Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
12: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma, çamura takılmıyoruz.
11: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
12: Abicim.
11: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
12: Abicim.
11: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
13: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
14: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
15: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
16: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg KT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 18 Eylül Cuma ve biz her Cuma günü olduğu gibi Hakan Güldağ ile birlikteyiz. Günaydın Hakan abi.
1: Günaydın Süheyla. Herkese günaydın.
0: Evet. Peki şimdi gün aydın ama nasıl aydın? Ne oldu? Benden bir şey mi istiyorsun Yasemin sen? Bir bakıyorsun. Ne oldu? Bir şeye karar veremedin. Neye karar veremedin? Gel söyle, duymuyorum seni orada kabinin içinden. Tamam, peki şimdi günaydın ama nasıl aydın diyorduk. Sermaye Piyasası Kurulu bir dizi adım attı bilindiği gibi. Aynı zamanda Merkez Bankası'ndan da adımlar geldi ve Finansal İstikrar Komitesi'nden de açıklamalar geldi. Bunun ardından işleyen bir süreç var şimdi. Bizden sonra olanları da aslında bir özet geçmem gerekiyor size ne olduğuyla alakalı efendim. O özeti kısaca bir geçeyim. Arkasından bu sabah tarafına bakalım sizlerle. Orada bir şey oluyor Yasemin. Benim sesim bana geri dönüyor. Bir şeyler yapıyorsun orada. Şu an şeyim, merak içerisindeyim ne olduğuna dair. Tamam, peki, ha, sesimde sıkıntı varmış. Onu kontrol ediyormuş Yasemin. Şimdi önce olup biteni şöyle anlatayım size efendim. Ne oldu? Bazı fonlar bildiğimiz gibi temerrüde düştü. Sonra fon piyasasından yüklü miktarda para çıkışı var. Milyarlarca liradan bahsediyoruz. Regülatörlerden de arka arkaya adımlar geldi bunun üstüne. Şimdi Finansal İstikrar Komitesi Mehmet Şimşek Başkanlığı dün toplandı biliyorsunuz. Dünkü yayında da söylemiştik. Biz borsa açılmazdan önce bunun bir şekilde haberinin geleceğini, oradan bir mesaj geleceğini düşünüyorduk. Komiteden de denildi ki bizim sermaye piyasamızda bir sıkıntı yok. Yani buradaki bütün sorun dediğimiz şey bizim bazı fonlarda yoğunlaşmış durumda. Ve yönetilebilir nitelikte, bizim önüne geçemeyeceğimiz bir şey değil gibi bir mesaj geldi oradan efendim. Arkasından Merkez Bankası'nın bankalara bir likitte adımı gelmesi gerektiğini konuşuyorduk zaten. Bu adımı açıkladı, böyle 3 basamaklı aşaması var bunun. Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likitte koşulları göz önünde bulundurularak artırılacak dedi.

0: açıklamayla geliyorum şimdi size. Adımlarım gelecek, siz benim ekleyin dedi. Saatler geçti ki o kadar kısa sürede geldi bu. Dedi ki kredili sermaye piyasası aracı işlemlerin devamı sürecinde asgari öz kaynak koruma oranı %35'ten %20'ye düşürüldü dedi. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus, Buz Portföy Yönetim Şirketleri'nin kurucusu olduğu 130 fonun tasfiyesine karar verdiğini duyurdu. Ve bunun arkasından da efendim İş Bankası'nın ve Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili yetkilendirildiğini öğrendik. Tüm bu ilgili fonların saklayıcısı ve tasfiye süreçlerinin yürütülmesi İş Bankası ve Ziraat Bankası'na devredilmiş oldu. Tasfiye duyuru tarihinden itibaren ilgili fonların mal varlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk 3 gününde sona erecek denildi. Bu arada bu yatırım rehberi var efendim SPK'nın. Burada bir güncelleme var. Ağustos'ta da zaten güncellenmiş. Tekrar biz bunun güncellendiğini görüyoruz. İlk hızlı tepki veren de borsa oldu. Dün negatif açılmıştı, sonra pozitif kapattı biliyorsunuz bu haberlerin ardından. Emlak katılımının da konuya dahil olduğunu biliyoruz. Yani özetle bir şekilde meseleyi efendim kamu sırtlanmış görünüyor. İş Bankası kamu değil, o ayrı, onu da altını çizerim. Hakan abi, ben böyle kısa bir özet geçmek istedim izinle. Vaktinden de almış oldum. Çok madde var burada, çok konuşulacak şey var. Ben sözün gerisini sana bırakacağım ama biraz baş boşluğunu azaltmanı rica edeyim. Öyle söylüyorsun. Evet evet. Biraz baş boşluğunu azaltırsan.
1: Azaltayım. Şöyle geleyim biraz. Çık bakalım.
0: Evet.
1: Azaldı mı biraz?
0: Azalmadı. Tamam. Yasemin benimki de ilgilensin. Biz senden değil. Ha böyle. Süper oldu. Şahane oldu. Buyur Hakan abi. Sözü sana tamam. Bıraktım.
1: Vallahi dediğin gibi aslında belki daha aktarılacak çok daha detaylar da var. Ama hani cin şişeden çıktı. Şimdi bakalım bu 130 fonun tasfiyesine 7 portföy şirketi, sen biraz önce saydın isimlerini. Yaklaşık 800 milyar liralık bu varlığın nasıl, hangi değer üzerinde nakde çevrileceği ciddi, en kritik soru bence. Bu noktadan sonra öyle. Yani öncesini tartışmak istersek orada da çok şey var. Bir kere benim aklıma takılan bir ekonomi gazetecisi olarak, ya niye biz bunu hiç sorgulamadık doğru düzgün? Yani bizim Şebnem Turan bir takım haberler yaptı tabii filan ama hani bunu Mehmet Şimşek, önceki SPK başkanı epey bir zaman önce çeşitli şikayetler vesaire sonrasında, uyarılar sonrasında şey yaptılar, dediler ki ya bu işin üzerine gidilecek filan. Hatta o dönemde bayağı sertçe sayılabilecek, Allah Allah ya ne oluyor filan denecek açıklamalar yaptılar. Sonrasında hiçbir şey yapılmadı. Öyle kaldı. Yani repo, yani pay repo, pay ters repo diye bir takım işlemler ortaya çıkmış. Yani mesela bu hakikaten olacak bir şey miydi? Yani bunu niye yapmış bizim SPK, nasıl düzenlemiş böyle şeyleri, bunları hiç sorgulamadık. Yani repo dediğin sonuçta işte tahvil vesaire filan üzerinden, o da hani 3 ayı 6 ayı en fazla geçmeyecek, hemen likide çevrilebilecek işler üzerinden yapılması gerekirken nasıl hisse senedi üzerinden repolar yapılmasına, hacim büyüsün, piyasa büyüsün diye imkanlar tanınmış. Yani bu tarafı bir kere beni çok ciddi şekilde, yani ben kendimize de kabahat buluyorum. Çok daha iyi sorgulanmalıydı bu hikaye. Ben borsa maalesef alınmasın, darılmasın kimse ama borsa uzmanlarımızın filan da hiç çıkıp da ne senin orada ne başka bir yerde, yani ya kardeşim burası, bu olmaz, bunun mutlaka düzenlenmesi lazım, şöyle olması lazım. Zaman zaman işte borsanın dark side'ı, borsadaki bir takım şey işlemlerin anlaşılamaması, burası biraz filan gibi laflar var ama yani şimdi bir de şöyle yorumlar oluyor Süreyla, dünden beri dinliyorum. Ya bu bizi o kadar da etkilemez canım, bu bir şey değil falan. Nasıl etkilemez? Nasıl etkilemez? Yani bunu tamir etmek o kadar uzun zaman alacak ki bana sorarsan. Hani sadece bu 800 milyar liralık varlığın

0: nasıl, hangi değer üzerinden nakde çevrilecek, bu yük kimin üzerine kalacak meselelerinin üzerinden ki yavaş yavaş belli olmaya başladı değil mi? Bir
1: Evet.
0: tanesini diyor ki
1: Emlak katı,
0: evet
1: ziraat
0: ben alacağım
1: demiş.
0: oradan diyor. İşte bankalarımız görevlendiriliyor. Bir takım herhalde burada zaten bu işlerle ilgili yatırımcıların bu işin büyük zararını çekeceği çok belli. Ama hani hakikaten bunun doğru düzgün sorgulanmadığı sektör tarafından da sektör medyası tarafından da sadece işin spekülatif taraflarıyla ilgilenildiği, o öyleymiş, bu böyleymiş, bunun büyüklüğü %80'e çıkmış, onun elindekiler şöyle rakamlar oluyor filan. Hani sektörün kendisi de buna itiraz etmedi. Yok siyasiler var içinde filan diye herhalde çekindiler, korktular. Yani bir ara bu saydığım şirketlerin bazıları bu fonlar filan meselesinde tek tabancaydı. Başka hiç kimse, ya biz 30 diyorlardı, şikayet ediyorlardı. Biz o 30'dan şirket önerdiğimizde ya bu şirkete ya bırak abi şimdi biz 30'u falan o 3 kazandırır 5 kazandırır. Burada adam misli misli kazandırıyor. Sen bana bunları niye tavsiye etmiyorsun diye kızıyorlar diyordu. Bunun bir Ponzi işine dönüşeceğini vesairesini falan kim anlattı? Kamuoyunu kim bilgilendirdi? En azından benim hafızamda yok. Senin hafızanda var mı bilmiyorum. Onun için baya bir kendimizi de sorgulamamız gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ama bakıyorum şimdi Finansal İstikrar Komitesi toplanmış. Günaydın yani beyler. Ondan sonra da işte şu tedbirler, bu tedbirler. Tabii ki açıklayacaksın tedbirler ama iş işten geçtikten sonra bütün bu işler olup bittikten sonra tedbir açıklamak da kamuda müdahale etmek durumunda kaldı. Ya kamu bunun başından da bu işlere mutlaka girmesi, müdahil olması, insanların zarar görmesini engellemesi gerekiyordu. Şimdi zarar paylaşımı sürecinin hassas başlıklarını tartışıyor olacağız filan. Acaba öyle mi olacak, böyle mi olacak filan diye. 3 ayda bunlar bitecek. Piyasaya güven verilmeye çalışılıyor filan.
1: Evet.
0: Merkez Bankası dediğin gibi piyasalardaki likidite sıkışıklığını gidermeye çalışıyor tabii şimdi alınan kararlar. Repo fonlamasını arttırdı. Orada o da aslına bakacak olursan yapmak istemediği bir şeyi yapmak durumunda kalıyor şu anda. Hani bizi enflasyon bilmem aman insanların talebi düşsün daha az yesinler filan derken yani bunların peşinde koştururken enflasyonla mücadele şimdi sıkışıklığı gidermemiz lazım. Ne oldu? Birilerinin yaptığı oyunlar sonrasında birilerinin cebine hortumlamalar sonrasında böyle çünkü bu yani hangi kanallar üzerinden gittiyse şimdi repo fonlamasını arttırıyor. Bankaların borçlanma limitlerini yükseltiyor. Teminat koşullarını gevşetiyor. Enflasyonla mücadelede koşullar sıkı ama piyasamız sonra da ya bu iş bize zarar vermez. Ya o kadar da önemli değil. Zaten ne olacak? Onda biri. Ya onda biri az mı? Bu fonlar toplam işlem gören fonların tefasın onda biri. Ya onda biri az mı? Vücudunuzun herhangi bir yerinin onda biri böyle ciddi şekilde ağrısın ya da bir sorun yaşasın. Perişan olursun. Yani bilmiyorum valla ben biraz kendimize de kızıyorum. Yani medya olarak çok fazla bir şeylerin arkasına yani sorgulama işini maalesef bıraktık. Ama sektör de bu konuda çok sıkıntılı. Hiçbir şekilde kendisine sahip çıkamadı. Ayarlamalar yapamadı. Bununla mücadele edemedi. Seyretti. Ne yapalım durum böyle diye baktı. Sonra da tabii ki en büyük kabahat de bence düzenleyicilerde bu işle ilgili açıklama yapıp 1,5 sene bunu beklemenin alemi neydi? Yani zaman tanıdık. Zaman tanıdın da zaman 2 aydır, 3 aydır. Toparlamıyor adam. Sen bir müdahale etmedikçe işlerini büyüttükçe büyüttü. Hatta bir kısmı

0: beni batıramazsınız büyüklüğüne oynadı.
1: Evet.
0: Yani şovlar yaptı piyasalara girerek bilmem ne filan. Yani hep beraber Türkiye maalesef yine çok tecrübeliyiz aslında. Belli köklerimiz olan sermaye piyasalarımız var. Yıllara yayılmış.
1: Evet.
0: Önemli bir satabileceğimiz sanayimiz var. Üretimimiz var vesaire. Bankalarımız var. Son derece sağlam ama bu işi yine biraz elimize yüzümüze bulaştırdık. Şöyle benim gördüğüm bu. Şimdi bu saatten sonraki olayda tasfiyenin muhtemelen zamana yayılacak. Yani dünyadaki örnekler de biraz onu gösteriyor. Zarar paylaşımının da nasıl kimin üstüne kalacağı, nasıl paylaşılacağı görülecek tabii. Şimdi onları izlemeye çalışacağız. Valla bu konuda eğer hani neler olur, neler biter, dünyadaki örnekler ne olur diye bakmak isteyenler olursa Burcu Aydın hocamızın bugünkü yazısına
1: Evet.
0: bakılmasını da tavsiye ederim.
1: Evet, onu da ayrıca belirtelim. Ne demişsiniz? Tunç Bey demiş ki görmek duymak istemeyene gösteremezsin, duyuramaz. Sağ olun Tunç Bey, çok teşekkür ederim. Hakan abi azıcık dövdü beni demin.
0: Yok,
1: Sadece
0: estağfurullah.
1: evet
0: Hiç
1: evet
0: öyle bir şey yok.
1: bütün ekonomi basınına. Ama Hakan abi bak burada ne var biliyor musun? O iğneyi bize batırdın da önce. İşte sonra çuvaldızı başkasına batıracaksın da insanlar işte kendilerine çuvaldızı batırtmıyorlar. Mesele burada. Yani evet anlattık dediğin gibi şu şöyle olmuş bu böyle olmuştan öte diyorsun ki bana yani repo ters repo baktın mı sen bunun içine hiç burada ne oluyor ne bitiyor anlattın mı insanlara diye sorguluyorsun.
0: Olabilir mi böyle bir şey?
1: Böyle bir
0: Mesela
1: şey
0: bu
1: olabilir
0: tartışma.
1: mi mantıklı mı sen bunu söyledin mi insanlara diyorsun. Orada da senin elini aslında az çok mevzuat bağlıyor. Çünkü her şey yolundayken kalkıp buna
0: Öyle.
1: ışık tuttuğunda hayırdır? Yani senin bankacılık sektörüyle bir derdin mi var diyebilirler rahatlıkla. Niye? Çünkü orada saklayıcı bankalar. Yani başka bir şey oluyor burada. Demek ki sadece burada mevzuat değiştirilirken işin bu kısmı değil, belki bizimle alakalı kısmını da biraz değiştirilmesi gerekiyor. Sonrasında kimdi o? Niye sildiniz efendim? Reklamlarla ilgili bir şey söylüyordunuz. Yani diğer taraftan diyorlar ki yani haliyle sen nesin? Ekonomi basınısın.
0: Evet.
1: Yani finans senin için çok önemli. Aynı zamanda senin reklam verenin. Yani ben vatandaş olarak bu gözle bakıyorum diyor. Yani onun
0: Eğer
1: altını çiziyor.
0: ona teslim olmuşsak zaten artık bir basından söz etmek, bir ekonomi basınından söz etmek doğru olmaz. Yani
1: Evet.
0: bize de gelenler oldu, söyleyenler oldu. Bizim bünyenin içinden de ya bak bunları yazıyorsunuz ama bizim Şevden Turan bunların isimlerini vere vere yazdı.
1: Evet.
0: Böyle oluyor, böyle oluyor. Bu şuraya geldi. Bu 100 binde 1500 kazandırıyor filan gibi. Nasıl oluyor bu filan diye yazdı. Ama diyenler oldu. Ya bak bunların bazıları buranın reklam vereni. Burada şey yapılıyor, sponsorluklar yapılıyor. Vallahi ben açıkçası ne diyeyim şimdi? Burada şey etmeye gerek yok. Dedim haber ayrı iş, reklam ayrı iş.
1: Evet.
0: Vermeyebilir.
1: Evet.
0: Vermeyebilir. Ama sonuçta eğer buraya bunun peşine takılıyorsak zaten o zaman bir bağımsız varlıktan söz etmek mümkün değil.
1: Evet.
0: Her şeye rağmen bu bütün sıkıntılarına rağmen medyanın zaman zaman senle de programda değilse de oturuyoruz konuşuyoruz. Bak neler oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor filan diye. Ama yine de o bir sözcülük dışında bir gözcülüğünün de mutlaka olması lazım. Ben bir bütün olarak söylüyorum. Mutlaka içinde yapanlar, çok da kendini duyuramamış olanlar filan da vardır. Herkesi böyle aşağı çekmek anlamında değil. Ama genel olarak biz bu işte iyi bir sınav vermedik. Doğru bir sınav ver. Yani olması gerekeni yapmadık. Tunç Bey de haklı. Yani burada bu işlere alanlar, girenler filan onlar tamamen sütten çıkmış ak kaşık mı? Yani onu asıl yapan insanlar ama ben onları bir yere kadar mazur görüyorum. Çünkü yani o yatırım yapanları kastediyorum.

0: bu işleri tezgahlayanları değil. Yatırım yapanlar ya geçim derdi, yani bazı şeyleri görüyoruz hakikaten. Bazılarını bu arkadaşların şirketlerinde de dinledik. Yani gelmiş karısıyla, iki çocuğuyla küçücük parasını oraya yatırmaya çalışıyor ki bir gelir elde etsin. Hayali var, bir şey yapmak istiyor, araba almak istiyor, başka bir iş yapmak istiyor, geçimine bir ek getirmek istiyor. Duyuyor bunu sağdan soldan. Ya 250 koydum, 90 bin oldu diyenler var, değil mi? 250 bin koyup 90 milyon olduğu gibi. Yani böyle büyüklükler karşısında insanların bunun peşine demek ki bu olup bitenler normaldir. Bu yapılabilir bir şey. Yani bir takım kanallar buna imkan tanıyor herhalde diye düşünmesi çok daha normal o insanların. Sorgulaması gereken bu işlerin tarihini bilen, burada fikri takip yapan, daha önceki gelişmeleri okumuş olan bu insanlar belki 27-28 yaşında genç evli bir çiftin bu kadar tarihi bilgisi olmayabilir. Daha önce ne olup ne bittiğini bilmiyor olabilir. Çiftlik Bankı bile yeni bir şey, çok rastlamamış olabilir. Ya Ponzi işlerini yeterince bilmiyor olabilir. İşte bizim bu görevimizi ben ihmal ettiğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki yani ekonomi medyası sadece bu işin bir tarafı. Yani o aktarmakla görevli. Onun aktarmakta yaptığı seçimler de doğru olmadı bence. Ama bunun ötesinde ben en çok kamu otoritesini, bu işin düzenleyicilerini, şimdi çıkıp da şöyle tedbirler aldık, böyle tedbirler aldık. Vallahi günaydın ya hepinize. Yani hiçbir şekilde iyi bir sınav verilemedi.
1: Hiçbir tarafta iyi bir sınav verilemediğini düşünüyorsunuz. Şimdi bak, bu
0: Evet.
1: oluyor Hakan abi. Sen getirip iğneyi batırdığında, burada pek tabii bir öz eleştiri yapıyorsun. Sonrasında bunu "aa fırsat, bu fırsat, abalıyı bulduk, hadi gidip vuralım" diyenler çıkıyor. Mesela Cihat Bey demiş ki "efendim lütfen iftiranızı da alın gidin buradan, çok rica ediyorum. Bayağıdır fon pazarlıyordunuz, ne oldu?" demiş. Benim ağzımdan bir kere fon pazarlaması gibi bir şey duydunuz mu? Yani çok büyük hakaret ediyorsunuz şu an, gazeteciyim ben. Tam
0: Hiç
1: tersine
0: yap.
1: fon konuşmak istediklerinde konuşturmam konuğumu. Yatırım tavsiyesi değildir derim lafının
0: Evet.
1: üstüne. Hatta bu
0: Evet,
1: yüzden
0: evet.
1: kızan aramın açıldığı konuklarım vardır. Hayır, yapamazsın bunu, yayında fon pazarlayamazsın diye. Sadece fon değil, herhangi bir şeyi pazarlayamazsınız yayında. Pazarlamacı değilim ben, gazeteciyim. Yani lütfen şu an canınız yanıyor, para kaybediyorsunuz diye sapla samanı ayırmayın. Hakan abiye katıldığım konular var, sonuna kadar katılmadığım konular var. Yani yayında konuştum mu konuşabildiğim kadarıyla? Evet. Diğer taraftan her şey yolunda giderken Hakan abi, Sasa röportajını sen yapmadın mı? O sırada dinlediler mi seni? Biz burada yayında değil miydik seninle?
0: Evet.
1: Yani bak,
0: Evet, size
1: patronu diyor ki
0: ya
1: ha
0: yönetim kurulu ne bilir dediler.
1: tabii.
0: Yönetim kurulu başkanı.
1: Patron ne
0: Ya
1: anlar ya dediler bana. Böyle çıkmışsın boş boş konuşuyorsun dediler bana.
0: bu işin
1: Gülme Yasemin. Yani biz bunu yaşamadık mı bu yayında?
0: sorumlusu çok
1: Evet.
0: ama biz kendimizle ilgili olanını
1: Tabii.
0: esas öne çıkartıyoruz. Herkesin bunu bence yapması gerekir. Şimdi sonuçta şöyle bir durum da var. Ya yatırım fonları memleketin yani bundan sonra da mutlaka varlığını sürdürecek önemli bir yatırım aracıdır. Bu başka bir şey. Yatırım fonları iyi işliyorsa memlekete de kazandırır, yatırım yapanlarına da kazandırır. Ve ben mesela her zaman şunu savunuyorum. Keşke ülkenin yatırımcıları ülkenin değerlerine yatırım yapsalar, hem onlar kazançlı çıksa hem ülke ekonomisi kazançlı çıksa. Bu kendisini yatırım fonu üzerinden gösterir. Bu kendisini hisse senedi üzerinden gösterir. Yapılır bu yatırımlar ya da başka bir şey olabilir. Buna benim hiçbir itirazım yok. Bunu sonuna kadar da savunurum. Eğer hani fonları savunmaksa fonları ben savunuyorum. Yatırım fonları iyi bir araçtır. Önemlidir. Profesyoneller yönetir. Daha da sizi rahatlatır. Öyle günlük işlem yapmanıza gerek de kalmaz.

0: olmaz. Ama iyi işliyorsa,
1: Evet.
0: düzgün işliyorsa,
1: Evet.
0: böyle işte çok önemli bir problem var. Düzgün işleyip işlemediği, onun arkasındaki işleyiş kurallarının, düzenin ne olduğunu bizim daha çok sorgulamamız gerekiyordu. Fon genel olarak kötü bir şey ben asla demem. Hatta iyi bir şeydir. Bundan sonra da fonlara yatırım yapılır. Ama işte yaşadığımız şeyleri de bir daha yaşamamamız için çok
1: Evet.
0: ciddi işi hem düzenlemesine ihtiyaç var hem
1: Evet.
0: de bizlerin daha farklı hırslarımızdan uzak ne olup ne bittiğini gören, çünkü kandırmaya yönelik çok fazla iş oluyor. Medyanın da bunu, ekonomi medyasının da bunu her seferinde ortaya koyabilmesi lazım. Bu
1: Evet.
0: böyle olmaz. Bak şu ne diyor
1: Peki.
0: filan demesi lazım.
1: Bu arada altını çizdiğin için teşekkür ederim Hakan abi. Yani burada kastettiğim şey değil. Fonlar kötüdür falan gibi bir şey konuşmuyoruz efendim. Diyorum ki reklam dediğin şey ben yapmam. Pazarlamacısı değilim bunun. Ben gazeteciyim. Haberi konuşurum dedim. Altını çizmiş olayım. Peki şimdi Hakan abi burada başka neler var? Ona da bir bakalım istersen. Şimdi mesela şimdi tek fon tek hisse sınırsız genişleyebildiğin kadar devri kapanmış olacak artık. Burada alınan tedbirlerden biriyle. Tedbir demek ne kadar doğru? Tedbir bir şeyin önüne geçmek için değil mi? Yani düzeltme
0: Evet.
1: mi demek gerekiyor buna? Ne demek gerekiyor?
0: Düzenleme
1: Alışmışız
0: diyebiliriz.
1: düzenleme
0: Yeni
1: dememiz gerekiyor değil
0: düzenleme.
1: mi? Evet.
0: Evet.
1: Çünkü tedbir değil bu düzenleme.
0: Tedbir Merkez Bankası'nın attığı adımlar işte,
1: Evet.
0: hani piyasada likiditeyi rahatlatmak için attığı adımlar bir tedbir.
1: Evet. Sonrasında mesela şey yok artık. Bir hissenin dolaşımdaki payının böyle istediği kadarını artık serbest fonda bunu yapamayacaklar. Yani istediği gibi fiili dolaşım kısmı zaten orada bir düzenleme vardı biliyorsun. Evet. Böyle böyle farklılıklar var. Şimdi geldikçe yeri konuşuruz. Benim asıl uyarmak
0: Peki.
1: istediğim bir şey var. Hakan abi bir reklam arasına gitmeden bunu konuşalım. Sonra diğer konulara geçeriz zaten. Sizlerin efendim soruları, yorumları oldukça ben Hakan Güldağ'a yönlendiririm. Hatta numaralarımızı da vereyim. 536 266 81 81 536 266 81 81. WhatsApp'a sizleri yazılı ulaşmanızı rica ediyoruz efendim. WhatsApp yoluyla. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz bekleriz. Burada bizim radyo yayınımızı 92.8 frekansındaki radyo yayınımızı canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla efendim konuklarıma sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Şimdi bir uyarı geçmek istiyorum Hakan abi. Kurt dumanlı havayı sever. Şimdi bekleyen yatırımcılar var. Ben paramı ne zaman alabileceğim? Ne kadarını alabileceğim? Aldığımda bana kaç parçada nasıl gelecek sorusuyla yerinde bekleyen yatırımcılar var.
0: Evet.
1: Şimdi parasını alıp çıkmış olanlar var. Şimdi ortada şu geziyor böyle belirli şeyler altında. Bak sen onun biz sonuçta temerrüde düştük. Bana onun gerisini getirmek zorundasın. Bana geri vermek zorundasın aldığın parayı. Bak böyle şeyler dolaşıyor şu an. Kurt dumanlı
0: Evet.
1: havayı sever efendim. Bunlara kanmayın. Yani kimin imzasıyla hangi linkten geldiği, nereye bastığınız, nasıl yapacağınız. Yani bu artık başka bir süreç. Fırsat bu fırsat deyip panik mi oldunuz, bir şey mi oldunuz deyip sizden paranızı almaya çalışan, cebinizdeki paranızı almaya çalışanları da lütfen itibar etmeyin. Yetkili
0: Doğru.
1: birimlerle lütfen iletişime geçin. Yani iki kuruş paranızı da isterse 2 milyar paranız olsun. Bir de bu şekilde kendi canınızı yakmayın. Yani ay benim canım yakmadı kurtuldum deyip ama bir taraftan da böyle şey vardır ya Hakan abi. Kendini böyle bir üstün üstünde hisseder. Vicdanı rahat etmez. Yazık günah insanların parası kaldı diye. Bakın vicdanınızı oynayanlara da kanmayın. Yani sen paranı çıktın aldın gittin onu geri getirmen lazım şimdi bu fon şey oldu temerrüde düştü ya sen bunu geri getireceksin diye. Enteresan enteresan dolandırıcılıklar. Lütfen herkes
0: Evet.
1: gözünü açsın bu noktada. Peki şimdi o zaman reklam arasına gidiyorum. Dediğim gibi konuyla ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Çok başlığım var efendim onlarla devam edeceğim izninizle. Fakat bu konuyla ilgili sorularınız olursa da her seferinde ana konum bu olduğu için geri döneceğim sizin sorularınız üzerine.
2: E-Dönüşüm'de çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Reklam.
10: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
16: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
17: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
18: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
19: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
20: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
21: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklam.
10: Bloomberg HT Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg KT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz İleşbaşı programındasınız. Hakan Gürdağ ile birlikteyiz efendim. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yayınımızın ilk kısmında fonlar ve gelen düzenlemeleri konuştuk. Detaylarını aktardık. Ardından sizin konuyla ilgili sorularınız ya da yorumlarınız gelirse ana konum bu olduğu için konuşmaya devam edeceğim ama izninizle dünyada neler oluyor kısmına bir bakmam gerekiyor bu saatler itibariyle. Hakan abi 31 yıl sonra görmüş olduk ya. Ki Japonya Merkez Bankası faizini böyle yukarılara doğru attı. En yüksek seviyeye çıkardı. 25 bas puan arttırdı. 1.25'e çekti. Peki ama tahvil faizleri tarafına bakıyoruz. Tahvil faizleri nerede? Yerinde. Yerinde duruyor. Yeni yerleri burası mı? Biz alışalım mı bunlara? Çünkü madem baktık aşağı çekemiyoruz. Alışalım artık. Yeni yerleri burası mı Hakan abi? Bak çok kolay böyle kabulleniyorsun bunu. Yokmuş gibi davranıyorsun. Kafanı gömüyorsun kuma. Bir şey olduğunda o tahvil krizi falan gibi bir şey çıkarsa bana onu da iftirasını atın olur mu efendim? Yani 2 yıl önceden madendeki Kanarya tahviller mi diye... Madendeki Kanarya tahviller mi diye soran ben değilmişim gibi. Onu da şey yapabilirsiniz. Put the blame on süs süs yaparsınız. Olur mu? Buyur Hakan abi.
1: Ya şimdi tabii Japonya meselesi belki de ya ne olacak ya işte 1.25'e çıkarmış. Ne var yani filan denilebilecek bir durum olabilir. Ya hala Fed'den filan çok daha Fed'in çıkardığı yerin çok altında Fed 4'e evet. Dayadı yani evet. Değil mi? Sonuçta. Evet. Ama biraz da bu Japonya'nın her durumda arttıracağı ihtimaline karşı da bunu yaptı bence. Hı-hı. Çünkü Japonya'nın önemli bir özelliği var. Şimdi son 30 yılda bir geliş yani bir genel kabaca işleyiş şöyle. Yani Çin Amerikan tahvillerini alıyor. Bunları da kullanarak gelişmekte olan ülkeleri fonluyor. Kendi mallarını daha fazla alsınlar diye piyasaya bir ciddi üretim sunuyor. Hı hı. Amerika bu üretimin özellikle ucuz tarafından yıllarca faydalandı bu 30 yıl boyunca. Japonya'da ucuz parayı yani faizi düşük parayı tasarruflarını carry trade üzerinden ki en az 2 trilyon dolar büyüklüğünde bir rakam ihraç etti tasarruflarını. Bunu da büyük oranda Amerika aldı. Yani dolar karşısında yapıldı bu iş. Ve Amerikan Japon ev kadınları muhabbeti ortaya çıktı. O tasarruflar Amerika'ya gitti. Evet. Amerika yani böyle çok kabaca söyleyecek olursak hem üretim en büyük tüketici olarak hem dünya üretimini ile yatırılan sermayeyi emmiş oldu ucuz fiyatlarla hem de ucuz tasarrufları da emmiş oldu. Kendisi Japonya tarafında bunları kullandı. Şimdi bunun her iki ayağında da bozulma var. Evet. Buranın nereye gideceğine yani hem üretim tarafında hem finansal ilişkiler tarafında bozulma var, aşınma var. Bu işin nereye gideceği sorusu Amerika'nın borçlarını özellikle bir Stephen Miran filan hatırlayacaksın. Hatırlıyoruz. Evet. Dedi ki ya kardeşim bunları 100 yıllık tahvillere çevirelim vesaire. Çünkü bir şekilde bunu çözmek zorunda. Çözemiyor. Bu borçlar nereye gidecek? Yani herkesin kafasında bu soru işareti var. Şimdi buraya iştahlanmıyorsa, gelemiyorsa, gelmiyorsa bu sefer Amerika'nın bu her şeyi sorgulanacak. Dolardaki sorgulanıyor da zaten başladı. Dolardaki hakimiyeti yani para piyasalarındaki hakimiyeti, ticaretteki hakimiyeti, enerjinin özellikle petrolün dolar üzerinden alım satımı bunların hepsi aslında Amerika için buradaki bozuklukların hepsi varoluşsal problemle tamamen bu denklem üzerine kurulmuş bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Bunun karşısında da şimdi kendini korumak, kendi yapısını devam ettirebilmek, bir yerleri fonlayarak içeride sıkıştığı talep yok, altına yatırım var, kredi kullanmıyor Çinliler. Ama bunun karşısında bir ihracat bağımlılıkları oluştu. Bundan kurtulamıyorlar. İlla ki o büyük kapasiteleri devletin onlara kardeşim maliyetlerini düşür. İlla ki daha ucuza üreteceksin, enflasyon yaratmayacaksın, ölçeğini de büyüteceksin diye diye bunu yapabilmesi için ucuzlatmak için ürünleri bunları söyleye söyleye ortaya çıkan kapasiteyi nereye doğru çevireceği, onun çarklarını nereye doğru çevireceği ancak ihracatla mümkün olan bir şey haline geldi. Büyük bir ihracat bağımlılığı var Çin'in de. Onun için bütün merkez ülkeler dahil Trump'ın uyandığı hikaye oydu. Avrupa'dakilerin son dönemde uyandığı, biz de Made in EU'yu falan yapıyoruz dedikleri hikaye oydu. Ama Çinliler ona da bu sefer içeride otomotiv sektörünü dağıttılar. Volkswagen'in CEO'su Oliver Blum'un söylediği benim aklımdan hiç çıkmıyor. Ne
0: Hangisi?
1: dedi adam? Dedi ki 50 bin ile 100 bin arasında pozisyonu kapatacağız dedi. Bir anda. Yani 100 bin insan çıkartacağım diyor. En büyük tarihimin en büyük küçülmesine gideceğim diyor. Yeniden yapılanmasını gerçekleştireceğim diyor. Bu çok büyük bir fark. Ya ben şeyi hatırlıyorum. Geçenlerde de söyledim biraz da gülüşmelere neden oldu. Claudia Schiffer'ın o Alman mankenin yani böyle Almanya'yı temsil eden bir figürdü o. Bir
0: Evet.
1: başka araç için söylediği işte o bir Alman muhabbetinin üzerinden 8-10 sene daha geçmedi. Bak değişikliğe bak. Bir yer bir sanayi Avrupa'da çöküyor yani resmen. Bambaşka bir yere doğru geliyor. Şimdi bütün bunların yarattığı bu türbülans maalesef dediğin gibi tahvil fiyatlarını çünkü buralara dayalı olarak bu sistem işliyordu. Bu tahvil fiyatlarının faizlerini yukarıda tutmaya devam edebilir.
0: Evet.
1: Özellikle Amerikan tahvillerini.
0: Evet, Hakan abi.
1: Amerika evet.
0: Pardon Hakan abi, sözüm bitti zannettim. Affedersin.
1: Bir cümlecik daha kurayım. Japonya'nın bu adımı atmasını da Amerika hiç istemiyordu. Çünkü bu sefer orada artan faizler Japon ev hanımlarının bu carry trade'ini kendi içine doğru döndürebilir diye burada bir yükselme eğilimine girmesini istemiyordu. Oranın ucuz kalmasını istiyordu. Ama Japonya'da bu adımı atmaya mecbur kaldı. Belki de devamını da getirecektir bu adımların.
0: Evet.
1: Fed de bunu önden yüklemeli. Bence o adımı atması sadece petrol fiyatlarıyla ilgili değil, Japonya'nın bu adımı atacağının bilinmesiydi. Çünkü
0: Evet.
1: geçen hafta da konuşuyordum. Bu Cuma günü bu adım gelecek ve 31 yıllık tarihindeki en yüksek düzeye ulaşacak. Bunun devamı da gelebilir. Bu çok tedirgin edici. Piyasaları orta uzun vadede etkileyecek. Şu anda gördüğüm kadarıyla çok büyük bir şey alt üst oluş yaşanmadı. Ama zaten bilinen ve satın alınan bir durumdu diye de bakabiliriz.
0: Hakan abi, en son ne zaman 5'i gördün 10 yıllık tahvillerde?
1: Vallahi
0: Kartaca savaşları
1: söylüyorlar.
0: falan vardı herhalde. Yani şimdi, yani çok böyle olağanüstü değil diyorsun. Sen öyle diyorsan ben senin sözünün üstüne bir şey söylemiyorum. Şu an 5 değil ama efendim. Dün 5'ti. 4,94'lere geriledi. 30 yıllık hala 5,29'larda, 5'in üstünde
1: Evet.
0: tutulmaya devam ediyor. Dolar yen paritesine ki 95'ten beri en yüksek oran dedik ya efendim, çıkardı seviye dedik. Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını dört gözle bekliyorduk. 157 Japon yeni dolar karşısında.
1: Evet.
0: Diğer taraftan dolar endeksi 100, 100'ün üstünde. Yani durum bu. Ama JP Morgan da bize diyor ki, ya kusura bakmayın, ben artık diyor size petrol fiyatı falan söyleyemem. Göremiyorum ki diyor, savaş uzadı. Yani öngörülemeyen bir petrol fiyatı. Yani söyleyen de efendim Öz Cemşit Nakliyat falan değil, yani JP Morgan söylüyor bunu. Ben diyor göremiyorum artık, yani bu savaş diyor çok uzadı petrol fiyatını.
1: Doğru. Navlunlar da çok ciddi artmaya başladı. Yani 1500-2000'ler oldu 8000. Mesela dün gene bir iklimlendirme sektöründen bir sanayiciden aldığımız bilgi. Yani gerçi o rakamı belki de biraz istisnadır ya da farklı nedenleri olabilir ama Çin'den Katar'a 20 bin dolar olduğunu söyledi konteyner meselesini. Yani biz piyasadan bakınca 8 bin dolarlar falan görüyoruz. Ama Türkiye'de pahalandı. Şimdi yeni de bak göreceğiz. Konteyner başına yaklaşık yüzer dolar filan fark gelecek bu petrol fiyatları nedeniyle. Yani taşıma ücretlerinde konteyner başına ilave yüzer dolar filan
0: Yok
1: fark
0: yok.
1: geliyor.
0: Olmaz, olmaz öyle bir şey. O olursa biz nasıl, ne olacak? Enflasyonu nasıl arkamızda bırakacağız biz o zaman?
1: İhracatımız biraz daha pahalılaşacak ama Çin'e göre de bir avantaj oluşmuş olacak mesela.
0: O açıdan bak diyorsun.
1: Evet. İkisi de var. İkisi de gerçek.
0: Tamam, peki. Ne demişsiniz? Abdullah Bey demiş ki bari bunu önceden haber verin. Dünya büyük mü, batacak batmayacak mı? Ayak seslerim, onu söyleyin bari demiş bize Abdullah
1: Keşke bilebilsek. İnşallah da batmaz o kadar.
0: Bey.
1: Olmaz. İlla bir takım düzenlemeler, bir şeyler yapılmaya çalışılacak. Ama kuralsızlık giderek büyüyor. Dünya Ticaret Örgütü geçenlerde toplandı. Birkaç ay önce, geçenlerde dediğim bir iki hafta önce değil, birkaç ay önce ve dedi ki ya kimse bizi dinlemiyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün toplanan bakanlarının aldığı bildirilerinden ya da açıklamalarından biri buydu. Ya kimse bizi dinlemiyor. İşler giderek kuralsız hale geliyor. Doğru, öyle. Gerçekten de öyle. Bu kadar kuralsızlık da ister istemez türbülans arttırıyor. Türbülans arttıkça belirsizlikler artıyor. Belirsizlikler arttıkça işte böyle çalıyı farklı dolaşma hesapları ortaya çıkıyor. Bunların peşine giden bunlar başka yerlerde de yaşanacaktır. Sadece bizde de değil. Başka yerlerde de yaşanacaktır. Çünkü buna zemin hazırlayan bir ortam var. Koşullar bunu biraz zorluyor maalesef. Düzelecek umudu var. Yani çünkü neden? Çok temel bir takım konularda henüz bir işaret yok. Yani mesela çarklar bir şekilde dönmeye devam ediyor. Ticaret tamamen engellenmiş değil. Yani her şeye rağmen küresel güneyin kendi arasındaki ticaret artıyor. Batı ile olan ticaret diyelim ki azalıyorsa ülkelerin ama kendi aralarındaki ticaret artıyor. Hala büyümeye çalışan pek çok ülke var. Afrika'da özellikle ihtiyaçlar var. Bunlar devam ettiği sürece yani çarkları hani duracağını gösteren henüz fazla bir işaret yok.
0: Çarkların duracağını gösteren bir işaret
1: Evet.
0: yok dedin. Ben için sanayi ve ücretli çalışan verisine geleceğim ama gelmezden önce
1: Peki.
0: buradaki sana mesajları da aktarmak istiyorum. Çünkü zamanımız çok az. Azıcık reklamımız var da teşekkür ederiz. Dolayısıyla şey yapmam gerekecek. 8 gibi yayından ayrılmam gerekecek.
1: Tamam.
0: Biz sonrasında zaten bunu konuşuruz. Çok alemsiniz gerçekten. Kim onu diyen, Fırat Bey mi? Şeydi. Tamam, o zaman ne güzel işte. Dünya batarsa enflasyonda kalmaz değil mi? Kurtuluruz demiş. Evet efendim, isterseniz pireden kurtulmak için yorganı da yakalım. Ne dersiniz? Dünyanın battığı falan yok. Böyle bir şey söylemiyoruz. Ama rakamlar da bize bunu söylüyor. Yani biz de bunu aktarıyoruz size. Yorum size kalmış burada. Demişsiniz ki Tuğrul Bey, peki panik çıkışları olmayacak mı fonlardan? Ne yapılıyor bunun için demişsiniz. Demin aktardım ya efendim, tasfiye sürecinde yetkilendirilen bankalar var. Dolayısıyla onlar artık burada süreçte rol alacaklar. Ve şey gibi bir durum da yapamıyorsunuz. Yani bu 130 fondan sonra alım satım yönünde burada bir kilitlenme var haliyle.
1: Tabii.
0: Yani dolayısıyla artık burada bu 7 portföy yönetim şirketine ait fonlar Tefas platformunda hem alıma hem satıma tamamen kapatıldı. Dolayısıyla bununla ilgili alınan tedbirler bu. Onu belirteyim. Yani kredili işlemlerde de. Buyur Hakan abi, bir şey diyecektin.
1: Kimileri mesela diyor ki, açıklamalar yapanlar var. Ya benim öyle herhangi bir repo pay işlemim filan, pay repo işlemim olmadı. Böyle bir durum yoktur portföyümde. Likiditemle de ilgili bir sıkıntı yok filan gibi. Ama gene de tasfiyeye uğramış olan fonları şirketlerden bazı açıklamalar da var, ama artık tasfiye sürecine alındı onlar.
0: Evet.
1: Yani çıkarılması zor. Onun için aynen dediğin gibi alım satım şu anda onlarda yapılamayacak.
0: Evet.
1: Orada bir tasfiye süreci ortaya çıktı. Usulleri de SPK tarafından açıklanmış görünüyor şu anda.
0: Evet. Tefasta işlem görmeyen demişsiniz. Platforma kapalı olanları soruyorsunuz. Onlarda bir şey yok efendim. Yani Esra Hanım'ın sorusu o da. Evet, onlar normal seyrinde devam ediyor, onu belirteyim. Bir de o bilgiyi de paylaşmıştım sizinle. Bir kere daha altını çizeyim burada. Aynı şekilde zorunlu satış değil, böyle zamanla yayılmış bir tasfiye sürecinden bahsediyoruz burada. Kredili işlemlerde de öz kaynak koruma esnekliği %35'ten %20'ye çekildi. Onu da bir kere daha belirtmiş olayım. Peki. Yani. Şimdi başka bir şey var mı burada? Süremiz azalırken. Murat Bey demiş ki, ben bir videonun altına yorum yapma gafletinde bulundum. Bir sürü şey söylediler bana. Siz ne söyleseniz olmaz demiş. Hiç kendinizi üzmeyin. Orada ayırt edemiyoruz herhalde, değil mi Hakan abi? İki farklı böyle alanı artık. Sanal dünyayı ve kendi hayatımızı ayırt edemiyor muyuz biz? Artık bu bizim yeni normalimiz mi? Tıpkı işte faiz fiyatları gibi. Bu bizim yeni normalimiz mi Hakan abi? Ayırt edemiyor muyuz artık?
1: Yeni normal de sayılabilirsin. İşte gelişim, yani şu anda ya biz kültür denilen şey bunları da içeriyor. Sonuçta insanın insan kısmının diyelim ikinci bir doğa olarak yarattığı, kendisinin yarattığı ve içinde de yaşamaya başladığı bir ortam. Bunun içine, dışına çıkamıyorsun. İşte sosyal varlık olmamız vesaire filan, bütün bunlar böyle bir sonuca yol açmış. Yoksa doğada böyle şeyler var mı? Yani belki biraz kendimizi bunu da düşünerek, ya bunlar sonuçta temel bazı şeyleri etkilemiyor. Bu kültürün getirdiği bir konu, değil mi? Yani bizim nefes almamızı etkileyen bir konu yok. Böyle bazen doğada dolaşıp içimizin mutlulukta olmasını filan engelleyecek bir şey yok. Belki bunun farkında olursak kendi yarattığımız meselelerin esiri olmaktan da biraz hafif kendimizi kurtarabiliriz. Ben başka bir yol bilemiyorum. Yoksa dediğiniz gibi çok yanlış algılamalar var, suçlamalar var, ithamlar oluyor.
0: Evet.
1: Hakikaten başka yere çekmek isteyenler oluyor.
0: Evet.
1: Ama onlar hep o işte kendi yarattığımız kültürün parçası.
0: Bir de
1: bazen
0: şey de
1: biraz
0: var.
1: Oranın
0: evet.
1: dışına tamamen çıkamayız, ama biraz dışından bakabilmeyi becerebilirsek biraz daha rahat edebiliriz. Bunları daha rahat göğüsleyebiliriz.
0: Burada şey var. Ben onu böyle çok küçükken öğrendim. İnsanlar ilgi isterler. Yani işte ilgi istiyor Hakan abi orada. Yani o ilgiyi ona verebilirsin de vermeyebilirsin de. Hiç aklına hayaline gelmedik. Kültürde insanlar da ilgi isteyebiliyor. Deneyimde insanlar da, böyle gayet bilge insanlar da ilgi isteyebilir. Ya, o ilgiyi verip vermemek sana kalmış. Yani ama etki tepki meselesini de unutmamak gerekiyor. Peki Hakan abi, süremiz daralırken artık ben mesajlara tekrar döneceğim. Biz Hakan abiden rica edeceğim efendim. Radyodan sonra da biz kalacağız yayında. Ama radyoda yayınımız bitmiş olacak. Neden? Çünkü reklamlarımız var. Şimdi bu ücretli çalışan verisi. Ona bir bakalım istiyorum Hakan abi. Bakıyorsun böyle. Ya maşallah, hemen hemen her alanda ücretli çalışan sayısı artmış görünüyor. Ama bununla birlikte sanayide ve alt kırılımı olan imalatta gerileme var. Ne yapmamız gerekiyor Hakan abi bizim sence? Gerçekten
1: vallahi,
0: yani bak, iş dünyasıyla çok bir araya geliyorsun, özellikle sanayicilerle. Bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Bizim yani yapmamız gerekenleri hakikaten bir iki dakikaya sığdırmak çok zor benim için. O kadar bir yeteneğim yok. Ama şöyle söyleyeyim, kayıp devam edecek, öyle görünüyor. Yani işte geçen Kütahya'daydık, oradakilerle de konuşunca yani dengelerde bir ciddi bozulma oldu ve ortaya çıkan orta vadeli program olsun, başka konular olsun, hani bunun hızla düzelebileceğine ilişkin bir şey bize bir ipucu vermiyor. Hatta bu 2,1 milyon insan artacak şeyde diye, işsizlik, yani yeni iş yaratılacak diye. Mesela bunu nereden kaynaklanacağına ilişkin de herkes birbirinin yüzüne bakıyor. Yani kimse bunu tahmin edemiyor. Bu sanayiden olamayacak, o anlaşılan bir durum. Sanayi her ay 20 bin kişi civarında kayıp yaşıyor şu sırada. Şirketlerin, büyük şirketlerin, küçük şirketlerin gündeminde küçülme ve otomasyon olduğu sürece de bence kayıplar devam edip gidecek. Tabii ihtiyaçlar var. Çeşitli şirketlerin ihtiyaçları var. İnsan da alanlar var. Ama genele baktığın zaman oradaki
0: Peki.
1: sıkıntı devam edecek. Ama ne yapmamız lazım? Bu kadar çok küçük şirketimiz var. Bunlarla ilgili ne yapılabilir? Bu yeni dönemi iyi okuyarak bunların ölçeklerinin büyütülmesi için bunlarla ilgili yeni adımlar atılabilir mi? Teşvikler, mesela hiç olmazsa birleşiyorsan ve ölçekleniyorsan verilse, mesela böyle bir takım yeni yöntemler ortaya çıksa, acaba bunlar ne gibi sonuçlar verir? Bunları istersen beraber daha
0: Evet.
1: sonra da tartışabiliriz.
0: Evet, daha
1: Ama
0: sonra
1: durum
0: da
1: maalesef
0: konuşabiliriz.
1: sıkıntılı sanayide.
0: Peki Hakan abi, o zaman şimdi yayını sonlandıralım. Hafta sonuna doğru uzansın radyo dinleyicilerimiz. Beklediğiniz her neyse efendim, inşallah tez vakitte kavuşun onu söyleyeyim. Bir açıklamalar gelmeye başlasın zaten ne olacağıyla ilgili. İlgili bankalardan da, Ziraat da, İş Bankası da, yani bir duyulmaya başlasın ne oldu. Ondan sonrasında işte herhalde biraz daha içiniz rahat etmiş olacak. Çünkü anlatıyorum ama soruyorsunuz. Ne olur sorun. Lütfen sonuna kadar sorun. Ben her seferinde anlatırım. Hiç sorun değil. İşim bu. Anlatacağım. Siz merak ediyorsanız ben anlatacağım. Muhatabına soracağım. Bilgili olanına, yetkili olanına soracağım ve her seferinde konuşacağız. Bu hiç sorun değil. Gelmek istiyorsanız Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında sizi bekliyoruz efendim. Burada bir iki dakika daha da kalacağız. WhatsApp'taki sorularınızı da yönlendireceğim Hakan Güldağ. Gelmek isteyenleri bekleriz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Okurlar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
4: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
5: maksimum. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
9: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi

0: Ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Reklam. Öncelikli yayın.
10: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
11: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
12: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
13: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
12: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
14: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Reklam.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
16: Bankkart, seni düşünür o.
17: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
18: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
19: Büyük rahatlık Paytr.
20: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
21: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
22: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Renkli hesabın hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle

0: Anadolu Bank'la olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Her cuma olduğu gibi Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı sevgili Fatih Keresteci bizlerle birlikte. Fatih, hoş geldin yayınımıza.
2: Günaydın Açıl, hoş bulduk.
1: Haftaya yatırım fonlarında yaşanan gelişmeler damga vurdu. Özellikle serbest fonlarla ilgili yaşanan gelişmeler hakikaten son dönemde, aslında belki de son 1,5 yıldır sürekli tartışıldı, sürekli konuşuldu. Nihayetinde bu hafta itibariyle temerrüde düşen fonlarla birlikte arka arkaya gelen önlemler, dün sabah saatlerinde Finansal İstikrar Kurulu sonrasında alınan önlem dizisiyle bir piyasadaki likiditenin genişletilmesi, ki ihtiyaç duyabilecek olan herkese o kaynağın sağlanmasına dair atılan hakikaten çok yerinde adımlar. Hisse senedi piyasasında oluşan paniği engelleyebilmek adına kamunun devreye girmiş olması, ayrıca özellikle buradaki fonlarla ilgili sürecin belirginleşmesi ve netleşmesi, dün 7 tane portföy yönetim şirketine ilişkin 130, bu sabah hatta fonlarla ilgili sermaye piyasası kurulundan yapılan açıklamayla birlikte 131'e çıktığını gördük. Toplamda 131 adet fonun tasfiyesine ilişkin bir karar çıktı. Elbette şimdi geldiğimiz noktada bu sürecin nasıl işleyeceğini, tasfiye sürecinin nasıl gerçekleşeceğini, altyapının nasıl şekilleneceğini ve bu yaşanan gelişmelerin üzerine nasıl daha sağlam, daha sağlıklı yeni bir fon piyasası oluşturulabileceğini konuşmaya çalışacağız seninle. Hakikaten çok sayıda yatırımcı açısından, çok sayıda bilinmezlik üreten bir sürece doğru dönülmüş oldu. Suni fiyat oluşumuyla çok yüksek yerlere gitmiş olan fiyatlamaların bir aşamadan sonra sürdürülemezliğinin ortaya çıkmış olmasının ardından, buradaki malların satılması ve nakde dönülmesinde yaşanan zorlukların ardından iki portföy şirketinde, önce Atlas Portföy'de sonra Tera Portföy'de temerrüde düşmesiyle yaşanan süreci, önce bir buraya geliş noktasıyla, daha sonrasında da şu anda bulunduğumuz nokta itibariyle nasıl yorumluyorsun diyerek başlayayım.
2: Tamam. Tekrar günaydın Açılcım. Şimdi evvel hakikaten karışık duygular içerisindeyim. Yani şöyle, bu ortaya çıkan tablonun bir Ponzi şeması, yani bir saadet zinciri olduğunu çok farklı platformlarda, farklı farklı şekillerde uzunca bir süre dile getirdik. Mesela dün beni üzen çok önemli olaylar yaşandı. Şöyle, çok sevdiğim, yakınımdaki dostum, ahbabım, komşularından gelen telefonlarda "ya biz bu fonlarda yakalandık, ne yapalım" sorusu beni şöyle üzdü. Ya ben demek ki yeterince yakın çevrem bunu anlatamamışım. O yüzden burada garip bir duygu içerisindeyim. Fakat onu bir kenara bırakalım. Yani aklı başında olan, piyasa dinamiklerini bilen herkes bu işin buraya geleceğini biliyordu. Hatta ben Haziran-Temmuz ayında sosyal medya hesaplarımdan bu oyunun böyle biteceğini net bir şekilde yazmıştım, açıklamıştım, herkesi uyarmıştım. Fakat yani yurdum yatırımcısı tıpkı bir futbol takımı tutar gibi o kadar pozisyonuna bazen aşık olabiliyor ki bizim uyarılarımızı böyle tepkiyle, şiddetle karşılamışlardı. Yani bu sadece bugüne özgü bir durum değil. Hatırlar mısın, birkaç sene önce borsada fiyatı çok sert artan bir şirket hissesi vardı. Şirketin patronu hisse satışı yaptığında sosyal medyada, ya hani adam kendi şirketinden haberi yok gibi uyarılarla karşı karşıya kalmıştık. O yüzden bu finansal okuryazarlık çok çok önemli bir hikaye. Fakat yani biliyorsun 7 büyük günahtan birisidir bu, hani hırs hikayesi. Ne yazık ki bunun önüne geçilemiyor açıkçası. O yüzden bir oyunun bu Ponzi şeması, bu saadet zinciri hikayesini bir kenara koyalım. İkincisi, hani otoriteler burada ne yapmalıydı? Yani belki işten geçten sonra bunu konuşmak çok doğru değil ama keşke çok daha önce önlem alınsaydı ve bu sonu çok apaçık bir şekilde belli olan bu hikayenin buralara gelmesi engellenmiş olsaydı. Hani orada da bence başka sahipler de var. Yani otoriteler belki de o gün o önlemleri alamadılar, onu da söyleyelim. Fakat nihayetinde geldiğimiz noktada bence çok yerinde, çok isabetli önlemler alınarak bu yaşananların tüm piyasaya, tüm sisteme yayılmasının önüne geçildi. Yani bizim hep korktuğumuz bir şey vardır, sistemik risk ortaya çıkar mı? Yani işte bir yerde ortaya çıkan bir sorun tüm sektöre sirayet edebilir mi? O açıdan yani alınan adımlar çok çok önemli. İşte sen bahsettin, likidite verildi. Kamunun özellikle BIST 29 hisselerindeki alımlarıyla borsa bir miktar derinlik sağlandı. Fakat bunun dışında iki şey yapıldı. İşte fon tavsiyeleri ki rakam büyük açıl. Yani şöyle anlatayım sana, kabaca rakam ortaya vermeye çalışacağım. Yani 500 bin yatırımcı ve tavsiye edilenlerde 0.8-0.9 trilyon Türk lirası ki toplam yatırım fonu pazarının %7-8'ine denk geliyor. Bir hikayeyle karşı karşıyayız. Bir de hani bu katılım evin ve bir evin hikayesi var. Yani tasarruf finansman şirketlerine ilişkin bence o da önemli. Şöyle önemli. Çünkü o sektör de son dönemde büyük bir büyüme kaydetti. Bu arada o sektörün bir Ponzi şeması olduğu kanaatinde değilim. Yani BDDK'nın geçmişte aldığı önlemlerle beraber o sektör sağlıklı işliyordu ama o sektörün işleyişinden dolayı değil, o sektördeki bahsettiğimiz şirketlerin bu Ponzi şemasına dahil olmaları sebebiyle ortaya çıkan bir durumdu. O yüzden yani bütün itibariyle baktığımız zaman belki seninle birazdan daha detayını konuşmaya çalışırız ama atılan adımlar sağlıklı ve hani şöyle bir söz vardır. Aslında söz demeyelim yani Kur'an-ı Kerim'den bir ayet, o da şu: yani sizin şer gördüklerinizde hayır olabilir diye. O yüzden ben dünkü hikayeyi piyasanın geneli açısından ve geleceği açısından bir hayır görüyorum. Şöyle hayır görüyorum. Birincisi, piyasanın sağlıklı bir şekilde işleyişinin önü açılmış oldu. İkincisi, bunu çok önemsiyorum. Yani rekabet ortamına tekrar geri dönüldü. Yani bakın, ben bir yatırımcı aynı zamanda bir fon yöneticisi olarak ben bu olayın müsebbiplerinden şikayetçiyim. Yani şahsen de şikayetçiyim, kurum olarak da şikayetçiyim. Çünkü şöyle bir örnek vermeye çalışayım. Kendi yönetmiş olduğum fonun işte getirisi yaklaşık dönemsel %40 idi. Yakın dostlarıma söylediğim zaman benle gülerek şey diyorlardı: abi senin bir yılda getirdiğini biz bir haftada alıyoruz diyorlardı. O yüzden hani bu adaleti, hukuku, rekabeti engelleyen bir durumda. O yüzden bunun ortadan kalkmış olması kalitenin ön plana çıkacağından dolayı yani olumlu bir hikaye diye görüyorum. Bu olumlu. İkincisi, yani bence artık Türkiye'nin MSCI ya da benzer bir yerden ceza yeme ihtimali kalmamıştır. Hatta yabancı yatırımcı piyasanın sağlıklı işleyişinden dolayı buraya bir ilgi alaka da gösterebilir. Ama bunu derken de şunu söyleyeyim. Yani bu tasfiye süreci boyunca bence piyasada belli miktarda bir volatilite olacak. Ve çünkü bu volatilite de yani hani bu değer ile fiyat arasındaki ilişkiyi gündeme getiriyor. Belki ben hani ponzi diye anlattım. Hani bizi dinleyenler neyi kastediyorsun diye söyleyecektir. Şimdi bakın, biz iktisatta bir değeri, yani adil değeri ölçeriz. Bir de fiyatı ortaya koymaya çalışırız. Yani 1 liralık bir malın fiyatı 2 lira olabilir. Yani burada bir sıkıntı yok ama fiyatı 100 lira olamaz. Eğer ortada 100 lira diye bir durum varsa burada hakikaten adil olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Bir de olayın tabii hukuki ve kanuni meselesi var. O da hani şöyle bir tanım yapmaya çalışayım. Yani kanun ya otoritenin belirlemiş olduğu mevzuatlar, esaslarla çerçevelenmiştir. Ama bunun üzerinde bir hukuk kavramı vardır. Hukuk daha böyle evrenseldir. Bir de bunun üzerinde aslında hani etik ve ahlak meselesi vardır. Yani o yüzden bu sistem kanuni olabilir bazı yerlerde ama hukuki olmadığını, etik hiç olmadığını ortaya koymak lazım. O yüzden geldiğimiz nokta itibariyle bence bu sorunların çözümü anlamında iyi bir noktaya geliyoruz ama şöyle bir sıkıntı da var. Yani yaklaşık 500 bin yatırımcının durumu nasıl ortaya çıkacak? Bunlar nasıl çözülecek? Bunları herhalde konuşmaya devam ederiz.
1: Tabii bazı çapraz hesaplar vesaire de var. Onların da hepsi netleşecek. Yani toplam yatırımcı sayısını vesaire daha sonrasında görmüş olacağız. Şimdi tabii dün itibariyle en önemli soru işareti bu tasfiye sürecinin nasıl tamamlanacağı. Sermaye Piyasası Kurulu hakikaten hızlı hareket ederek dün akşam saatleri itibariyle bununla ilgili bir talimat yayınlamış oldu. Nasıl olacağına dair bir çerçeveyi en azından şu an itibariyle biliyoruz. Burada saklayıcı iki tane banka belirlendi. Bunlardan bir tanesi Ziraat, bir tanesi İş. Dolayısıyla şu an itibariyle şöyle bir tablo gerçekleşecek. İki iş günü içerisinde MKK ile bu kurumlar arasında bir mutabakat gerçekleşmiş olacak. Borç alacak mutabakatı en geç 10 iş günü içerisinde tamamlanacak. Dolayısıyla katılma payı mutabakatı önce, daha sonrasındaysa borç alacak mutabakatı sağlanmış olacak. Bunun ardından fonların belli bir kısmının içerisindeki varlıkların nakde çevrilmesi söz konusu olacak. Nakde çevrilmenin ardından da 3 aylık bir süre verilmiş. En geç 3 ay içerisinde kurul bunu gerekirse uzatabilir ama fonların tasfiyesi tamamlanmış olacak deniliyor. Şimdi tabii burada birkaç tane tartışılabilecek alan var. Tartışılabilecek derken soru işaretinin giderilmesi gereken alan var. Çünkü diyor ki dün itibariyle yayınlanan metin 17 Eylül saat 13.30 öncesinde satım emri vermiş isen buradaki statü farklı olacak. Daha sonrasında eğer vermediysen ve şu an itibariyle hala taşımaktaysan tasfiye sürecine dahil olacaksın. Oralarda elbette örneğin pazartesi günü satış emrini verdin ancak para hesabına geçmedi. Veya salı günü verdin hesabına geçmedi. Çarşamba günü verdin alamadın. Dolayısıyla buradaki süreç ne olacak? Orada işlenmiş olan senin satış talimatını verdiğin tarihteki tutar üzerinden mi alacaksın? Eğer fonun içerisinde bunu karşılayacak nakit varsa ne olacak? Yoksa ne olacak gibi çok sayıda açıklığa kavuşturulması gereken ince ayar var gibi görünüyor. Bunlar da zaten bu özellikle önce MKK ile mutabakat, daha sonrasında da borç alacak mutabakatı netleştikten sonra biraz daha belirgin hale gelecek gibi görünüyor.
2: Yani çünkü şöyle diyeyim, yeni bir durumla karşı karşıyayız. Yani hani biraz mübalağa ediyorum gibi düşünülebilir fakat biliyorsunuz biz böyle küresel finans tarihinde hep hani lale soğanından başlayan işte bu işte Mississippi Deniz Yolları işletmesine devam eden işte dotcom krizinden sonra Lehman'a giden böyle bir hani finansal balonları anlatırız. Bakın hiç yani burada bence mübalağada bulunmuyorum. Bu olay da bu listeye girecek. Yani bunun kitabı yazılacak. İyi bir prodüksiyon olursa bunun filmi çekilecek. O yüzden bu bence hani çok fazla belirsizliklere açık bir hikaye. Senin dediğin hikayeyi çok iyi anlıyorum ama günün sonunda şöyle bir şeyle karşı karşıya açılacağım. Yani bu somut örnekle anlatmaya çalışayım. Bir tane bir factoring şirketi var değil mi? Hep konuştuğumuz, uzun zamandır dile getirdiğimiz. Bu geçen hafta bu şirketin piyasa değeri yaklaşık 17-18 milyar dolar civarındaydı. Şimdi biz factoring sektörünü bilen insanlar olarak yani bir şirketin normal defter değerinin ya da adil değerinin birkaç yüz milyon dolar olduğunu biz biliyoruz. Şimdi bu tasfiye sürecinde bu şirket hissesini içinde barındıran fonda tasfiyede bunlar satılacak. Şimdi başka bir soru işareti söyleyeyim. Bunu kim alacak? Yani bunu biri alacak ki tasfiye edesin değil mi? Yani bunu alamazsa bu herhalde borsanın kurallarına göre hani %10'luk hareket sınırlaması var. Belki o da esnetir bu tahtarda bilmiyorum ama bu yani hani bu en artı x kadarlık bir dönem içerisinde bunun tasfiyesi olacak ve belki de sıfır liraya tasfiye edilecek. Yani o yüzden senin dediğine katılıyorum. Yani o pazar, salı, çarşamba, perşembe emirlerin gerçekleşmesi ne olacak ama yani bu anlattığım hikaye var. Ya da başka bir şey bahsedeyim. Hani listede birçok isim var biliyorsunuz bu yayınlandı SPK tarafından da. Bu fonlar içerisinde bulunan hisse senetleri içerisinde çok değerli şirketler de var. Yani halka açık oranı nispeten daha düşük olmakla birlikte işte borsadan toplanmış şirketler de var. Şimdi bunun hissesi satılırken bu şirketin faaliyetleri ya da bu şirketlerin performansına ilişkin soru işaretleri ortaya çıkacak. O yüzden yani yeni bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden bu sürecin bence hani Türkiye'nin en güzide iki kurumu yani hem İş Bankası grubu hem Ziraat Bankası grubu portföy yönetişi içerisinde bunu olabildiğince hani bizim best effort diye adlandırdığımız yani en iyi şartlarda yerine getireceğini düşünüyorum ama yani burada hani birincisi şu önemli, ben dün ilk düşündüğüm zaman bu işin yıllar sürebileceğini hani böyle endişe etmiştim. Fakat en azından SPK açıklamasında bu iş için daha kısa süreli bir zaman aralığı ortaya konulmuş vaziyette ama ortaya çıkacak değerin ve nakit varlığın ne kadar olacağına ilişkin bence çok aşırı imsar olmamak lazım. O yüzden sanki o sorunun cevabı o dağıtımın hangi esaslara göre yapılacağının daha ötesinde bir soru olacak diye düşünüyorum ben.
1: Tabii burada fonun türü önemli. Mesela para piyasası fonları var. Serbest para piyasası fonları var. Bu fonların içerisinde ne olduğu da önemli. Yani teminat olarak suni şekilde fiyatı şişirilmiş bir varlık varsa ve bununla yapılmış olan ters repo gibi bir işlem varsa orada başka bir düzen ve sistem işlemek zorunda. Diğerlerinde içinde bono bulunan, nakde çevrilebilir hazır varlık.

0: varlığı bulunan, işte overnight bulunan diğer para piyasası fonlarında muhtemelen bu tasfiye süreci ve hesaba geçme süreci daha hızlı ilerleyecektir. Hisse yoğun fonlardaysa burada tablo biraz daha zor. Biraz önce senin söylediğin gibi bazılarının içerisinde hızlı nakde dönebilir hisse senetleri ve varlıklar söz konusu olabilir. Bunlar muhtemelen piyasa değeri, piyasayı da çok bozmayacak şekilde satışla bir şekilde karşılanarak bu fonun içerisinde fon değeri belirlenecek. Uygun gördükleri zaman da zaten diyor SPK'nın metni de. Dolayısıyla aslında para piyasası fonları ile hisse yoğun fonları, hisse yoğun fonlarının içerisinde de özellikle bu fiyatı suni olarak şişirilmiş varlıklar bulunan fonlarla, yoğun bulunan fonlarla daha sınırlı bulunan fonlar arasında bir ayrışma söz konusu olacaktır. Hakikaten biraz önce söylediğin kısım zaten bizim de dün gün boyunca ekranlarda aktarmaya çalıştığımız bölüm. Hani o şirketin piyasa değerinin ne olduğuna dair çok fazla tartışma olduğu için hani orada bir alıcı bir noktada çıkacak ki o nakde dönebilsin. Onun oraya gelebilmesi için hakikaten biraz mesafe, biraz yol olacak gibi görünüyor.
1: Evet. Yani o yüzden burada belki bazı ilave yani düzenlemeler daha yapılabilir. O hani benim de tanımladığın, senin de bahsettiğin o mesafenin uzun olduğu yerlerde belki de hani bu yurt dışında da uygulanmış bazı yöntemler. O günlük ne kadar düşebileceği noktasında sınırlar biraz esnetilebilir ki bu iş hızlanabilsin. Çünkü şöyle bir durum da var. Ya bakın şimdi ya otorite niye var aslında? Otorite bir piyasanın etkin ve sağlıklı bir şekilde işlemesi için var. Bir de tanım itibariyle küçük yatırımcıyı korumak adına var. Şimdi bu para piyasası fonları biliyorsunuz yani risk skalasında yani en düşük riske sahip tarafta. O yüzden buna yatırım yapmış olan yatırımcıların o hani 7-6 klasmanında olan yüksek riskli kategorilerdeki fonlarla yani aynı kategoride tabii ki değerlendirilmemesi lazım. Ama bunu derken şunu tekrarlayayım açıl. Yani bu greed dediğimiz, bu hırs dediğimiz enteresan çünkü yani evet onun risk sınıfı 1'di ama yani bankaların ya da kuvvetli kurumların sahip olmuş olduğu para piyasası fonlarının hani yıllıklandırılmış getirisi hani atıyorum %40 civarıyken onlar %45 falan getiriyordu. Yani o yüzden oradaki davranışın da risk tarafında bir algısı var. Şimdi burada müsaadenle çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi birincisi şu, hani başta dedim ya ben bir vatandaş olarak, bir yatırımcı olarak ben davacıyım dedim. Çünkü günün sonunda bu tarz işlemleri kamunun ya da hani kamuoyunun ya da vergi ödenleyenlerin parasına sirayet etme ihtimali söz konusu. Çünkü ortaya bir sorun çıkacak, ortaya bir hani karşılanması gereken bir bedel çıkacak. Bunu kim ödeyecek meselesi? Yani soru işareti. Şimdi uluslararası literatür, yani bankacılık ve işte finans düzenleme denetlemesi der ki burada bırakın batsınlardır. Çünkü bunu yaptığınız zaman siz yatırımcının neyi alması ya da neyi almaması gerektiği noktasında bir self kontrol ortamı yaratırsınız. Yani bakın bundan sonra eğer buradaki hani bu ağzı yanan yatırımcı ortamı yarın karar verirken eğer standart bir para piyasası fonu %40 getiri verirken başka biri 45 veriyorsa o 5'i sorgulaması lazım. Yani sistem bunu gerektirir. Fakat aynı literatür der ki eğer bu mesele sistemik bir riske gidiyorsa o zaman kamu devreye girecek, kamu kaynaklarını kullanacak. O yüzden bence yani otorite önümüzdeki dönemde şuna da karar verecek. Mesela ne kadar bir kamu kaynağı kullanılacak? Çünkü bu hani adilane olmayan bir durum da ortaya getiriyor. Çünkü ben zaten fon yönetirken hani rekabet anlamında dışarıda kalmışım. Bir de üstüne üstlük düzenlemelerden dolayı mağduriyetler yaşıyorum. Bir de üzerine benim vergi ödememle bunlar karşılansın meselesi de mutlaka gündeme gelecektir. O yüzden açıl yani çok çetrefilli bir konu. Ya bunu önümüzdeki günlerde zamanla bunu hep beraber göreceğiz ama ben sanki bazı ilave adımlarla bu sürecin hızlandırılabileceğini ve bu noktada da piyasanın daha sağlıklı işlenmesinin önünü açılabileceğini düşünüyorum. Yani ben günün sonu itibariyle şu an çözüme doğru giden bir yolun içerisinde girdiğimizden dolayı büyük resim anlamında daha pozitifim ben.
0: Şimdi buradaki mukabele yöntemi üzerine de biraz değerlendirme yapmak lazım zannediyorum. Çünkü Finansal İstikrar Kurulu'nun yapmış olduğu açıklama ve almış olduğu karar birkaç şeyi birden söylüyor. Birincisi dünü yönetmek adına hızlı bir aksiyon alındığını çok net olarak görüyoruz. Çünkü bir önceki gün temerrüt aşamasına geldiği için bazı fonlar ve bunların para piyasası fonlarıyla yaptığı karşılıklı işlemlerde olduğu için nakde dönebilmek adına elde ne varsa TLRF endeksli kağıtlardan tut bonoların uzun vadeli taraflarına kadar elde ne varsa piyasayı da belki bir miktar bozacak şekilde ciddi bir likidasyona gitmek zorunda kaldı herkes. Dolayısıyla şimdi işin bir bacağı burası. Piyasayı bozma aşamasında herhangi bir likidite sıkıntısı olmaması için Merkez Bankası önemli adımlar attı. Bir, dedi ki bankalara günlük limitlere takılmadan likidite sağlayabilirim. Burada 51,5 milyar liralık bir limit var. Ben bunu 510 milyar liraya çıkartıyorum. 10 katı artırıyorum. Diğer taraftan normalde piyasada bir likidite fazlası vardı. O nedenle haftalık repodan geçen fonlama 1 milyar lira seviyesindeydi. Bankalar kabaca bir 100 milyar lira civarında ihale açar Merkez Bankası diye bekliyorlardı dün. Merkez Bankası 300 milyar liralık ihale açarak dedi ki kardeşim ben bu piyasada herhangi bir likidite sıkıntısına mahal vermeyeceğim. İhtiyaç olan kimse gelip benden bu parayı alabilir. Zira bir takım fonlardan panikle para çekilişi olursa bunun yaratacağı herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Nitekim sabah saatlerinde bir miktar fon çekilişi olduğunu anlıyoruz. Ancak sonrasında kademe kademe likiditenin verilmesiyle, herkesin parasını alabildiğini görmesiyle birlikte, yani bu fonlar dışındakilerden bahsediyorum, sistemin bir miktar burada rahatladığını gözlemledik. Bu likidite yönetimi anlamında son derece başarılı bir hamle oldu. Bunun üstüne özellikle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan kararlar biraz sert görünebilir. Ancak şöyle bir irade ortaya koymuş oldu Finansal İstikrar Kurulu toplantısından sonra çıkan bu unsur. Hani bugün bunu çözersin ama bu da var. Bunu çözersin ama arkasından bu da gelecek diye hiçbir spekülasyona mahal bırakmayacak şekilde ben burada sorunlu görünen ne varsa kesip atıyorum. Bununla ilgili prosedürü süreci ayrıca işletiyorum. Bu piyasanın geri kalanı sağlamdır mesajını veriyor. Dolayısıyla hani bu bence önlem silsilesi açısından değerlendirilip dikkate alınması gereken önemli bir dönem oldu, bir gün oldu. Nasıl yorumlarsın bu mukabele yöntemini?
1: Evet, yani ben tekrar söyleyeyim. Dün alınan kararlar çok isabetli ve çok doğru kararlar. Yani hakikaten tebrik ediyorum. Çünkü yapılması gereken hikaye şuydu. Hani bunu bir sağlıktan bir örnek vermeye çalışayım. Yani kangren olmuş bir ya uzvu kendi haline bıraktığınız zaman o vücudun geneline yayılma riskiyle karşı karşıyadır. Sizin kangreni kurtarma şansınız yoktur. Sadece o kangrenin tüm vücuda yayılmasını engelleme şansınız vardır. Onun için de hani tabirimi maruz görür, yani neşter vurmanız gerekiyordur. O yüzden dün neşter vuruldu. Çok doğru adımlar yapıldı. Zaten bakın Merkez Bankası'nı buradan ayırmak lazım. Çünkü Merkez Bankamızın bu süreçte hiçbir sorumluluğu, rolü, dahli, yani o sadece bu ortamda yaratılan problemleri genel, yani ekonomine bir likidite problemi yaratmaması için gerekli adımları attı. Yani hatta Merkez Bankası şöyle üzülüyorum çünkü yani bir para politikası uygulamakla yükümlüler ama yani son 3 yılda sürekli kendi kontrolleri dışındaki alanlardan dolayı para politikası risk altına giriyor ya da attıkları adımların etkisi hafifletiliyor. Kamunun ben borsada alım yapmasını da çok normal buluyorum çünkü yani o bu panik havası olmaması adına. Ama zaten şöyle söyleyeyim, sektör tamamıyla ikiye ayrılmış vaziyetteydi. Yani sağlıklı ve sağlıksızlar, yani ara yoktu. O yüzden o çizginin ortasının sağlıksız tarafına neşter vurulması da bence kamuoyunda bir şey yarattı. Yani ben çok rahat söyleyebilirim. Yani bu sağlıklı diye tanımlamış olduğum aslında geniş bir kesim. Hani %90 plus kesiminden bahsediyorum. Yani o noktada herhangi bir problem yok. O yüzden yatırımcı arabanın farkında olduğundan dolayı yani aynı gün içerisinde piyasa dengeye geldi. Ben uzun vadede de yani o sağlıklı kesimin daha da iyi bir ortam bulacağını ya da yabancı yatırımcının yani gelip de Türkiye'de hisse senedi alırken böyle bir tarafta kendi kendini besleyen bir döngüyle rekabet ortamına girmeyeceğini bileceğinden dolayı kendisini daha rahat hissedeceğini düşünüyorum. O yüzden yani keşke daha önce adımlar atılsaydı konusunu saklı tutmakla, bu bir. İkincisi ise bu işte yani piyasa dinamiklerine zarar verip sonra da çıkıp sosyal medyada böyle hani şer odakları, milli yerli gibi kavramlarla kendini savunanların cezalandırılması da diğer tarafta olmak kaydıyla geri kalan tüm yapılan adımların olumlu ve başarılı olduğunu inanıyorum ben.
0: Şimdi önümüzde bir taraftan yönetilmesi gereken bir süreç ve buna dair netleşmesi gereken boyutlar var. Fakat bir taraftan da dün sabah da burada bunu anlatmaya çalıştım. 2001 krizi dönemini hatırlayacak olursak, nasıl ki o dönemde Türkiye tarihinin en büyük bankacılık krizi.

0: kriziyle karşı karşıya kalmış. Bunun üzerine o sistemin doğru ve sağlıklı işleyebileceği üst kurul yapılanması dahil olmak üzere bütün her türlü çerçeveyi çok net çizmiş ve çeyrek yüzyıl geçmiş olmasına rağmen aradan o dönemdeki düzenlemelerin ve kurduğu sağlam sistematiğin ekmeğini yemeye devam etmişse bu kadar badireye rağmen çok sağlam kalan, çok iyi işleyen bir bankacılık sistemi oluşturabildiyse şimdi önümüzde gerçekten buralarda artık herhangi bir suni fiyat oluşumuna, buralarda herhangi bir kurumsal manipülasyona, buralarda anlatıyı sosyal medya üzerinden türlü türlü şayialara yaymaktan, buralarda yapılan işleri normalleştirmeye çalışana kadar her türlü unsuru doğru şekilde regüle eden, ceza mekanizmasıyla, yapısıyla, müktesebat uyumuyla, regülasyonuyla dört başı mamur bir sermaye piyasası oluşturma imkanımız var. Ama daha önemlisi bunun üstüne gerçek anlamda execution power diyor ya yabancılar. Yani aslında uygulama gücünü koyma iradesini ortada görebileceğimiz bir bakış açısının ne kadar değerli ve önemli olduğunu da gözlemliyoruz. Yani bu işler ilk başladığı dönemde bunları yapan birkaç tane fon yöneticisine yüzer bin lira ceza kesilse bu işler buraya gelmezdi. Dolayısıyla hani şu anda önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı bence değerlendirirsek eksik kalan para politikasıyla eksik kalan sermaye piyasası bacağını çok ciddi anlamda güçlendirme imkanına da sahip olabiliriz. Bilmiyorum ne dersin?
1: Evet. Yani işte açıl piyasa bir bütündür. Yani ekonomi bütün olarak ele almak lazım. Hani biliyorsun ben sizle hep konuşurken sağlığı çok ön plana çıkararak bütüncül bir yaklaşımdan bahsediyorum. Mesela İngiltere'de futbol oynayan bir futbolcumuz demişti ki biz ilk gittiğimiz zaman sağlık testinde bizim hani ağız sağlığına bakmışlardı, dişlere bakmışlardı. Demişlerdi ki iyi bir futbolcunun evvela hani bu ağız sağlığının yerinde olması lazım demişlerdi. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Güçlü bir ekonominin de tüm finansal sistemiyle beraber sağlıklı olması lazım. Yani bir yerde bir problem varsa hiç böyle uzakta olmasına ya da alakası olması düşünülmemesi lazım. O sistemin bir parçasıdır. O yüzden senin dediğin gibi yani hani Türkçe'de güzel bir söz var. Bir musibet bin nasihattan evladır aslında. Belki de hani bu işte bir hayır da vardır. Bizim aynı 2001 bankacılık krizi sonrasındaki oluşturduğumuz yapı gibi bundan sonra para ve sermaye piyasaları anlamında da daha güçlü bir yapıyı ortaya tesis edebilme kabiliyetine sahip olmamızdan dolayı bunu iyi bir yere doğru evirebiliriz ama sen de en sonunda bahsettin. Yani ben hep bunu şirketlerde de dile getiriyorum. Yani diyorum ki yani proaktif davranmak her zaman için avantajdır. Çünkü bir sorunu başlangıcında tespit edip onu sonlandırmakla uzunca bir süre sonra o soruna müdahale etmek arasında maliyet meselesi çok kritik. Burada birkaç şey hassas bence davranmak lazım. Birisi tabii ki yani kamu vicdanı. Çünkü yani kamu vicdanı az önce de tasvir etmeye çalıştım. Önemli bir kesim o orada yaratılan oyun sahasından muzdaripti, rahatsızdı. O yüzden o kamu vicdanını tesis etmek lazım. İkincisi bu işlerin tekrarlanmaması için işte gerek kurumsal yapı, hukuki altyapı, mevzuat gerekse de uygulamalar yani bundan sonraki süreç için ki hani bu hem kamu vicdan hem de uygulama bu işe karışanların cezalandırılması üzerinden ya vuku bulacaktır. Ama bunları toparladığımız zaman ben açıkçası tekrar tekrar belki aynı şeyi söylüyorum açıl ama yani biz çözüme giden yolda önemli bir aşama kaydettiğimizden dolayı ben önüme baktığımda yani hani dikiz aynasından geriye baktığımda epeyce bir sis, buhar ya da karanlık görüyorum ama ya ön taraftan güneşin ışıklarını görmeye başladığımı rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Fatih Keresteci çok teşekkür ediyoruz bu sabah bizlerle birlikte olduğun için ama aynı zamanda senin doğum gününü de kutluyorum. Nice mutlu güzel senelere diyorum sana.
1: Açıl çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bilmeyenler belki bilmiyordur ama biz Açıl'la biz İkimiz aynı gün doğduk. O yüzden
0: yani biz aynı yıl aynı
1: dost
0: gün.
1: Değiliz. Biz kardeş statüsündeyiz. O yüzden ben de senin doğum gününü kutluyorum. Sağlıkla, huzurla, iki tane evladınla çok güzel bir hayat sana diliyorum.
0: Hep birlikte çok teşekkürler sevgili Fatih. Kısa bir araya gideceğiz. Sonra Asya piyasaları için Sadık Aymaz'la karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.

0: Reklam.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi günaydın diyelim. Biz Türkiye'nin iç dinamiklerinde yaşanan gelişmelere o kadar boğulduk ki tabii yurt dışında ne olup ne bittiğine tam bakamıyoruz. Fakat Fed'in ardından Japon Merkez Bankası da beklendiği gibi 25 bas puanlık bir faiz artırımını gerçekleştirdi. Bununla birlikte iki tane muhalif üye var. Dolayısıyla oradaki şerhler üzerinden bir miktar tartışmakta fayda var. Bir de günün önemli bir başka haberi Xi Jinping ile Trump arasında yapılacak görüşme öncesinde Çin'in atıl kapasiteyi boca etmesi üzerinden yürütülen bir yeni tarife tartışması vardı. Amerikalılar bu görüşme evvelinde bunu pek de piyasaya getirmeyeceklerini söylüyorlar. En azından öyle anlaşılıyor şu an itibariyle.
1: Günaydınlar. İstersen hemen Çin-Amerika meselesini bir aradan çıkartalım. Japonya hakkında konuşulacak çok şey var. Şimdi %20'ye çıkartacaklar. Aslında daha önce Çin'in de zımnen kabul ettiği bir orandı. Ama yine de bir jest olarak mı demek lazım? Ne demek lazım? Şin'in ziyaretine kadar ki 24 Eylül'de görüşecekler. Bu tarifleri yürürlüğe koymayacaklarmış. Ayrıca da bir masada bazı kalemlerde enerji ve tarım gibi tarifelerin düşürülmesi var. Dolayısıyla bu da bize son düzlükte iki taraf arasındaki tansiyonun çok da yükselmediğini gösteriyor. Pozitif taraftan okumak gerekiyor. Öbür taraftan yine Çin-Amerikan ilişkileriyle ilgili küçük bir not da bırakayım. Bugün robot tedarik zincirindeki şirketlerde ciddi yükselişler vardı. Elon Musk ekiplerini göndermiş. Optimus'un seri üretimi için Çinli tedarikçilerle görüşmeye başlamışlar açık. Diğer taraftan tabii Japonya, bir defa Japon Merkez Bankası piyasa algısını çok net bir şekilde oluşturmuştu. Doğrudan doğruya anlatmıştı bu faiz arttırımı geliyor diye. Dolayısıyla herhangi bir sürpriz olmadı. Fakat asıl detaylar iki tane muhalif üyede. Bu muhalif üyeler bir defa Takayuchi tarafından atandı. Bir tanesi Adano yanılmıyorsam, bir tanesi Sato. Japonca isimleri karıştırıyor olabilirim. Açılım iki üye Takayuchi tarafından atandı. Diğer taraftan şu anda 9 kişilik komitede iki tane şahin isim var. İki şahin isim de aslında gelecek sene görevi bırakıyor. Dolayısıyla Takayuchi yeni isimleri kurula sokabilir ve de güvercin bir komite oluşturabilir. Dolayısıyla karar ve bu iki tane muhalif üye detayı çok önemli bana sorarsan açık. Hem yeni atanan üyeler hem tekrar yeni üyeler gelebilir. Dolayısıyla faiz arttırımı biraz güvercin okundu. Bundan sonra da bir direnç olacak diye okundu. Tabii neden güvercin okundu diyebiliyoruz, daha rahat konuşabiliyoruz. Çünkü kura baktığımız zaman yükseldi. Japon yeni değer kaybetti ki burada şunu belirtmek lazım. %0.75'i buldu. Neredeyse %1'e yaklaşıyor Japon yenindeki değer kaybı. Japon borsasına baktığımız zaman Nikkei öğle arasına aslında %0.8 yukarıda girmişti açıl, ama öğle seansında, öğle arasından çıktıktan sonra kararla birlikte %1.8, tam %1 puan yukarıdan başladı. Dolayısıyla bunun gibi pek çok aslında sektörel açıdan baktığımızda da ihracatçılarda aslında bir yükseliş görüyoruz, ama faiz arttırımından daha pozitif nemalanacak olan bazı sektörlerdeki, bunun başında sigorta ve bankacılık geliyor. Onlarda da düşüşler gördük. Dolayısıyla tekrar söyleyelim, biraz güvercin okundu. Tabii son olarak açıl, az önce seni beklerken piyasa fiyatlamalarına da gecelik swaplara da bakıyordum. Orada bir değişiklik var mı diye. Yok, şunu kastediyorum. Gelecek toplantıda %25 pay biçiyor arttırma ve gelecek bu senenin sonunda da Aralık ayındaki toplantı içinde piyasa hala %90 ihtimalle bir arttırım daha bekliyor açıl.
0: Sadi, çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için.

0: Asya Notları ile birlikte sabah raporunun da bugün için sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Evet, haftayı sonlandırmaya hazırlanıyoruz ki özellikle yatırım fonlarındaki gelişmeleri yakından takip ettik. Serbest fonlarda yaşanan gelişmeler, dün yine temerrüde düşen fonlarla ilişkili arka arkaya gelen önlemler hem Finansal İstikrar Komitesi tarafından hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem de SPK tarafından atılan adımlar vardı. Özellikle burada piyasada likiditenin genişletilmesi konusu, İhtiyaç duyulan herkese kaynağın sağlanması, hisse senedindeki satışlardaki paniğin engellenmesi amacıyla kamunun devreye girişi, tüm bu detaylarla birlikte piyasa kapanışında pozitif seviyeleri beraberinde gördük ki Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi gün dünü %3'e yakın kapanışla birlikte kaydetti. Yükseliş gün içerisinde bir ara %3,5'a kadar ulaştı. Bankacılık endeksinde %9'a yakın bir yükseliş kaydedilirken özellikle küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte Fed'in faiz artışı sonrasında hem hisselerde hem de tahvillerde de enflasyonun kontrol altına alınacağı düşüncesiyle birlikte pozitif bir seyri beraberinde gördük. S&P 500 tarafında %1,1'lik teknoloji ağırlıklı endeks tarafına, Nasdaq tarafına baktığımız zaman %1,7'lik bir yükseliş kaydederken çip üreticilerini yansıtan önemli bir endeks olan ise endekse baktığımızda %3,1'lik yukarı yönlü hareket söz konusu oldu. 10 yıllık tahvil faizlerini konuşuyorduk. 2007'den bu yana görmüş olduğu en yüksek seviyesinden bir gerilemeye işaret etti. Bu sabah itibariyle vadeli endeksler tarafına baktığımız zaman ABD'de yukarı yönlü hareket, Avrupa'da ise aşağı yönlü açılışlara işaret ediyor. Bojun faiz oranını yakından takip ettik. Oradaki etkilerle birlikte özellikle yükselen faiz eşliğinde yen dolar karşısında bir gerilemeye işaret etti. Dolar yen 157 seviyesine kadar da çıktığını takip ediyoruz. Tüm bu detayları konuşacağız. Özellikle içeride yatırımcı nezdinde tüm bu gelişmeler neye işaret ediyor? Yatırımcının bundan sonraki süreçte fonları seçerken neye dikkat etmesi gerekiyor? Para piyasaları fonlarına bir miktar daha ayırmak lazım bu süreç içerisinde. Dolayısıyla ayrıntıları konuşacağız diyelim ve piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarıyla başlayalım. Evet, fon tasfiye süreci belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiyesine karar verdiği 131 yatırım fonunun tasfiye süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek ve 3 ay içinde tamamlanacak. Bankalar tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için fon kurucularına mevzuatla verilen gerekli iş ve işlemlerini yerine getirme konusunda yetkilendirme gerçekleştirildi. Karara göre tasfiye kapsamındaki fonların tevabüldeki toplam katılma payları ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki paylarının mutabakatı Merkez Kayıt Kuruluşu ile bankalar arasında 2-3 günü içinde de yapılacak. Tüm bu detayları konuşacağız program içerisinde. Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırdığını takip ettik efendim. 25 bas puanlık bir artış ve 1.25'e yükseltildi. Hal böyle olunca Japonya'dan beklentiler dahilinde bir faiz arttırımı gerçekleşti ama tarihin yüksek seviyelerinde olduğunu da söyleyelim faiz konusunda. Yuan tarafına bakıyoruz. 4 yılın zirvesinde Donald Trump ve Xi Jinping arasında görüşme öncesinde para birimi daha yüksek seviyelere yönlendirmeyi sürdürmekle birlikte 4 yılı aşkın en güçlü seviyesine de yükseldiğini takip ettik. 6.69 seviyesine çıkarak Temmuz 2020'den bu yana da en güçlü seviyeyi gördü. JP Morgan'dan petrol analizi gelmeye devam ediyor. Petrol piyasasında nihai net bir senaryo görmediğini bildirirken banka arz kayıplarına rağmen petrol fiyatlarındaki yükselişin sınırlı kalmasında küresel talepteki düşüş ve stok kullanımının beklenenden düşük olmasının etkili olduğunu da bildirmiş oldu. Piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarını bu şekilde aktarmış oluyoruz. Şimdi kısa bir hemen veri takvimine geçiyoruz. Ayrıntılara bakalım bu önemli günde, bu önemli hafta kapanışında neler gelecek? Ve veri takmiyle devam ediyoruz. Uluslararası yatırım pozisyonu Temmuz ayına ilişkin veriyi karşılayacağız. Saatler onu gösterdiğinde cari denge verisi Temmuz ayına ilişkin saatler 11'de Euro bölgesinden gelirken aynı saat diliminde Euro bölgesinden 1-3 yıl sonrası TÜFE beklentileri Ağustos ayına ilişkin takip edeceğimiz veriler arasında olacak. 16-15'te ise ABD'den gelecek olan sanayi üretim ve kapasite kullanım oranı verisi takibimizde olacak. Türkiye saati itibariyle 17 itibariyle ABD'den Michigan Üniversitesi endekslerini Eylül ayına ilişkin yine karşılıyor olacağız. Veri takvimini bu şekilde noktalıyoruz. Ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
8: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma, çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
4: Gördük ve burada da bir koordineli aksiyon seti oluşturulmuş diye gözüküyor. Siz de ifade ettiniz. Bunun birden fazla bacağı var. Tabii en temel aksiyonların SPK tarafından geldiğini görüyoruz. Ama piyasada oluşabilecek likidite ihtiyacına karşılık da Merkez Bankası'nın da bir takım aksiyonları ele aldığını görüyoruz. Burada tabii Finansal İstikrar Komitesi

0: planlıyoruz. Burası da önemli. Şimdi bundan sonraki süreç tabii bir kere dünkü açıklamalar bir miktar belirsizliği ortadan kaldıran açıklamalar. Ama tamamlayıcı açıklamalarında yine SPK'dan geldiğini ve tasfiye sürecinin nasıl yönetileceğine dair detaylar olduğunu gözlemliyoruz. Bundan sonraki dönem için aslında bu tasfiye yönetimi konusu, konuyla ilgili görevlendirilmiş iki banka üzerinden bunların aslında fon kurucularının iş ve işlem yetkilerini ele alarak bu süreci yönetmesinden geçecek diye görüyoruz. Burada özellikle yatırımcı hesapları açısından ilk planda iki iş günlük bir mutabakat süreci olacağını gözlemliyoruz. Ondan sonra da 10 iş günü içerisinde de fonun içerisindeki varlık ve işlemlerle ilgili olarak mutabakatların yapılacağı ve 3 aylık bir süre içerisinde de tasfiye sürecinin tamamlanacağı hedeflendiğini görüyoruz. Ama burada bir ihtiyaç olması durumunda da sermaye piyasası kurumunun ilave süre verebileceğini açıkladığını görüyoruz. Bu açıdan bundan sonraki süreç aslında bir miktar piyasada ilgili fonların varlıkların tasfiyesiyle ilgili olarak alınacak aksiyonlar özelinde biraz hareketlerin olabileceği bir döneme işaret edilir diye biz düşünüyoruz açıkçası. Ama temeli itibariyle genel bir takım piyasadaki belirsizlikleri ortadan kaldırması üzerine de daha pozitif okunan aksiyonlar diye değerlendirmek lazım ki aslında yani kamuda çok hızlı bir şekilde kararları arka arkaya alarak bir belirsizlik periyodu oluşmasının da önüne geçmiş gibi gözüküyor.
1: Peki Emrah Bey, şimdi bugün yatırımcı nezdinde birkaç soru sormak istiyorum size. Yani en temel soruyla başlamak isterim. Bu fonlardan birine yatırım yapmış olan bir vatandaşı düşünelim. Hesabında bugün örneğin 100 bin liralık bir fon göründüğünü varsayalım. Şimdi tasfiye sonunda 100 bin lira olarak mı alacak bunu? Yoksa bu tutar değişebilir mi? Biraz bu tarafı da aydınlatabilir miyiz?
0: Tabii benim. Yani burada genel açıklamalara baktığımız zaman ve izin mantığına da baktığımız zaman bir kere içerideki varlıkların likiditesiyle birlikte oluşacak nakdin yatırımcılara payları oranında dağıtılacağını görüyoruz. Yani aslında dün saat 13.30 itibariyle bir şey koyuyor, nokta koyuyor SPK ve bunun öncesindeki iletilen talimatların ödeme önceliğine sahip olacağını, ancak bundan sonraki bu süreçten önce verilmiş talimatların yerine getirilmesinden sonra kalacak yatırımcıların ise içeride oluşacak likidasyonlarla birlikte payları oranında ödemelere tabi olacağını gözlemliyoruz açıkçası. Tabii likidasyon demek şu anda bizim görmüş olduğumuz onun içerisindeki varlık fiyatlarından yapılacağı anlamına gelmiyor. Bunlar piyasa koşullarında gerçekleştiriliyor olacaktır. O açıdan da baktığımız zaman aslında bugünkü fiyat ya da bugünkü içerideki varlıkların değeri değil, dönüp likidasyonun hangi seviyeden yapıldığı ve bu likidasyon akabinde de oluşan bakiyenin yatırımcılara oransal olarak dağıtılması söz konusu olacaktır diye gözüküyor. Dolayısıyla aslında önümüzdeki dönem bu fonların içerisindeki varlıkların mahiyeti ve burada bunların satışıyla birlikte fiyat seviyelerinin nerede oluşacağı aslında yatırımcılara yapılacak ödemelere de bas teşkil edecektir diye değerlendirmek lazım.
1: Peki Emrah Bey, şimdi fonların içerisindeki hem hisse senedi hem tahvil ve diğer varlıklar. Şimdi bunların her birinin satılacağını varsayıyoruz ve bu satışların özellikle baktığımız zaman fiyatı yatırımcının eline geçecek olan parayı nasıl etkileyecektir?
0: Yani burada tabii dönüp gerçekleşeceği seviye aslında yatırımcının eline geçecek parayı da belirleyecek. Yani bugün şöyle bir örnek verecek olursak bir onun içerisindeki hisse senedinin değeri 100 liraysa ve bugün fon fiyatı bu 100 liranın üzerinden bir hesaplamayla açıklanıyorsa, bunun tasfiyesi aşamasında gerçekleşecek satış fiyatı 100 lira seviyesinde olmayabilir. Bunun altında da olabilir, üzerinde de olabilir. Ama hani beklenti çerçevesine baktığımız zaman bir likidasyon süreci altında oluşması ihtimalini daha kuvvetli kılar açıkçası. Dolayısıyla burada ilgili hisse senedinin hangi fiyatlar

0: satıldığı noktada da yatırımcıya ne kadarlık bir ödeme yapacağı hususu belirleniyor olacak. Dolayısıyla da aslında önümüzdeki bu 3 aylık belirlenen takvim çerçevesinde ilgili varlıkların satış fiyat seviyeleri burada belirleyici olacaktır. Tabii hani biraz önce de vurgulamaya çalıştım. Burada onların içerisindeki varlıkların mahiyetini birebir bilmiyoruz. Dolayısıyla da bunların nereden yani mahiyetinin nasıl olduğu da likidasyon aşamasında bugünkü fiyatla arasındaki farkı belirliyor olacak.
1: Peki şimdi efendim Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu açıklama var. Bu gelişmelere dair vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır diyor Adalet Bakanımız. Akın Gürlek tarafından yapılan açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda sermaye piyasası kuruluna soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazılmaktadır ve son olarak geçtiğimiz ay aklama suçları soruşturma bürosunca yeni bir başvuru yapılmıştır. Adli makamlarımızın tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu SPK tarafından 6.362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış, mal varlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm mal varlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır diyor Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resmen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında yatırımcıda korku ve paniğe yol açan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişimin engellenmesine karar verilmiş. Kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilmiştir diyor Sayın Bakan. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinde sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesaplardan adli işlemler başlatılmış ve 16 kişi tutuklanmıştır diyor. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır diyor Sayın Bakan Akın Gürlek. Adalet Bakanı'ndan da sürece dair açıklamalar geliyor Emrah Bey. Şimdi an ve an gelişmeleri yine takip edeceğiz. Kurumların görevlendirilmesinden bahsettik dedik. Peki en önemli nokta, vatandaş parasını ne zaman alacak? Özellikle burada da bir çok bilgi kirliliği var yapılan açıklamalara rağmen, ama şöyle üzerinden geçelim. 3 aylık süre herkesin parasını 3 ay bekleyeceği anlamına mı geliyor öncelikle? Yoksa ödemeler daha önce başlayabilir mi?
0: Yani açıklamalardan anladığımızı paylaşalım Pelin Hanım. Burada ilgili likidasyon yapılıp oluşturuldukça aslında payları oranında yatırımcılara ödeme yapılacağını anlıyoruz biz. Dolayısıyla bu 3 aylık süre bütün ödemenin yapılması için bir nihai en son tarih değil. Bu dönem içerisinde nakit oluştukça ödeme yapılacak payları oranında diye yorumluyoruz açıkçası açıklamaları. Burada tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi bunlar yeni düzenlemeler. Dolayısıyla burada kamuoyu tarafında bir takım konuların yorumlanması ile ilgili olarak soru işaretleri oluştuğu tespit edilirse muhtemelen kamu tarafında bunları daha açıklayıcı ilave açıklamalar da görebiliriz. Ama temeli itibariyle 3 ayı aslında bütün sürecin tamamlanması için hedeflenen bir dönem. Bu dönemin içerisinde likidite oluştukça yatırımcıları payları oranında ödeme yapılacak bir süreç olarak biz yorumluyoruz.
1: Peki şimdi Emrah Bey, diğer bir taraftan da yatırım fonlarına ilişkin rehber düzenlemesine dair açıklama da geldi SPK tarafından. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ağustos 2026 tarihinde kamuya açıkladığı yatırım fonlarına ilişkin rehberde yapılan kapsamlı değişikliklerin hazırlık sürecine ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur diyor ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan 2 Aralık 2025 tarihli Finansal İstikrar Komitesi'nde alınan hususlar gündem konusu olmuş. Makro ihtiyati tedbirler hususunda tasfiye kararı verilmiştir diyor ve bu tedbirler kapsamında ilk olarak 18 Aralık 2025 tarihinde SPK tarafından nitelikli yatırımcı şartlarında aranan 1 milyon TL olan finansal varlıklar toplam tutarının 10 milyon Türk lirası olarak güncellenmesine karar verilmiştir diyor yine buradaki taslak. Rehber taslığı ile ilgili öncelikle 15 Aralık 2025 tarihli yazılarımızda Borsa İstanbul ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası'nın görüş ve değerlendirmeleri de talep edilmiştir diyor. Ayrıntıları devam edeceğim ama önce yatırımcı şu anda mesela herhangi bir yere başvuru yapması gerekiyor mu, yoksa bu süreç otomatik kendiliğinden işleyecek mi Emrah Bey?
0: Peygamber Hanım, şu andaki yapı itibariyle aslında otomatik işleyecek diye gözüküyor. Çünkü aslında tasfiye sürecinin başlatılması demek bu yapının aslında resmen harekete geçirilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla dönüp baktığımız zaman yatırımcı tarafında ilave bir aksiyon alma ihtiyacı olmaksızın sürecin başladığını görüyoruz. Dolayısıyla gelen açıklamalara da baktığımız zaman aslında biraz önce ifade ettiğim gibi bu süreç başlamış ve dolayısıyla bu süreç içerisinde oluşacak nakitlerle birlikte de dönem içerisinde yatırımcılara payları oranında ödemelerin yapılacağını anlıyoruz. Dolayısıyla aslında konu bir miktar işin teknik tarafının yönetilmesi için iki banka görevlendirmesi suretiyle, Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden koordine edilerek yönetilecek diye anlıyoruz ve bu bankalarda ilgili kurucuların aslında normal zamanda onlarla ilgili olarak yapmış oldukları işlemleri yapmakla ilgili yetkilendirilmiş diye anlıyoruz. O açıdan baktığımız zaman aslında dönüp bir portföy yönetim şirketi nasıl çıkış geldiği zaman o çıkışı karşılamak için içerideki varlıklardan satış yaparak nakit oluşturup yatırımcılara ödemesini yapıyorsa, bu süreç içerisinde de artık otomatik başlamış bu tasfiye dönemiyle birlikte bu sürecin ilgili bankalar eliyle yönetilerek yatırımcılara ödemelerini yapılacağını yorumluyorum.
1: Peki bugün 131 fonun tasfiyesi piyasaya nasıl yansır? Yani burada fonların portföylerdeki varlıkların nakde çevrilmesi, özellikle Borsa İstanbul'da belirli hisselerde satış baskısını arttırır mı?
0: Benim bir kere öncelikle hani satışın bugün başlamayacağını biz yorumluyoruz gelen haber akışıyla. Çünkü önce bir mutabakat dönemi gerekiyor diye anlatılıyor. Ama sonuçta belirli bir varlık satışı olacağı beklentisi de bugünden piyasa tarafından fiyatlanabilecek bir beklenti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde aslında miktar piyasada varlıklar bazında farklılaşmış performanslar görme ihtimali var diye gözüküyor. Günün sonunda belirli varlık gruplarında satış ihtiyacı oluşacağı ama belirli varlık gruplarında buna nispeten daha az olacağı bir süreç öngörebiliriz diye düşünüyoruz açıkçası. O açıdan baktığınız zaman burada biraz bunu dün de aslında belirli bir oranda gördüm. Yani dün borsaya baktığımız zaman ana borsayı takip ettiğimiz parametrelerin uzun zamandır olmadığı şekliyle birbirinden ayrıştığı bir gün gördük. Yani BIST 30 endeksinin en üst tarafta pozitif performans gösterdiği, BIST 100'ün yine pozitif ama BIST 30'un altında olduğu, ama diğer tarafta özellikle BIST 100'ün üstündeki tüm hisselere baktığımız zaman buradaki endeksin ise negatif tarafta olduğunu gördük. Dolayısıyla bir miktar böyle piyasada birbirinden farklılaşan fiyatlama dönemlerini önümüzdeki günlerde görmek mümkün olabilir. Böyle bir etki söz konusu olabilir diye değerlendiriyorum.
1: Şimdi diğer tarafta özellikle burada yatırımcıya aslında yapılan bir takım açıklamalardan bahsediyoruz. Rehber düzenlemesine ilişkin, yatırım fonlarına ilişkin, rehber düzenlemesine ilişkin SPK'nın yapmış olduğu açıklama var. Serbest fonlar ve para piyasası fonlarının adının geçtiği bu süreçten bahsediyoruz. Düzenleme sonrasında bu fonların yatırım stratejilerinde ve risk iştahında nasıl bir değişiklik beklersiniz?
0: Yani aslında Pelin Hanım, bununla ilgili olarak biliyorsunuz Ağustos sonu bir rehber yayınlandı. Yani dolayısıyla aslında özellikle zaten serbest fonların işleyişiyle ilgili olarak belirli kural setleri, yeni kural setleri getirilmiş. Özellikle portföy sınırlamalarına yönelik baktığımız noktada aslında SPK o gün itibariyle yaptığı açıklamayı ve fonların kurslarını bir eşik olarak kabul ediyor. Ve bunu mütakip yıl sonuna kadar Ekim, Kasım ve Aralık sonunda üçte birer oranlı olmak üzere bu uyumsuzluğun ortadan kaldırılarak yeni kural setine uyum sağlanmasını bekliyor. Dolayısıyla bir kere zaten son günlerde yaşanan gelişmelerin dışında böyle bir süreci biz Eylül başı itibariyle zaten başlamıştık. Dolayısıyla bir kere bunun devam ediyor olmasını beklemek lazım. Özellikle serbest fonlar tarafında yoğunlaşmayla ilgili olarak ve yine fiili dolaşımla ilgili olarak önemli düzenlemeler var. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde fonların buna adapte olacağı bir sürecin zaten devamı anlamına geliyor. Para piyasası fonları tarafının işleyişi biraz daha yalın. Burada özellikle serbest para piyasası fonları tarafında bir takım ilave düzenlemeleri olduğunu gözlemliyoruz SPK'nın. Ve yine burada sektör tarafında yapılan değerlendirmeler akabinde aslında belirli konu başlıklarının da uygulamaları tarafında nasıl yorumlanacağına dair de belirli sorular da oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de TPK'dan kısımları bir miktar daha açıcı, ilave yani nasıl yorumlanması gerektiğini bu düzenlemelerin belirli konu başlıklarında görmemizde pekala mümkün olur diye ben değerlendiriyorum.
1: Peki Emrah Bey, yatırım fonu alacak vatandaş neye bakmalı bundan sonraki süreçte? Sadece fonun getirisine değil, artık bunu net bir şekilde vatandaş da anladı ve gördü. Portföyün likiditesi, fonu yöneten kurum, neye dikkat etmeli vatandaş?
0: Yani aslında bu sizin de söylediğiniz gibi bundan sonraki süreç değil, işin doğasında hep bakılması gereken konu bir kere yatırımcının kendi risk bakışı ve o dönemdeki likitte varlıkları plase edebileceği dönem aralıklarını dikkate aldığı bir yatırım sepeti olması çok çok önemli. Yani her ürünün risk yapısı her yatırımcı için uygun değil. Ya da bu riskleri belirli oranda barındıran çeşitlendirilmiş bir portföy üzerinden bunu yapmak önemli. Yine yatırımcıların onlara yatırdığı paralara baktığımız zaman bunların kendi ihtiyaçları, nakit ihtiyaçları çerçevesinde de ele alınması son derece önemli. Çünkü bir takım yatırım fonları barındırdıkları risk yapıları itibariyle daha volatil olup kısa dönemli yatırım perspektifine uygun olmayabilir. Ancak yatırımcıların kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamaları olduğu noktada da bunu sağlayabilecek ürünleri adreslemeleri son derece önemli. Ama temeli itibariyle bir kere bir çeşitlendirilmiş portföy bakışı son derece önemli. Bununla da birlikte kendi risk yapıları çerçevesindeki uyumlu ürünleri seçmeleri önemli. Siz de ifade ettiniz. Sadece bunu bir yatırım seçimini getiri üzerinden tanımlamak doğru olmayacaktır. Getiriyi riskle beraber ele almak ve bununla da birlikte yatırımcıların o dönemdeki nakit ihtiyaçları çerçevesinde de nasıl bir vadede yatırım yapabileceklerini dikkate alarak bu tarz ürünleri seçmeleri her zaman olduğu gibi bu dönemde de önemli.
1: Peki. Emrah Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Bu zorlu günlerde de iyi seanslar diliyorum size efendim. Evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi ise araştırma masasına geçiyoruz.

Ve Elif Cansever'le birlikte devam ediyoruz. Elif hoş geldin, günaydın. Biz içerideki bu yatırım fonlarındaki gelişmeleri konuşuyoruz ama bugün yine küreselde çok önemli bir nokta oldu. Gelişme oldu. Özellikle Fed'deki gibi bu kez Japonya'dan bir faiz artışını gördük. Bu da bizi 1995'e götürüyor. 1995'ten beri en yüksek seviyeye çıkardı.

0: Küresel piyasalarda da hareketlilik çok yoğundu ama içerisi daha baskın çıktı.
1: Pelin, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Artık haftanın son işlem gününe geldik ve yurt içi taraftaki hareketliliği takip ederken bir yandan da yurt dışı tarafta merkez bankalarının, büyük majör merkez bankalarının kararlarını takip ettiğimiz bir hafta oldu. Keza hafta ortası gibi Fed'in faiz artırım haberiyle beraber dün İngiltere'nin faizlerini sabit bırakmasını takip ediyor olduk. Bugün geldiğimizde ise Japonya'nın faiz artırımı 25 bas puanlık faiz artırımının bir miktar daha küresel piyasalara yansıdığını görüyoruz. Ki baktığımızda özellikle küresel piyasalarda şu an geldiğimiz noktada hafta başına göre tam tersi bir senaryo olduğunu söyleyebiliriz. Çip hisselerinin bir miktar daha yukarı yönlü hareketleriyle pozitif bir seyir takip ettiğimiz bir hafta son işlem günü performans takip ediyoruz. Çip hisselerindeki yukarı yönlü hareketin Wall Street tarafındaki zirve seviyeleri gördüğümüz ki burada aslında Ağustos başından bu yana en iyi performansını görüyoruz Nasdaq ve S&P tarafında dün akşam seansında bir miktar daha Asya tarafına yayılmasıyla beraber MSCI Asya Pasifik Endeksinde de pozitif seyri takip ettiğimiz bir sabah geçirdik ki burada en önemli şirketlerden SK Hynix ve Samsung'un yukarı yönlü ivmelenmeleri oldu. Burada önemli bir nokta var çünkü biz yapay zeka ve hafta ortası gibi aslında bir miktar daha pozitife dönmüş bir küresel piyasa seyretmiştik. Bunun en önemli göstergeleri de çip hisselerindeki ivmelenmeler olmuştu. Çiplerdeki yapay zeka yatırımlarındaki yarı bellek tarafındaki stokların azalmasıyla beraber aslında EPS'lerinin yıl sonuna kadar iki katına çıkması bekleniyor. Yarı iletken stoklarının bir miktar daha bu tarafta önemli olduğunu ve 2000 yılından beri en düşük seviyelerde olduğunu bu noktada söyleyebiliriz. Hisse başına kar büyümesinin önümüzdeki süreçte yıl sonuna kadar iki katı seviyelere çıkmalarını bekliyor. Hemen buradan rejimizden grafiğimizi rica edeyim. Yarı iletkenlerle ilgili olan grafiğimizi. Çünkü bellek çiplerinde de stok göstergeleri son 10 yılın en düşük seviyelerinden bir tanesinde. Ve burada aslında grafiğimiz de gelirse şimdi oradan da göstereceğim. Philadelphia yarı iletken endeksinin ve S&P 500'ün yarı iletken endeksinin önümüzdeki süreçte EPS beklentileri ciddi şekilde yükselmiş durumda. Yani bu stokların azalış yönü oluşuyor. Bir miktar daha bu tarafı çok da etkilemiyor diyebiliriz. Yine hala piyasa bu tarafta hisse başına beklentileri, ileri yönlü beklentilerini koruyorlar. Buradan hemen geçelim aslında senin de girişini yaptığın borç tarafına. Çünkü 3 büyük merkez bankasının aslında şu son 2 hafta içinde faiz artırımlarına şahitlik ettik. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla beraber başlayan tablonun bu hafta Fed ve arkasından bugün Japonya'nın 25 bas puanlık faiz artırımıyla 1.25 seviyelerine çıkan politika faizini takip ediyor olduk. Ve burada geldiğimiz noktada aslında dikkat çekilen noktanın çünkü bu faiz artırımını zaten piyasa bekliyordu. Kararın oy birliğiyle alınmaması oldu. Borç üyelerinden 2 kişi faiz artırımına karşı çıktılar. Bu noktada aslında yen dolar karşısında bu süreçten sonra bir miktar daha değer kaybetti ve 157 seviyelerine kadar geldi. Ve burada analiz görüşleri eğer Fed'in faiz artırımına sıkı para politikası gibi bir politika uygulamaz önümüzdeki süreçte yenin 106 dolar yen paritesinin 160 seviyelerine kadar çıkabilecek olması. Fakat biz bu sabah borcu takip ederken Japonya tarafından bir haber daha geldi. Yaklaşık Merkez Bankası toplantısından bir saat önce Ağustos ayı enflasyonunu açıkladılar ve Ağustos ayı enflasyonunun beklenenden bir miktar daha aşağıda gelmesi bu tarafta Japonya tarafında pozitif haber akışı oldu diyebiliriz. Taze gıda harç tüketici fiyatları yıllık bazda %1.7 artış gösterdi ve Temmuz ayında bu oran 1.8 civarındaydı. 4 ay sonra ilk kez yavaşlama gördüler. Özellikle benzin fiyatlarında sınırlamaya yönelik önlemler başta olmak üzere hükümet politikaları manşet enflasyonu %0.62 kadar aşağıya çekti. Hala borcun enflasyon hedefinin oldukça üzerinde ki burada aslında biz 2022'den itibaren borcun enflasyon hedefi olan %2'nin üzerinde bir seyir görüyoruz Japonya tarafında. Keza grafiğimiz de şu an bize onu gösteriyor. Ve önümüzdeki süreçte yayınladıkları projeksiyonlar da bir miktarda enflasyonun beklentilerin üstünde kalması yönünde ama şu an gelinen noktada bir miktar daha en azından Ağustos ayı için pozitif bir enflasyon gördüklerini, beklentilerin altında bir enflasyon gördüklerini Japonya tarafında söyleyebiliriz. Keza piyasalara yansımaları da politika faizinin arkasından bir miktar daha pozitif oldu. Biz de önümüzdeki süreçte gerçekleşecek olayları ki bugün aslında sadece Merkez bankaları ve jeopolitik gelişmeler için önemli bir gün değil. Aynı zamanda da hisse senetleri, endeks opsiyonları ve vadeli kontratları, bal türevlerinde aynı anda vadesinin dolduğu triple witching dediğimiz günü yaşıyoruz. Yani sadece jeopolitik gelişmelerin piyasa yansımaları değil de vadesi dolan opsiyonların piyasalara yansımalarını da takip ettiğimiz bir gün geçireceğiz.
0: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum. Bu arada UED tarafından yapılan açıklamalar var. 1995'ten bu yana bu kadar yüksek seviyeye çıkan faiz karşısında UEDA'nın yaptığı açıklamada ekonomi ılımlı büyüme sürecini devam ettirebilir diyor. Büyümeye dair endişeyi bir miktarda hafifletmeye çalışıyor. Efendim, araştırma masasına noktadırız. Ve şimdi programı noktalıyoruz. 10-15'e görüşeceğiz. Bir kez daha hoşçakalın.
2: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Reklam. Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, Ünal Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir, günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi öncelikle dün piyasalar neleri fiyatladı, bugün neleri fiyatlar bir konuşalım. Dünkü hareketliliğe baktığımızda tabii Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrası koordineli şekilde her otoritenin, her merceğin kendince gerçekleştirmiş olduğu tedbirlerin geldiğini takip ettik. Piyasa üzerinde etkili oldu diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. En çok ne etkili oldu baştan itibaren saymak gerekirse, öncelikle tabii ki Merkez Bankası'nın likidite konusunda attığı adımların oldukça piyasayı rahatlattığını söylemek mümkün. Çünkü bu tip belirsizliğin olduğu, yani düzenleme ağırlıklı günlerde piyasanın en korktuğu şey likidite konusunda yaşanacak sıkışıklık. Çünkü bir önceki gün borsada işte %5,5 oranında değer kaybı, %6,5'larda, %7'lere varan işte bankalardaki düşüşleri gördüğümüzde bunun asıl nedeninin küçük hisse senetlerinde fonların pozisyon ayarlamalarının, satış baskısının yanı sıra likide ulaşmak isteyen fon, kurumsal, bireysel yatırımcının büyük hisse senetlerinde endeks üzerinde ağırlığı yüksek hisse senetlerde de satışa geçmesi olduğunu görüyorduk, biliyorduk. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın attığı likidite adımları oldukça önemliydi. Bununla birlikte özellikle mesela BDDK bankaların kendi hisselerine geri alım programlarından aldıkları paylara ödenenler, bunları bilançoda sermaye yeterliliği rasyosunu etkilemeyecek şekilde gösterebileceklerini ifade eden bir açıklama yaptı. Sermaye piyasası kurulu zaten fonlarla ilişkili artık biraz sonra detaylı olarak konuşuruz. Fonlarla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldıran, en azından bundan sonra bu taraftan piyasaya hiçbir şekilde, kontrolsüz bir şekilde gelecek satışları engelleyen adımı geldi. Bunları üst üste koyduğumuzda banka hisseleri öncülüğünde kamu alımlarının da öne çıktığı, yani baktığımız zaman Aselsan, Türk Hava Yolları gibi hisse senetlerinde de alımların güçlü olduğu, bankaların özellikle kamu bankaları ile birlikte alımların etkisini artırdığı bir günü geride bıraktık. Bankalar %9'a yakın değer kazandı. Burada bir gün önce %6, önceki günde %4 değer kaybettiğini düşündüğümüzde kayıpların neredeyse tamamını telafi etmiş gibi görünüyor. Tabii ki daha bankalar ve büyük birkaç hisse senedini dışarıda bıraktığımızda çok ciddi yara alan yatırımcılar olduğunu görüyoruz. Burada mesela sanayi hisseleri endeksini %6 düştükten sonra dün ancak %1 toparlayabildi. Destek finans factoring endeks üzerinde BIST 30'da olduğu için ikinci kez taban oldu ve 2200 lira sınırına geriledi. Katılım evin 5. tabanına oldu. Çok ciddi orada değer kaybı var. 24 lira 70 kuruşa kadar geriledi. Bunlar yine böyle fonların daha çok yoğunlaştığı küçük hisse senetlerinde taban serilerinin devam ettiğini gördük. Şimdi geldiğimiz süreçte bundan sonra artık bu fonların tasfiye sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı. Bunları konuşacağız. Çünkü fonlarla ilgili değişiklik de, yani tasfiye sürecine giren fonlara bir tane daha eklendi. Dolayısıyla 131 fon oldu tasfiye edilecek. Bunlardaki kişi sayısı yaklaşık 500 bine ulaştı. 550 bine hatta ulaşmış olabilir.
0: Yani bir kişinin birden fazla hesabı üzerinden yapılmayan hesaptan bahsediyorsun değil mi?
1: Tekil olarak saydığımızda dün itibariyle, yani 130 fonda 353 bin kişi vardı. Şimdi bu yeni eklenen Terra portföyünün yeni eklenen fonunda ki sayıların tabii tekil olarak onu tekilleştiremedik. Onun için onunla birlikte yaklaşık diyorum 550 evet, bin kişi. Evet. Büyüklük olarak da 890 milyar lira idi. Bu kararla 940 milyar liraya ulaşmış oldu. Dolayısıyla burada çok ciddi bir büyüklük var. Bu portföy yönetim şirketi, 7 portföy yönetim şirketinin tam yaklaşık olarak kendileri açısından baktığımızda %70'e varan fonları artık tasfiye sürecinde kendileriyle işleme kapatılmış oldu. Yani geri kalan sadece %20'lik, 30'luk bir portföy yönetimi şirketinin %70'inin içinden çıkması söz konusu. Dolayısıyla oldukça büyük bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Burada bu operasyonun halen aslında devam ettiğini de buradan anlıyoruz. 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında yurt dışı yasağı kararı verildi. 246 sosyal medya hesabı yatırımcıları yanıltıcı, paniğe sevk edici paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı erişime engellendiğini ifade ediyorlar. Ayrıca piyasaları manipüle etme yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında da adli işlem başlatılmış ve 16 şüpheli tutuklandığını söylüyorlar. Sonuçta vatandaşın tasarruflarını korumak için bunlara karşı yapılan tüm şeylerin, adımların, paylaşımların takipçisi olacaklarını ifade etmişler. Dolayısıyla manipülasyon konusunda uzun zamandır neden bu maddeler çalıştırılmıyor? 107.1 yani sermaye piyasası kanununda sermaye piyasası kuruldu. Bu konuda manipülasyon yapanlar için aslında çok ciddi yaptırımları elinde bulunduran bir kurum. Dolayısıyla artık bu konuda yapılan suç duyurularının bu şekilde işleme başlaması bundan sonraki süreçte de daha hızlı ve proaktif davranacağına ilişkin beklentileri artırdı diyebiliriz.
0: Şimdi hal böyleyken tabii biraz sonra borsa açılışını da takip edeceğiz. Açılış öncesi bilinmesi gerekenleri de şöyle bir turlayalım. Şirket haberleri tarafına da bir geçelim. Sen ara vermişken ben hemen onu da eklemeye çalışayım. Enerya Enerji payın 2 milyar TL'lik pay geri alım programı başlattığını görüyoruz. Ağlaççı Doğalgaz Dağıtım 2 milyar liralık bir pay geri alım programı yine başlattı. Hektaş tarafında sermaye artırımından elde edeceği fonun tamamının borç ödemelerinde kullanılacağı başlığı var. Korsa'da yine Teknik Tekstil'in sermayesi 3,69 milyar liradan 7,39 milyar TL'ye çıkarılacak haberi var. Gübre fabrikaları tarafında yine ziraat yatırımın pozitif dediği bir haber akışı var. İskenderun Gübretaş Limanı'nın işletme hakkını 35 yıllığına Alport Liman Yönetim işletmeciliğine devretmek üzere sözleşme imzaladığını görüyoruz. 190 milyon dolarlık yatırım burada öngörülmüş durumda. Gübretaş'ın ise işletme süresi boyunca yaklaşık 350 milyon dolarlık bir gelir elde etmesi yönünde beklenti var. Söz konusu 190 milyon dolarlık yatırım Alport tarafından gelecek belirtelim. Yine CW Enerji'de bir haber akışı var. Şirket ortağı Tarzan Tarık Sarvan şirkete toplam 1 milyar 195 milyon TL tutarında sermaye avansı aktarmış. Böylece şirkete sağlanan toplam sermaye avansı miktarı 4 milyar 972 milyon TL'ye ulaşmıştır şeklinde bir haber başlığı var. BDDK tarafından yine bankaların hisse geri alımlarının çekirdek sermayeden yine düşürülmeyeceği ile ilgili olarak bir haber başlığı olduğunu hatırlatalım. Yine bununla birlikte pay geri alım programları var dedik. Bunların içerisinde Ahlatçı Doğalgaz, Enerya, Akfen, Limak, Metropal, Gedik Yatırım gibi pek çok şirketi saymak mümkün gözüküyor. Aynı zamanda yine Vakıfbank, Türk Altın, Logo Yazılım, Dagi Giyim, Margun Enerji, Net Holding, Armada Gıda, Orzax İlaç, Europap Tezol, PC İletişim, Ege Yapı Avrupa, GIO, Balatacılar ise mevcut programları kapsamında geri alımlarda yine işlemlerini gerçekleştirmiş durumdalar. Dün yine Merkez Bankası'ndan sen de dediğin gibi ve ardından da SPK'dan da farklı başlıklar zaten gündemimizdeydi. Son bir not, Emlak Katılım Bankası yine bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın Katılım Evim Tasarruf Finansman ve Bir Evim Tasarruf Finansman'ın satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu haberi var. Onu da yine bir kez daha hatırlatalım.
1: Onları piyasalarla ilgili bir toparlama yaptıktan sonra şimdi
0: SPK tarafını
1: sermaye
0: biraz daha
1: piyasası
0: açalım.
1: Kurulunun son aldığı kararı, evet. Tasfiye sürecinin nasıl olacağı, bu fonun tasfiye sürecini
0: bir süreç nasıl olacağını işleyecek?
1: Biraz daha detaylandıralım. İşte sabahtan
0: öncelik kimlerde
1: işliyoruz.
0: Olacak? Evet. Bunlar hep soru işareti.
1: Şimdi 2-3 gün içerisinde yatırımcı hesaplarındaki işte varsa kısıtlamalar, emirlere dair kontroller vesaire gerçekleştirilecek. Bugünle itibaren 2-3 günün başladığını söyleyebiliriz. Sonra 10 gün içerisinde, 10 iş günü içerisinde borç alacak, gider hesaplamaları netleştirilecek, bir bilanço ortaya koyulacak. Yani dolayısıyla bir 10-12 günlük bir burada bir bekleme süreci olacağını anlıyoruz. Şimdi yalnız şöyle bir şey var, yatırımcıların verdikleri emirler var. Bunların zamanlamasına göre nasıl çeşitleniyor? Borsa açılış rakamlarını verelim, ardından bunları paylaşalım.
0: Şimdi borsa tarafında 153 puanlık bir eksiyle 13.356 puanda açılış yaptık. %1,13'lük değer kaybında 18 hisse yükseliyor, 70 hisse düşüyor, 12 hisse ise yatay performansta. Endeks 100 özelinde konuşacak olursak. Mali endeks yüzdesi 2,78, sanayi endeks yüzde 1,20 ve banka endeksi yüzde 0,30'u kırmızı ekranlarla karşımıza geldi. Bu esnada hizmetler endeksi yüzde 1,39, ulaştırma yüzde 0,41 ve turizm endeksi de yüzde 1,35 kadar satıcılı. Dolar TL tarafına geldiğimizde 48.78-53'te işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Euro TL kotasyonu ise 56.06.00 diyor. Puan bazlı katkılarda Astor, Tekfen Holding, Türk Altın İşletmeleri, Efor Yatırım ve Ereğli Demirçelik hisselerini gördük. Puan bazlı baskılarda Destek Finans, Katılım Evim, Işıklar Enerji, Kurumcu Kent ve Tüpraş geldi. Yüzdeselde en çok artan tarafta Tekfen Holding, Efor Yatırım, Türk Altın İşletmeleri ve Astor'la Obama Karna diyelim ilk beşlide. Yine yüzdeselde en çok düşenler tarafında Batı Çim, Pasifik Teknoloji, Girişim Elektrik, Işıklar Enerji, Pasifik Eurasia ile ilk beşi turladık. Ama şöyle bir bakıyorum, %9.9'un üzerinde değer kaybı olan 13 şirketle yeni gün başladı. Yine %9'un üstünde değer kaybında 14 şirket var. Çünkü Pasifik Eurasia'da %9,83 değer kaybı var. Dolayısıyla açılışta işte mesela Batı Çim'de %10 değer kaybı var derken hani tabanla güne başlayan hisselerimiz de var. Onu da yine bir dipnot olarak aktaralım. Bugün aynı zamanda bir de Büyük Şefler Gıda tarafında temettü ödemesi var. Elinde bu hisseyi bulunduranlar için de yine ifade etmiş olalım. Açılışta var mı senin dikkatini çeken özel bir hareketlilik diyelim ve sonra da SPK ile devam edelim istersen.
1: Yok yok, Batı Çim, Çimento ve diğerleri, Pasifik Teknoloji vesaire, bunlar yine agresif hareket eden ve fonların ağırlıkta olduğu hisse senetleri. Burada yine böyle fon değişimleri, portföy değişimleri, kapanan fonlar haricinde burada işlem yapan fonları takip eden bireysel yatırımcıların işlemleriyle oynaklık devam edebilir. Ama artık bileceğimiz şu: bu fonlar üzerinden piyasaya satış, alış vesaire boca edilemeyecek. Onu biliyoruz. Dolayısıyla piyasa daha kendi iç dinamikleriyle hareket edecek. Bundan sonra dolayısıyla iç gündem, bundan sonraki hareketin nasıl olacağını yönelik ana belirleyici olacak bizim iç dinamiklerimiz. Şimdi tasfiye sürecine geldiğimizde, şimdi bir kere 17 Eylül'de saat 13.30'dan sonra verilen emirler, eğer ki o fonlardaki yatırımcılar verdiyse, burada hiçbir şekilde artık gerçekleşme ihtimali, normal bir şekilde gerçekleşme ihtimali yok. Çünkü bunlar tamamen tasfiye sürecine dahil olan şeyler. Ancak sadece 13.30'u burada zaman dilimi olarak almayalım. Bazı fonların kendi özel valör değişim saatleri var. Yani burada Sermaye Piyasası Kurulu 13.30'u kendi bildirimine göre belirlerken, bazı fonlar mesela yatırımcı emir verse bile o fondaki, eğer ki iç düzeyinde valör atlama tarihi işte 11 ise 13.30'dan sonra sizin vermeniz bir şey ifade etmiyor. Çünkü kurum onu 11'den sonra ertesi güne attığı için işlem gerçekleşmemiş oluyor. İşlem TEFAS'a bildirilmemiş oluyor. Sizin kurumuna satış emri vermeniz bir şey ifade etmiyor. Hmm. Yani dolayısıyla fon bazında iç tüzüklerin de bu anlamda önemli olduğunu, yatırımcıların bunu da bilmesi gerektiğini ifade etmem lazım. Ayrıca diyelim ki 13.30'dan önce kurumuna satış olarak bildirdi. Ancak bu TEFAS'a iletilmediyse, kurum tarafından, kendi çalıştığı kurum tarafından TEFAS'a iletilmedi ve işlem gerçekleştirilmediyse, bu da yine tasfiye sürecindeki şartlara göre yapılacak. Ancak en son ihtimal 13.30'dan önce verildi ve bu gerçekleşti. Ancak parası şu an yatmadı. Bu paralar yatacak. Hı hı. Kısa sürede hemen yatacak. Ve yatmamış kurumda o an para olmasa bile bu tasfiye sürecinde öncelikli olarak yatırılacaklar arasına. Yani çünkü mesela siz bir fonunu sattınız, bu fonun satışı TEFAS'ta gerçekleşti, ancak aracı kurum cari hesabına daha geçemeden işlemler durdurulduğu için kaldı. Veyahut da parası olmadığı için kaldı o kurumun, o portföy yönetim şirketinin. Bu sefer ne olacak? Bu 2 gün ve 10 gün işte bu bunlar için geçerli. Bu satış yapılmış, gerçekleşmiş, evet. Ama para yok, fark etmez. Cari borç olarak yazılacak o. Artık o fon sahibi değil, alacaklı. TL alacaklı o kişi. Dolayısıyla tasfiye sürecinde ilk olarak ödenecek olanlar bu borçlar olacak. Ondan sonra varlıkların satılarak işte diğer katılım pay sahiplerine ödenmesi söz konusu olacak. Şimdi burada tasfiye süreci için Sermaye Piyasası Kurulu 3 ay gibi bir süre vermiş. Ama bu 3 ay içerisinde eğer ki tamamı sonuçlandırılamazsa uzatma hakkı da yine Sermaye Piyasası Kurulu'nda mevcut. İş Bankası ve Ziraat Bankası bu yetkilendirdikleri portföy yöneticileriyle bu süreci yönetecekler. Burada en önemli nokta bu fon yöneticilerinin mümkün olan yatırımcıya mümkünse hiç zarar vermeden ama mümkün olan en az zararla bu fonların tasfiye sürecini yönetmek olacak. Bundan sonraki süreçte çünkü bu fonların bazıları işte para piyasası fonlarında işler çok daha kolay ve hızlı yürüyecektir. Bazı fonlarda içinde BIST 30 hisseleri vardır çoğunlukla veyahut da çok likit hisse senetleri vardır. Bunlarda işler çok hızlı yürüyebilir. Bunlar hemen bu 12 günlük işlem süre zarfından sonra hızlı bir şekilde halledilecektir zaten. Ama içinde bu demin bahsettiğimiz spekülatif olarak çok hızlı yükselmiş ve olması gereken değerin kat kat üstünde olan hisse senetlerini taşıyan fonlarda tabii ki bu süreç uzayabilir. Bunu fon yöneticilerinin nakde dönmesi çok kolay olmayacaktır. Çünkü bu hisse senetler işte 6 liradan hisse senedinin 400 liraya gittiği, 10 liralık hisse senedinin 1000 liraya gittiği durumlar var. Yani bunları temel olarak da karşılığında bu şirketlerin altyapısı oluşturduğu istihdam, yatırım vesaire bu değerleri karşılamadığını bütün analistler söylüyor. Dolayısıyla bunları nakde dönmek çok kolay olmayacaktır. Bu hisseleri taşıyan fonları biraz daha iş uzayacak maalesef. Ve alacakları paranın da şu anki fon değerine vesaire hiç bakmalarına gerek yok. Ne zaman olacağına göre çok ciddi değişiklikler, farklılıklar olabilir. Dolayısıyla o fonlara yatıran, şimdi bu tip fonlardaki risk faktörü 7 seviyelerinde. Yani en yüksek riske sahip fonlar bunlar. Ve üstelik nitelikli yatırımcıya birçoğunun, aralarındaki birçoğunun nitelikli yatırımcıya. Dolayısıyla varsayılan bu yatırımcıların bu riskleri bilerek aldığı yönünde bu hisse senet, bu fonları ve hisse senetlerini. Dolayısıyla yüksek getiri peşinde koşarken bugün hangi riskleri aldığımız oldukça önemli. Bunu hep yayınlarda söylüyoruz. Bir yüksek getiri peşinde koşmak kesinlikle bir suç değil. Kesinlikle bu konuda hiçbir engel yok. Ancak ne riski aldığımız, bunun karşılığında hangi riski aldığımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu bizim asli görevimiz. Yani her türlü alışveriş yaparken de öyle, bütçemizi ayarlarken de öyle, hele hele de bir ortaklık katılım payı alırken bu çok daha titizlikle incelememiz gereken, bilmemiz gereken bir şey. Dediğim gibi yoksa yüksek getiri için hangi fona girdiği, hangi hisse senedine girdiği kimseyi ilgilendirmez. Bunda serbest piyasada işlem gören, arz ve taleple oluşan fiyatlar.
0: Bu arada net uluslararası yatırım pozisyonu verisi geldi Merkez Bankası'ndan. Temmuz ayında 398,7 milyar dolarlık açık var. Önceki veri 402,6 milyar dolarlık açığa tekabül etmişti. Onu da yine bir dipnot olarak aktaralım.
1: Evet. Dediğim gibi bu tasfiye sürecinde öncelikli alacaklılar. Daha önce işte 13.30'a kadar verilmiş ve gerçekleşmiş cari hesap olarak artık fon katılım payı değil de cari alacaklı olarak görünen yatırımcılar olacak. 13.30'dan sonra ve valörüne göre daha sonra valör atlama izahnamedeki tüzükteki fon tüzüğündeki valör atlama saatini geçiren yatırımcılar ise artık tasfiye sürecinin sonucunu bekleyecekler. Buradaki yatırımcılar için mümkün olan en kısa ve acısız şekilde bu sürecin sonlandırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun da yetkilendirilen İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın da çok ciddi bir şekilde çalışıp bu tasfiye sürecini kısa süre içerisinde inşallah 3 aya bile gerek kalmadan tamamlamalarını ümit ediyoruz. Çünkü gerçekten çok ciddi etkilenen insanlar olduğunu biliyoruz. Yani bunlar dolaylı olarak da piyasaya, reel sektöre bile etkisi olabilecek şeyler. Para piyasası fonları mesela çok, dün de konuştuk, çok kısa süreli de olsa park edilebilen alanlar. Buradan gelecek paralarla borcunu ödeyecek, çekini senedine ödeyecek, kredi kartı borcunu ödeyecek yatırımcılar var. Dolayısıyla öncelikli olarak bunların hızlı bir şekilde halledilip ödeneceğini tahmin ediyoruz. Çünkü bunların Merkez Bankası'nın son aldığı likidite kararlarından sonra bunların nakde dönmesiyle ilgili önümüzde bir sıkıntı da kalmadığını düşünebiliriz. Dolayısıyla bunlar da hızlı bir şekilde halledecektir diye bekliyoruz.
0: Sermaye piyasası. Bu arada piyasası, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama var. Borsada ve fon piyasasında genele yayılan sistemik bir sorun yok diyor NTV'de bakan. Bir kez daha söyleyelim radyodan takip edenler için. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki borsada ve fon piyasasında genele yayılan sistemik bir sorun yok. Bu notu da iletiyoruz biz de.
1: Yani sistemik bir sorun,
0: yönetilebilir bir problem olarak
1: tabii ki sistemik bir sorun mevcuttur. Olmaması işte bu kararlar sayesinde oldu. Bu yoksa bu kararlar alınmadan bu şekilde devam etseydi sistemik sorun olmaya doğru iş ilerlediğini bütün uzmanlar ve analistler söylüyordu.
0: Yani geçici ve yönetilebilir nitelikte olarak evet. Değil mi? Finansal İstikrar Komitesi
1: evet. Ve belli fonlar özelinde olduğunu da ifade etmişlerdi dün. Dolayısıyla bu portföy yönetim şirketlerinin bu fonlarında işte bu şekilde tasfiye edildikten sonra umarım bu konuda çok daha titiz, çok daha ayakları yere basan, yatırımcı haklarının menfaatlerini daha ciddi bir şekilde koruyan bir hareket tarzıyla, proaktif hareket tarzıyla rehber, fon rehberi ve sermaye piyasası kanunu eksiksiz bir şekilde uygulanırsa zaten ondan sonra hiçbir problemimiz olmaz.
0: Evet. Süremizin sonuna geldik. Evet. Aslında konu çok elbette ama Bakan Şimşek'ten bir satır daha söyleyelim. Piyasada yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti. Sistemik bir risk söz konusu değil diyor. Biz de bu son notla beraber piyasa masasını bu haftalık noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, önemli son dakikalar var. Mehmet Şimşek'ten yapılan açıklamalarda, özellikle fon gelişmelerine ilişkin açıklamalarda, fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etti diyor Mehmet Şimşek ve alınan tedbirler şu aşamada yeterli diyor. Emlak katılım süreci oradaki yatırımcıları korumaya yönelik şeklinde açıklamalarını devam ettiriyor. Mehmet Şimşek'ten gelen açıklamaları da yine ekranlarınıza yansıtmaya devam edeceğiz. Evet, yatırım fonlarındaki gelişmeler, serbest fonlarda yaşanan gelişmeler, temerrüde düşen fonlarla birlikte arka arkaya gelen önlemler aslında Finansal İstikrar Komitesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve SPK tarafından atılan adımlar, piyasada likitlerin genişletilmesi, ihtiyaç duyulan herkese kaynağın sağlanması gibi birçok tedbirler olmuştu. Hisse senedi tarafında da bunu yansıtmıştı. Hisse senedindeki satışlarda paniğin engellenmesi için kamunun devreye girmesi ve miktar daha baskıları beraberinde hafifletmişti. Tüm bu gelişmelerle birlikte nasıl şekilleniyor? An itibariyle haftayı nasıl noktalamaya hazırlanıyoruz? %1,29'luk bir geri çekilme var. An itibariyle 14 hisse yukarı yönlü, 85 hisse ise aşağı yönlü performansında 13.330 puandan işlem geçiyor. Bankacılık endeksinde 0.16'lık yön yukarı, 16.528 puandan işlem geçiyor. Sınav endeksine baktığımızda kayıplar %1,5'u aşmış bulunmakta. Maliye endekste ise yaşanan gelişmelerle birlikte %3'lük bir kayba işaret ediyor. Diğer tarafta ulaştırma tarafına bakalım. Ulaştırma tarafında yarım puanlık negatif bir seyir söz konusu. Turizm endeksi tarafında 2.15'lik ve hizmetler endeksinde ise 1.90'lık bir geri çekilmeye işaret ediyor. 11.555 puandan işlem geçiyor. Peki paritelere bakalım efendim. Bu sabah itibariyle özellikle Japonya merkez

0: Bankası'nın faiz artırım kararı 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarması bir miktar daha küresel piyasalarda finansal koşulların sıkılaştığını ifade ediyordu bize Fed'den sonra. Dolar endeksine bakıyoruz. 100 doların üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Sterlin dolar tarafında 1.33.69, Euro dolar çaprazı 1.14.81, Euro TL tarafında 0.11'lik bir yukarı yön söz konusu. Euro TL'de 56 lira 0.4 kuruş ve dolar TL tarafında ise 48 lira 78 kuruş seviyesini takip ediyoruz. Hemen gidelim Nurol Portföy'e o halde. Ve detayları genel müdür yardımcısı İlhan Timur'dan alalım. İlhan Bey, iyi seanslar diliyorum. Haftayı bitirmeye hazırlanıyoruz. Fon tasfiye sürecinin belli olması. Tüm yatırımcıların bu nezdinde temel sorularını yanıtlamaya çalışıyoruz. Ancak yapılan açıklamalar, müdahaleler, piyasanın bir miktar daha aslında likiditeyi genişletmesi, ihtiyaç duyulan herkese kaynağın sağlanması, dün ise senedindeki satışlarda kamunun panik satışlarının engellenmesi için kamunun devreye girmesi, ancak bugün %1,23'lük bir geri çekilmeye işaret ediyor. Nasıl seyreder?
1: Evet, merhaba, iyi yayınlar diyorum Pelin Hanım. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında son birkaç gündür piyasada yaşanan hareketlere sadece Borsa İstanbul'daki yükseliş ve düşüş olarak bakmamak gerekiyor. Çünkü burada daha önemli bir konu piyasanın likidite ve koşulları ve yatırımcı güveni. Özellikle bazı fonlarda yaşanan sorunların ardından SPK'nın aldığı tasfiye kararları ve merkezin likidite tarafına attığı adımlar piyasadaki satış baskısını sınırlamak açısından önemli oldu. Merkezin repo fonlamasını arttırması ve bankaların likiditeye erişimini kolaylaştırması da bu açıdan piyasaya bir miktar nefes aldırdı diyebiliriz. Şu aşamada Borsa İstanbul açısından baktığımız temel konu endeksin birkaç gündür yükselip yükselmediğinden ziyade piyasanın bu hareketi taşıyabileceği kadar güçlü bir likidite ve güven ortamına kavuşup kavuşmadı. SPK'nın tasfiye sürecindeki fonların varlıklarını piyasaya nasıl ve hangi hızda satacağı da burada önemli olacak. Likiditenin sınırlı olduğu bazı hisselerde bunun fiyatlar üzerine daha belirgin etkileri olabilir. Dolayısıyla süreci şu an takip ediyoruz. Dolayısıyla gelişmelere göre bakacağız. Makro tarafta ise tablo biraz daha olumlu. Enflasyonun ana eğiliminde bir yavaşlama işareti var. Özellikle hizmet enflasyonundaki aşağı yönlü hareketin devam etmesi önemli. Eylül ayında yıllık enflasyonun %30'un altına inme ihtimali de piyasalar açısından psikolojik olarak önemli. Dolayısıyla da burada yeni bir aylık veriye fazla anlam yüklememek lazım. Çünkü önümüzdeki dönemde petrol fiyatları ve enerji maliyetleri yukarı yönlü baskı yaratmaya devam edebilir. Faiz tarafında da piyasanın beklentisi yıl sonuna kadar kademeli indirimlerin devam etmesi yönünde. Ancak bundan sonraki süreçte merkezin sadece yurt içi enflasyona değil, küresel finansal koşullara da bakması gerekecek. Özellikle Amerikan tarafında faizlerin yeniden yükseldiği bir ortamda Türkiye'nin hızlı bir faiz indirim sürecine girmesi çok kolay olmayacaktır. Bankacılık tarafında da kredi büyümesinin hala kontrollü olduğunu görüyoruz. Fakat takipteki kredilerde yükseliş dikkat etmesi gereken bir konu. Dolayısıyla bankaların bundan sonraki dönemde faiz indirimlerinden faydalanması mümkün olsa da aktif kalitesi ve kredi büyümesinin sürdürülebilirliği de aynı anda izlenmeli. Küresel piyasalara da bakacak olursak biraz daha karmaşık bir tablo var. Bir tarafta merkez bankaları yeniden sıkı bir para politikası mesajı veriyor. Fed'in faiz arttırması, Japonya Merkez Bankası'nın faizi 1.25'e yükseltmesi bunun en açık göstergeleri. İngiltere Merkez Bankası da enerji fiyatlarındaki enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Yani dünya genelinde faiz indirimlerinin çok hızlı ve rahat bir şekilde devam edeceği bir ortamdan bahsetmiyoruz. Önümüzdeki dönemde de özellikle petrol fiyatları, Amerikan tahvil faizleri, merkez bankalarının vereceği mesajlar piyasaların yönünü belirleyecektir. Bence hem Türkiye'de hem de dünyada ortak nokta likidite koşulları hala çok önemli ve piyasaların hata payının düşük olduğu bir dönemden geçiyor. Böyle bir ortamda yükselişleri kovalamaktan ziyade riskin nereden gelebileceğini ve hangi fiyat seviyelerinden gerçekten karşılığının olup olmadığını sorgulamak daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
0: Bizler de teşekkür ediyoruz İlhan Timur, aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Nurhan Portföy ailesine. Efendim evet, Japonya'dan da bu kez faiz artırım süreci gerçekleşti ki orada 1995'ten

Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan faizlerden bahsediyoruz. Bu hafta yine Fed tarafından yapılan bir artış vardı. Küresel faiz döngüsünün yaşandığı bir süreçteyiz. Ayrıntıları araştırma masasında konuşuyoruz.

0: Ve Bloomberg ÖKT Baş Ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte devam ediyoruz. Aslı günaydın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Evet Aslı, şimdi içerideki gelişmelerin gölgesinde kaldı biraz ama burayı da netleştirmek lazım. Küresel piyasalarda özellikle finansal sıkılaşan koşullar gün ve gün artmaya devam ediyor. Bugün Japonya'dan bir adım atıldı ki burada Japonya Merkez Bankası 1.25'e yükseltti, 25 bas puanlık bir artışla birlikte. Her ne kadar görece düşük görülse de aslında bu süreç 1995'ten bu yana en yüksek faizden bahsediyoruz. Biz Japonya'yı hep böyle negatif reel faizle tanırdık bu ülkeyi. Ama bugün geldiğimiz noktada güçlü bir aslında faiz artışı olarak okuyabilir miyiz? Bu ne ifade ediyor? Yani burada TL'yi özellikle etkileyecek Türk lirası varlıklarını ya da içerideki Merkez Bankası'nın döngüsünü nasıl etkileyecek olan küresel finansal koşullarda tekrar artış döngüsüne girdik diye kesin bir yargıyla söyleyebilir miyiz bunu? Ne dersin?
1: Evet, sanırım herhalde asıl soru bu. Piyasalar şu anda bunu fiyatlıyormuş gibi gözüküyor Pelin. Özellikle yani şimdi Japonya Merkez Bankası da geldi. ECB ile başladık. Daha doğrusu Japonya Merkez Bankası aslında Haziran'da da faiz arttırmıştı. Dolayısıyla bu takip eden ikinci artış ama bunu ECB'den de bir 50 bas puan faiz artışı gördük. Fed'den de en sonunda direnmesine rağmen bu hafta 25 baz puanlık bir faiz artışı gördük. İngiltere Merkez Bankası bu toplantıda arttırmadı ama önümüzdeki dönemde orada da bir sıkılaşma bekleniyor. Asıl sıkıntı, yani daha doğrusu asıl sorun herhalde bunlar sadece petrol fiyatına verilen tepkinin getirdiği böyle küçük tek bir kerelik, iki kerelik artışlar mı? Yoksa bundan sonra devam edecek aslında bir faiz döngüsü, artışı döngüsü mü bu şu anda? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Piyasanın fiyatlamalarına baktığımız zaman aslında burada ciddi bir ileriye yönelik de bir artış eğiliminin devam ettiğini görebiliriz. Şimdi gelen ekrandaki grafikte piyasa fiyatlamaları swap üzerinden hesaplanan politika faizi fiyatlamaları var gelişmekte olan ülkeler için. İşte Fed için mesela başlayacak olursak şu anda üst band 3.75'ten 4 seviyesinden şu anda işte 4.46'lara kadar gittiği bir ortamdan bahsediyoruz. Yaklaşık 75 bas puanlık daha bir faiz artışı burada var. Gene ECB'den bakarsak %2.5'tan en az 75 bas puan, en az 3 puan hatta daha fazla üzerinde olabilir bir faiz artışı var. Dolayısıyla 2027'nin ortasına kadar aslında işte hem Japonya Merkez Bankası'ndan hem İngiltere Merkez Bankası'ndan yaklaşık bir puan civarında ve Boj'un da faiz artışlarına devam ettiği, dolayısıyla 4. çeyrekte faiz artışlarının devam ettiği, gelecek yılın ikinci yarısına kadar da bu arttırım döngüsünün devam ettiği bir ortamdan bahsediyoruz gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunun bir faiz arttırım döngüsü olduğunu, yani bir kere iki kere değil sanki takip edecek bir sıkılaşma süreci olduğunu söylemek mümkün. Buradan da aslında şunu araştırmaya geçmek lazım herhalde. Petrol fiyatları çok önemli bir faktör oldu burada tabii ki şimdiye kadar, özellikle savaş ve işte savaşın getirdiği yüksek enerji maliyetleri ve aynı zamanda küresel enerji zincirindeki kopmaların getirdiği maliyet artışları önemli bir faktör oldu şimdiye kadar ama bunlar sadece tek bir sebep değilmiş gibi, yani bunlar ortadan kalksa ya da yavaşlayacak olsa bile aslında burada daha yapısal bir dönüşümün olduğu ve bu daha yapısal dönüşümün de sadece döngüsel bir faiz artışı ya da enflasyon beklentilerinde ya da faiz artışlarında döngüsel sebeplerin değil aynı zamanda yapısal sebeplerin olduğunu da gösteriyor. Mesela şeye baktığımız zaman, Amerika'daki reel faiz seviyesine baktığımız zaman, çünkü orada 10 yıllık

tahvillerin yılbaşından beri bile sadece bir puana yakın yükseldiğini, işte yaklaşık 80-85 puan yükseldiğini gördük. Buradaki artışın büyük bir çoğunluğu aslında enflasyon, orta vadeli enflasyon beklentilerindeki yükselişten kaynaklanmadı. Oraya baktığımız zaman çok sınırlı bir artış var. Asıl etkinin daha çok reel faizden geldiğini görüyoruz. Reel faizle ilgili bir grafiğimiz de vardı aslında, belki o da ekrana gelebilirse. Burada gördüğümüz 2000 reel faiz seviyesi %2,6'ya geldi en son. Bu 10 yıllık tahvillerden türetilen bir hesaplama. Geçmişe baktığımız zaman o reel faizin çok daha düşük olduğu işte 2011-2021 yılları arasına göre farklı bir dünyadan bahsediyoruz aslında şu anda. Reel faiz seviyesi 2008'den beri en yüksek seviyelere geldi ve yükselmeye de devam ediyor. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Yani bu sadece enflasyon, yani yüksek enerji maliyetleri ya da yüksek girdi maliyetlerinin getirdiği döngüsel bir etki değil aslında. Burada gerçekten yapısal bir kırılma var. Bu yapısal kırılmanın arkasına da baktığımız zaman işte birkaç tane faktör konuşuyoruz. Birinci faktör aslında jeoekonomik değişim. Yani bu hafta yaptığı, daha doğrusu Fatih Karahan'ın Budapeşte'de de yaptığı sunum vardı. Oldukça bence güzel bir sunumdu. Bu sunumda bütün dünyadaki işte bu küresel konuştuğumuz ekonomik döngünün nasıl değiştiği ve özellikle ülkelerin kendi içindeki bazı üretimleri, işte hem enerji güvenliği açısından hem de üretim güvenliği açısından kendi içine çektiği üretimin ya da yakınlarına çektiği girdi tedariğinin aslında önemli olan da bir maliyet artışı yarattığından bahsediyor ki bunu hep uzun zamandır konuşuyoruz. Dolayısıyla bunun orta uzun vadede daha maliyetli olarak enflasyonist etkilerini görmeyi bekleriz diye düşünüyoruz. Diğer bir eski, bugün Japonya Merkez Bankası'nın aslında bu kadar faizi arttırmasına zorlayacak sebeplerden bir tanesi de, geriye dönüp baktığımızda borç stoğunun çok yüksek olması. Bütün dünyada bu eğilimin yükseldiğini görüyoruz. Japonya'da bu etkilerden bir tanesi bu. Mutlaka enflasyonu körükleyen enerji fiyatları var ama bunun ötesinde orada çok daha yapısal, işte borç stoğunun yüksek olduğu, bütçe açıklarının yüksek olduğu ve artık bunun belli bir aşamada yen üzerine de etkilerinin çok belirgin olduğu ve daha yüksek faiz seviyeleri gerektirdiği bir noktada olması. Bunun etkilerini de gene yapısı olarak görüyoruz bu reel faiz seviyesine baktığımızda. Son olarak da şunu hep konuşuyoruz zaten, özellikle yapay zeka yatırımlarının tasarruflardan çektiği bir miktar var. Bunun da yukarıya doğru etkilediği bir ortamdan bahsediyoruz. Bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman sonuçta artık eski o işte bu son iki, ne diyeyim, geçmiş 20 yılın düşük faizli, işte biraz daha küresel ekonominin domine ettiği, işte paranın, likiditenin bol olduğu, para politikasının daha gevşek olduğu ortamdan biraz daha aslında ekonomik düzenin farklılaştığı, maliyetlerin görece arttığı, yani hepsi ekonomik sebeplerle arttığı, borç stoklarının biraz daha maliyet, özellikle borçlanma üzerine ve faizler üzerine baskı yaptığı, yatırımların da aynı şekilde hem savunma hem yapay zeka yatırımlarının borçlanmalar üzerinde ekstra baskı yaptığı bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla şunu da herhalde buradan da şuna gelmek lazım. Bir kere daha yüksek bir enflasyonunu oturacağımız bir ortam. Dolayısıyla daha yüksek enflasyonun getirdiği daha yüksek faiz seviyelerinin oturacağı bir ortam. Ama aynı zamanda da buradaki özellikle uzun vade, kısa vade ayrımının da farklılaşacağı bir ortamdan bahsediyoruz herhalde tahvil piyasası açısından baktığımız zaman da. Dolayısıyla toparlayacak olursak Pelin, bir sanki gerçekten bir faiz arttırım döngüsü başlıyor gibi. Her ne kadar burada şunu gene açıp parantez koymak istiyoruz. Sonuçta Fed ve Kevin Warsh aslında buraya bir politik bir şeyle de geldi ve Trump'ın bundan çok mutlu olmadığını da biliyoruz. Burada

0: buradaki denge, o yani ekonomik fundamentalların gerektirdiği faiz seviyesi
1: Evet.
0: gerçekten Fed tarafından ne kadar verilmek istenecek, hep piyasa tarafından mı zorlanacak, bunu göreceğiz.
1: Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efendim, araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Beyefendi, şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
2: Hattından yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. MTM Global Advisory CEO'su Özgür Hatipoğlu bizlerle birlikte. Özgür, günaydın, hoş geldin.
2: Pelin, günaydınlar.
1: Şimdi Özgür, bu hafta biz tabii ki de içerideki gelişmeleri takip ettik. Çok daha baskın oldu, yatırımcı açısından önem arz ediyordu ama iki önemli gelişme var ki Fed'in 2023'ten bu yana faiz arttırması, bugün Japonya Merkez Bankası'nın 1995'ten bu yana faizi en yüksek seviyeye çıkarması, orada da bir faiz artışı. Şimdi şu yatırımcının kafasındaki en büyük soru işareti. Bu böyle bir iki müdahalelik, enflasyona yönelik bir iki müdahalelik bir faiz artışı mı? Petrol fiyatlarını alacağı ikinci tur önlemleri engellemek için, yoksa bir faiz artışı döngüsünün başlangıcı mı? Sen nasıl okuyorsun?
2: Evet, bu aslında en zor sorulardan bir tanesi. Hı-hı. Şimdi aslına bakarsak Kevin Warsh yönetimdeki Fed'in faiz arttırmayı çok tercih etmediğini hepimiz biliyoruz. Ama koşullar öyle gerektirdi ki faiz arttırmak durumunda kaldılar. Yine benim tahminim, faiz arttırımından mümkün olduğunca kaçınmak isteyecektir. Ama hani koşullar eğer tekrar bunu destekleyecek olursa çaresiz kaldığında faiz arttırmaktan da geri kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü bunu yapacağını gösterdi artık. Hatta aslına bakarsan Pelin, bu faiz arttırımı bence eğer makroekonomik açıdan enflasyon kontrolü adına değerlendirirsek bence çok gerekli değildi zaten. Bu biraz daha piyasanın ateşini söndürmek ve piyasayla yüzleşmek yerine piyasaya bir barış çubuğu uzatmak gibi bir amaç gidiyordu bence. Nitekim öyle de oldu. Gördün hani Besant'in açıklamalarından sonra ve 3 kere kamuoyu önüne çıktıktan sonra hiçbir şey vermeyen bir Merkez Bankası Başkanı'nın ardından şimdi bu uzatılan barış çubuğu ile faiz artışı piyasayı biraz dindirmiş gözüküyor. Bunun üstüne ek olarak tabii piyasaların dinmesi için en önemli konulardan bir tanesi İran'la birlikte İran konusuyla ele alınan petrol fiyatları. Petrol fiyatları WTI neredeyse 105 dolara gelmişti. Bu sabah 100 dolar civarında oynuyor. Bununla birlikte yani faiz hikayesiyle birlikte petrolün de aşağı gelmesi piyasalarda son derece ciddi bir iyimserlik yaratmış vaziyette. Şimdi bunu herkes görüyor, onlar da görüyor. Dolayısıyla eğer piyasa dostu olduğunu gösterecekse yeri geldiğinde yeniden faiz artırır. Ama bunu şimdiden söylemek çok zor. Bence bunu bir sekansa oturtulmuş bir şekilde faiz artırımlarına yeniden dönüldü demek için çok erken ve doğru bir bakış açısı da değil. Şu anda bildiğimiz, elimizde olan veriler itibariyle. Japonya tarafında ise iş biraz daha farklı. Onu zaten hani bütün ekonomistler, swap piyasası, her yer zaten bir 25'lik faiz artışını fiyatlıyordu. Orada sürpriz şu yönde geldi. İki tane dissent var. İki tane dur arttırmayalım diyen var. Hatta o yüzden zaten bu sabah Japon yeninde biraz değer kaybı var. Çünkü piyasa diyor ki ya bu toplantıda faiz arttırma iki tane şey geldiyse, şart geldiyse, karşı oy geldiyse demek ki bir sonraki seferde artırım zorlaşacak diye düşünüyorlar. Tabii bunu da yine faiz boş toplantısına yaklaştıkça bunu göreceğiz. Hani veriler biraz daha aksın, ondan sonra değerlendirebiliriz. Ama sonuçta ben hani şeyde gördüğüm kadarıyla Japon Merkez Bankası tarafında bir kez daha faiz artırımı olur diye düşünüyorum. Belki hemen olmaz ama ilerleyen aylarda bir kez daha faiz artırımı gelir. Bu da yine dolar yen paritesinde aşağı yönlü hareketi birkaç ay içerisinde yine destekleyecek gelişmelere bağlı tabii ki.
1: Peki şimdi Özgür, NTM Global Advisor'ın yapmış olduğu bir rapordan bahsediyorum. Sizin hazırlamış olduğunuz rapordan. Şimdi yapay zekaya yönelik, özellikle biz bu faiz artış döngüsünü konuşmadan önce ya da bunu bu kadar net masaya koymadan önce bir endişesi daha vardı piyasanın, aslında yapay zeka yatırım harcamalarının geri dönüşü ya da sürdürülebilirliği. Bugün kısa vadede teknoloji hisselerini vurabilir ancak ABD için rekabeti uzun vadede yapay zeka yatırımlarının durması zor görüşü yer alıyor raporda. Şimdi ben bunu, bu rapordaki görüşü biraz şöyle yüksek faiz, yüksek borçluluk, jeopolitik riskler aslında ABD endekslerini aynı anda baskı yaratan durumlar olarak ortaya çıkıyor ama şunu sormak istiyorum. Yüksek faiz döngüsü ya da yüksek faiz demeyeyim, faiz artışı döngüsü bugün ABD hisselerinde ne kadar baskı yaratma potansiyelinde? Yani yaşanan hareketin ne kadarı yapay zeka endişesine dayanıyor, ne kadarı ise genel riskten kaçış ve aslında faiz artışı döngüsüne dayanıyor. Nasıl yorumlarsın?
2: Evet, aslında bu çok yerinde, çok güzel bir soru. Çözümü ekonometrik modellerde. Fakat henüz o konuda bir çalışma yapmadığım için sayısal bir şey söyleyemiyorum. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yapay zeka hisselerine gelen satışın aslında faizle ilgisi şu anda son derece düşük. Neden? Çünkü faizin yükseldiği dönemde bile piyasa yapay zeka hisselerini almıştı. Buna ek olarak yapay zeka hisseleri kendi dinamikleri itibariyle düşüş göstermişlerdi. Faizden ari bir şekilde. O yüzden oradaki hikayeyi biraz daha farklı değerlendirmek lazım. Sonuçta baktığımızda evet, hani herkesin aklında bir Arnold Schwarzenegger'ın filmindeki gibi bir Terminator hikayesi var tabii ki, ama aslında bunun gerçekliği de olabilir belki. Ama ne olursa olsun şu anda bunu yapay zekanın gelişimini bir ulusal güvenlik senaryosuna bağladığı için küresel olarak devletler, buradan hiç kimse geri gelmeyecektir. O raporda genel olarak bahsettiğimiz konu buydu. Yani yok efendim yapay zeka insan kontrolünü etkileyecekmiş vesaire gibi konular. Evet, bunlar ihtimal dahilindedir. Her yerde haberlerde okuyoruz, vakalar var. Fakat sonuçta bu yani Amerika Çin'e burada pabuç bırakmak istemeyecektir. Çin de Amerika'ya pabuç bırakmak istemeyecektir. O yüzden yapay zeka yatırımları, hatta devlet destekleriyle mutlaka devam edecektir. Bu da piyasanın önümüzdeki yıllarda bile büyüme motorlarının yine bu sektör olacağını bize düşündürüyor. Hatta şimdi de dönüp bakarsak yine yapay zeka yatırımı yapan, o alanda faaliyet gösteren şirketler ve hatta o alana tedarik sağlayan fiber optikçiler gibi, optoelektronikçiler gibi şirketler, mesela dönün bakın, iki gündür %5'ler, %7'ler marjında yukarı doğru hareketler yapıyor. Dolayısıyla piyasa da aslında bunun farkında. O yüzden oradaki uyarı maalesef biraz gerilerde kaldı. Zaten pek bir şansı da yoktu Pelin.
1: Peki şimdi Özgür, diğer tarafta özellikle burada yüksek tahvil faizlerine baktığımız zaman hem teknoloji hisselerini hem de altın tarafında baskıladığını görüyoruz ki Çin Merkez Bankası'nın ancak buna rağmen yeniden güçlü altın alımlarına başlaması da aslında burada ana hikayelerden bir tanesi. Raporda bu da işleniyor. Burada bize ne söylüyor Çin Merkez Bankası?
2: Çin Merkez Bankası diyor ki ben diyor varlıklarımı çeşitlendirmek adına altın almaya devam ediyorum. Hatta geçen aylarda 2 ay üst üste son senelerin en yüksek altın alışlarını, en fazla miktardaki altın alışlarını yaptı. Şimdi bu sadece Çin'le sınırlı değil. Biz o raporda sadece Çin'le ilgili olan kısmını koyduk ama hani orası daha çarpıcı ve herkes Çin'e dikkat ediyor diye. Diğer merkez bankaları da aynı şekilde. Yani her ne kadar altın fiyatı eski geçen seneki performansını göstermiyor olsa bile arka tarafta net bir şekilde altın alımlarının devam ettiğini görüyoruz. Hatta bunu şöyle söyleyeyim. Yine başka bir raporumuzda, KOT raporumuzda bunu görüyoruz. Yaklaşık 3 aydır büyük spekülatörler ve varlık yöneticileri aslında altın almaya, future kontratları gibi riskli enstrümanlarda bile altın almaya başladılar ve devam ediyorlar. Yine başka bir ETF nakit akışları, fon akışları raporumuzda da bahsettik. ETF'lerde de baktığımızda altına giren paralar diğer ETF sınıflarına göre çok çok daha yüksek. Hatta şöyle söyleyeyim Pelin, bu ETF nakit akışlarında, sermaye akışları raporunda hisselere, hisse ETF'lerine giren ve altın ETF'lerine giren paranın görselini ayırmak zorunda kaldık. Yani diğer ETF sınıflarına göre. Çünkü o kadar büyük hareketler oluyor ki, o kadar fazla para giriyor ki diğer ETF'ler aynı grafikte gösterildiği zaman düz çizgi gibi gözüküyor. Sonuçta son dönemde hala altına olan ilgisi aslında son derece yüksek. Sadece yüksek faiz itibariyle altın bunu performansa yansıtamıyor. Ama şimdi görüyoruz mesela bugün ve dün faiz biraz düşmeye başladı. Muhtemelen işte 4.70'li 60'lı seviyelere kadar Amerikan 10 yıllık tahvilinin geleceğini düşünüyorum. Şu anda 4.92 civarında olsa gerek. Buralara kadar kayarsa eğer gerçekten 4.60-4.70 seviyelerine kadar tahvil faizi kayarsa altında da biz herhalde 4.500 seviyelerine kadar çok rahatlıkla bir hareket görürüz diye düşünüyorum Pelin. Şimdi, ve bu sonu, işin sonu değil, bence daha yukarıları da göreceğiz.
1: Peki şimdi diğer MTI'yi de biraz konuşmakta fayda var. Yani bugün yapay zeka yatırımlarındaki işte olası yavaşlama mesela raporda bunu da görüyoruz ama yalnızca teknoloji hisselerini değil aynı zamanda bakır gibi altın dışındaki MTI'den bahsediyorum aslında. Buradaki talep desteğini azaltabilir mi? Yani bugün bakırdaki zayıflık olsun bize küresel büyüme açısından bir sinyal, acı bir sinyal veriyor olabilir mi? Ne dersin?
2: Valla şimdi dediğin doğru, biliyorsun, sen de bilirsin mutlaka. Bakır için Dr. Copper derler çünkü küresel büyümenin nabzını tuttuğu söylenir. Gerçekten de öyledir. Hatta altın bakır ilişkisine de bu anlamda çok bakılır. Büyüme dönemlerinde altın bakır rasyosu bakır lehine gider. Durgunluk zamanlarında ise altın lehine gider. O yüzden çok önemli bir gösterge olarak sayılır. Şu anda aslında bakır daha çok arz talep ilişkisinden ziyade biraz daha politize olmuş bir kaynak diyeyim. Şöyle ki, tabii ki bakırın sanayi değeri tartışılmaz. Hele özellikle elektrifikasyonun gelmesi, bu yapı data merkezlerindeki artışlar vesaireler, oradaki iletimin sağlanması, enerji ve elektrik iletiminin sağlanması gibi konuların hepsi aslında bakır kabloları üzerinden yapılıyor ve talep son derece yüksek. Yani bakırın zaten geçen haftalarda LME piyasasında bakır rekor görmüştü. Daha da yukarılara gideceğine inancım yüksek. Fakat şu anda politize olması şu açıdan bakılması lazım. Şimdi Amerika'ya gelecek olan bakırın bakıra şeyin Trump'ın yeni bir vergi uygulayacağı çokça kulislerde konuşulan bir konuydu. Piyasalarda bunu raporlarda da görebiliyorduk. Fakat son dönemde işlenmiş bakırın bunun dışında tutulacağına dair haberler oldu. O yüzden fiyatta bir miktar kırılganlık var ama ben bunu geçici görüyorum. Hatta öyle ki sana şunu söyleyeyim. Şimdi 3 tane merkez var bu anlamda. Şangay borsasında, LME'de ve COMEX'te. Bakıyoruz Şangay ve LME'de bakır stokları ciddi oranda azalmış. Buna karşılık olarak COMEX'te de çok ciddi oranda stoklar artmış. Bunun sebebi şu işte. COMEX borsası diyor ki böyle bir durum var, bakır azlığı, kıtlığı yaşamayalım. O yüzden future kontratlarından fiziki olarak malını talep edecek yatırımcılara karşılık biz gidelim stoklarımızı dolduralım diyorlar. O yüzden bakır piyasası şu anda aslında çok canlı ve bana sorarsanız önümüzdeki birkaç yıl içinde çok daha yukarı yönlü bir potansiyel taşıyor. O yüzden hani portföylerde yer verilmesi bakır ve bakıra bağlı kıymetlerin portföylerde yer bulması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Özgür, şimdi sıkı para politikası, faiz artışı döngüsünün başlangıcı olabilir. Japon yeni, bir diğer tarafta güçlü dolar teması devam ediyor. Hala 100 üzerindeki seyir devam ediyor. Şimdi hal böyle olunca yatırımcının aklında şu soru var. Yani bugün baktığımız zaman özellikle işte ABD faizlerinin yüksek kalması doları desteklerken yüksek borçluluk nedeniyle bir diğer tarafta ABD varlıklarından uzaklaşma tartışması da güçleniyor. Hal böyle olunca da uluslararası para birimlerinde özellikle hangi para birimleri daha güven veriyor? Biraz bunu da konuşmak lazım. Ne dersin, bugün doların gücünü sınırlayan o yüksek borçluluk hikayesi Euro'yu öne çıkartabilir mi mesela?
2: Yani çıkartır mı? Kısa bir süreliğine kötünün iyisi olarak euroyu düşünebiliriz. Yani dediğin gibi şimdi doların başındaki dert Amerika'nın yüksek borçluluğu ve bu yapısal bir sorun. Kolay kolay çözülecek bir şey değil. Faizi eksiye de geçirseniz, yüze de çıkarsanız bu sorunu çözemezsiniz. Bu bambaşka bir hikaye. Ve Amerika'nın başına dert olabilecek.

0: bir hikaye. Zaten şu anda işte merkez bankalarının Amerikan tahvilinden portföylerini biraz sıyırmaya çalışmalarının nedeni de tam olarak bu. Hatta private investor dediğimiz işte büyük
1: Evet.
0: yatırımcıların veya işte aile ofislerinin de Amerikan tahvili yerine daha çok Amerikan şirket tahvillerini tercih eder hale
1: Evet.
0: gelmesinin de nedeni bu. Ama Euro tarafına baktığın zaman Euro'nun da hani ne Euro bölgesinin ekonomik anlamda güçlü bir büyüme motoru var, ne parlayacak bir durumu var gibi gözüküyor. Zaten başında bir savaş hikayesi var. O yüzden ben orada pariteler tarafında biraz daha sanki Swiss franka şey yapmak istiyorum,
1: Evet.
0: önem vermek istiyorum. Yani ben bir iş adamı olsaydım ve yabancı para krediler buluyor olsaydım, alıyor
1: Evet.
0: olsaydım biraz daha sanırım İsviçre frangına meylederdim benim.
1: Peki Özgür, önemli bir noktaya değindim. Bunu da ayrı tartışacağız seninle. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için, aktardıkların için. NTM Global Advisory CEO'su Özgür Atipoğlu ile birlikte değerlendirmiş olduk. Efendim programı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Ve efendim Grafik Çoğulosu ile devam ediyoruz. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte. Mehmet, şimdi önemli açıklamalar var. İstersen yine dünkü gibi burayı biraz daha detaylandıralım. Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalar var. Gündeme dair soruları yanıtladı. Endişe gideren yanıtlardı bunlar. Biraz üstünden detaylar, sen nelere önem verdin burada?
2: Aslında dünden beri bizim de söylediğimiz konuları Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değindi. Burada yaşananlar sektörün genelini kapsayan sistemik bir risk oluşturmuyor. Fonların %90'ında herhangi bir sıkıntı yok. Geri kalan o sıkıntılı olan fonlar ve onlar da zaten karanti altına alındı. Oradan kaynaklanan bir likidite riskinin şu anda bir sisteme bulaşma riski yok. Yani endişelenecek bir durum yok dedi. Hatta ilave önlemler de düşünmüşler. Onlara, o önlemleri almaya da gerek kalmamış. Onu bahsetti ve gerekirse onları da alırız dedi bu arada. Şu anda açıkçası o 2 gün önce yaşadığımız panik havası geçti diyebiliriz. Evet, o hisselerde, o fonlarda bir sıkıntı olmaya devam edecek ama sektörün geneline yayılmış bir riskten de şu anda bahsedemeyiz. Şu anki önlemler, şu an kadar alınan önlemler işe yaradı diyebiliriz.
1: Etkisini gösterdi ve olası bir durumda da tekrar o düşünülen önlemler alınmaya devam edecektir. Yatırımcılar bu anlamda
2: biraz şu an rahat olunabilir. Dediğim gibi o fonlar, spesifik olarak tasfiye edecek fonlar konusunda onlar daha 3 ay yayılmış bir tasfiye süreci. Bu da aslında biraz piyasayı ve likidite koşulunu rahatlatacak bir süre, 3 ay yayılması, çok hızlı bir şekilde olmaması. Evet, orada o fonlarda bazı yatırımcılar kayıp yaşayabilirler. Ama orada yaşanan kayıplar biraz orada sınırlı kalacak. Orada artık karantinaya alınacak Mehmet Şimşek'in ifadesiyle. O karantinadan da dışarıya bulaşıcılık olmayacak diyebiliriz.
1: Piyasalardaki o endişeyi ve merak gideren bir açıklama oldu diyebiliriz o halde. Peki efendim, o zaman grafik düellosunu başlatalım. Grafiklerimizin başına geçelim. Yükselen petrol fiyatlarıyla başlamak istiyorum ben. Şimdi petrol fiyatlarına baktığımız zaman uzun süredir konuştuğumuz bir süreç.

0: satıştan bahsediyoruz ama Mehmet, yani bugün özellikle petrol fiyatlarında her ne kadar azaldı desek de neye göre aslında performansına bakıyoruz? Avrupa'daki kış öncesi stok endişeleri nedeniyle yükselen doğalgaza göre gidişat, o momentuma baktığımız zaman petrol fiyatları arz endişelerinin azalmasıyla geri çekildi. Ancak doğalgaz bir yükseliş performansı içerisinde oldu. Petrolde son dönemde yükselişleri takip etmiştik. Elbette ana gündem Hürmüz gelişmeleri oluyordu. Jeopolitik gelişmelerin bir türlü mutabakata varılmaması, ikili görüşmelerin başarısız sonuçlanması, tüm bu detaylar arz endişeleriyle birlikte yükselen petrol fiyatlarını beraberinde getirmişti. Ancak bugün arz endişelerinin azalmasıyla yaklaşık 102 dolar seviyesine kadar gelen bir petrol fiyatını görüyoruz ki buna karşılık ancak bakacak olursak aşağı yönlü petrol tarafında 102 dolar seviyesinde olurken bugün gelinen noktada doğalgazda ise 77 doların üzerine çıkma ve yukarı yönlü bir ivmelenmenin yaşandığını görüyoruz ki grafiğin son çizgisinde, dönüş noktasında. Şimdi doğalgaz tarafındaki esas temasında kış öncesi stoklara ilişkin endişeler olurken bu Avrupa'daki eriyen stoklar bir miktar daha burada arz endişesini beraberinde getirdi. Peki hemen şöyle diğer tarafa geçelim istersen hızlıca. Bunun öncesinde geçmeden önce senin grafiğe bir bakalım.
1: Evet, sen aslında söyledin. Evet, petrol fiyatı geriledi diyoruz ama nereden geriledi? Yani zaten gerilediği yerde 102 dolar oldukça yüksek bir seviyede. Bununla alakalı açıkçası uluslararası kuruluşlardan da ciddi uyarılar geliyor. Şu anda o kadar bir belirsizlik var ki arz konusunda ve petrol fiyatının tahmin etmek şu anda çok zor ve uluslararası yatırım bankaları da açıkçası burada nasıl bir tahmin yapacakları konusunda henüz bir görüş birliğine varmış değiller. Şu olursa böyle olur, bu olursa böyle olur ama çok fazla senaryo var ve o senaryoların nasıl gelişeceğini öngörmek çok da kolay değil. Ama piyasaların burada kendilerini nasıl pozisyonlandırdığına baktığımızda biraz kendilerine güvenceye almak için petrolde uzun pozisyonları, yani petrolde fiyat artışını bekleyen pozisyonlarını son dönemde artırdıklarını görüyoruz. Özellikle Temmuz'un başından itibaren petrolde uzun pozisyonlar oldukça yükseldi ve neredeyse savaşın en yoğun geçtiği Nisan-Mayıs ayları dönemine yaklaştı. Bu haftalık gelen veri bir önceki haftanın verisi var en son elimizde. Ancak buradaki yükseliş trendini görüyoruz. Bu yükseliş trendi de uzun vadede, orta ve uzun vadede bu Hürmüz krizinin çözülmesinin, tamamen en azından çözülmesinin çok da mümkün olmadığını fiyatlayan bir piyasanın olduğunu görüyoruz. Bu da önümüzdeki dönemde kısa vadede en azından petrolde 70 dolarların ya da savaş öncesi seviyelerin çok da çok hızlı bir sürpriz çözüm olmadıkça mümkün olmadığını bize gösteriyor.
0: Peki bakalım diğer tarafta hemen şöyle bir de yükselen petrol fiyatları benzin ve motorine nasıl yansıdı? Bir gerçek var ki o da aslında şu sert bir şekilde yükselen motorin fiyatlarından bahsediyoruz. Bugün gelinen noktada litre fiyatına baktığımız zaman efendim TL bazında hem benzin ve hem de petrol fiyatlarını hem benzin ve hem motorin fiyatlarını görüyoruz. Şimdi yılbaşından bu yana 17 Eylül'e kadarki olan süreci kapsayan bir fiyatlama, pompa fiyatlarında çok sert bir yükseliş söz konusu oldu. Yılbaşında benzin yaklaşık 50-57 dolar seviyesinde, TL seviyesindeyken litre başına, bugünkü gelinen noktada özellikle 80 liraya kadar çıktığını görüyoruz. Motorin tarafına baktığımız zaman motorinde ise 17 Eylül itibariyle 100 lira seviyesini aşmış bulunmakta. Bu da motorindeki artışın çok sert olduğunu gösteriyor. Nisan döneminde de ciddi bir sıçrama görülüyor. Ancak son haftalardaki yeni bir yükseliş dalgasıyla birlikte 100 lirayı aştığını görüyoruz.
1: Evet, motorun fiyatında sadece Hürmüz'deki kriz değil, aynı zamanda Karadeniz'deki kriz de belirleyici oluyor. Ukrayna-Rusya arasındaki savaş da belirleyici oluyor. Özellikle her iki tarafında başta Ukrayna olmak üzere enerji altyapısına artan saldırıları küresel işlenmiş petrol ürünleri arzını ciddi şekilde azalttı. Ve bu azalışta yani Brent petrolün gördüğümüz vadeli fiyatından çok daha yukarı yönlü giden bir mazot fiyatı olarak karşımıza çıkıyor. Burada hem petrolün hem de doğalgaz tarafında işlenmiş ürünlerin fiyatı ne durumda, ona baktık. Petrol burada mazot fiyatı uluslararası o anlamda Akdeniz'de belirlenen mazot fiyatı ve Orta Doğu'daki üre fiyatını aldık. Zaten bizdeki o 100 liraya aşan mazot fiyatı, dizel fiyatı bize burada yaşanan krizin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Brent fiyatındaki artıştan çok daha yukarı bir artış var orada. Az önce dediğimiz gibi işlenmiş petrol ürünlerindeki kriz ya da arz sıkıntısı ham petrolden çok

0: daha yüksek. İki taraflı olarak, özellikle Türkiye açısından baktığımızda iki taraflı olarak çok ciddi bir risk var ve mazot fiyatındaki bu yükseliş birçok açıdan da, işte tarımsal üretim açısından da, taşımacılık açısından da, ekonominin temeli açısından da ciddi bir risk oluşturuyor ve enflasyonist baskıların, özellikle dolaylı etkilerin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bir diğer dolaylı etki ise yani doğal gazdan üretilen üre tarafında. Şu anda orada çok büyük bir sıkıntı yok. Çünkü yani gübre ihtiyacı bu mevsimde çok fazla yok. Genelde bahar aylarında, bahar aylarından önce küresel piyasalarda üre talebi artıyor ve o dönemde eğer fiyatlar doğal gaz tarafında bu seviyelerde kalırsa çok ciddi bir üre fiyatıyla karşı karşıya kalabiliriz. Geçtiğimiz Nisan-Mayıs aylarında, özellikle o dönemde de savaşın en yoğun olduğu dönemler, az önce söylediğimiz gibi, hem de aynı zamanda ekin dönemiydi ve gübre ihtiyacı küresel piyasalarda, hem Türkiye'den küresel piyasalarda oldukça yüksekti ve fiyatların çok hızlı yükseldiğini görmüştük. Daha sonra baktığımızda ise Temmuz-Ağustos aylarından sonra doğalgaz fiyatında %30'u aşan bir fiyat artışı görmemize rağmen bunun üreye yansımasını görmedik. Bu bizim için şu anda iyi bir haber. Ancak bu doğalgaz fiyatlarındaki o yüksek seyrin kış ayları boyunca sürmesi durumunda bir enflasyonist baskı buradan da gelebilir. İki yönlü gelebilir. Bir, tarımsal maliyetleri artırması yoluyla gelebilir. İkincisi, bu fiyatlar çok fazla artarsa çiftçiler daha az gübre kullanımına gidebilir. Bu da verimliliği aşağı çekip toplam üretim miktarını aşağı çekebilir. Yani hem artan maliyetler hem azalan üretimle karşı karşıya kalabiliriz ki bu sene gıda fiyatları enflasyon açısından olumlu seyretmişti. Özellikle yaş meyve sebze tarafında genel enflasyonu aşağı çeken bir gıda enflasyonuyla karşı karşıya kalmıştık. Gelecek sene hem El Niño etkisi hem de artan maliyetler, mazot maliyeti, gübre maliyeti, bunları üst üste koyduğumuzda bir gıda enflasyonu riskiyle karşı karşıya kalabiliriz.
1: Peki, tamamdır. Yani bu süreç yine bir pesimist kapanışta yapıyorsun. Evet. Yani gıda fiyatlarını yükseltebilecek bir endişeyi getirdik. Umarım öyle olmaz. Umarım gelişmeler pozitif yönde ilerler. Ve bir an evvel hakikaten bu savaşta biter ve anlaşmalar yapılır diyelim. Ve hafta sonu güzel haber akışları almak dileğiyle o halde Mehmet Firoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz grafik düellosunu noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Emlak Katılım Portföy sundu. Reklam.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Emtek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
2: Reklam.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ala Rakgün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bakıldığında hafta ortasından bu yana yurt içi piyasalarda alınan kararlar biraz daha netleşmeye başlamış bulunmakta değerli izleyenler. Çünkü bakıldığında dün sermaye piyasalarında tarihi bir güne eşlik ettik ve ekonomi yönetimi tarafından hafta ortasından bu yana likidite sıkıntısı, kaynaklı sıkılaşma ve düşüşlerin de önüne geçmek amaçlı bir dizi önlem açıklandığını da görmüştük. Bu önlemlerin bazılarındaki detaylar bugün açıklandı derken bir de bugünü başkanına beraber bakalım dilerseniz. Evet, haftanın son işlem gününe bakıldığında içeriden birçok başlık bizleri karşılamış bulunmakta. Tabii bu hafta küresel merkez bankaları derkense hafta ortasından bu yana gelen içeri piyasalarda sermaye piyasaları özelinde alınan kararlarında yankıları bugün de sürmeye devam ediyor diyelim. Tasfiye edilen fonların ödeme ve tasfiye süreçlerine dair SPK tarafından da önemli açıklamalar geldi. Hafta ortasından bu yana yapılan açıklamalara ilişkin de detayları paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bakıldığında ise NTV'ye verdiği röportajında borsada ve fon piyasasında genele yayılan sistematik bir sorun bulunmadığının altını çizdi Bakan Şimşek ve yaşananların sınırlı sayıda fonda gerçekleştiğine dikkat çekti. Şimşek, serbest fon alanı dünyada çok daha katı kurallara bağlayan bir fon rehberi Ağustos'ta açıklandı dedi. Bazı konularda geçiş süreci var. Alınan tedbirler şu aşamada yeterli açıklamasında da bulundu ve ayrıca yatırımcıların birikimlerin belirli bir süreye yayılarak korunacağını da altını çizdi diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Dün SPG tarafından da tasfiye sürecine dair bir başlık açıklanmıştı. Detayları bu sabah da belli oldu. SPG 7 portföy şirketinin fonlarını tasfiye kararının ardından ilgili yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını duyurdu. Fonların saklayıcısı ve tasfiye süreçlerinin yürütülmesi için İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkililendirildi. Tarayıcı için İş Bankası, A1 Kapital, Atlas, Bul, Hedef, Pardus ve Pusula için ise Ziraat Bankası'nın yetkilendirildiği açıklandı. İlgili fonların tasfiyesi duyuru tarihinden itibaren en az 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona ereceğinin de altını çizildi diyelim ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bu konuya ilişkin açıklamalar geldi. Açıklamanın detaylarına bakıldığında ise soruşturmalar kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aranında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği açıklandı. Ve buradan son başlığımıza geçelim. Küresel para

Piyasalarında merkez bankaları haftası demiştik ve içeriden bugün dışarıya doğru geçtiğimizde ise bugün hafta sonuna doğru Japonya Merkez Bankası'ndan faiz kararı geldi. Bu hafta bakıldığında Amerikan Merkez Bankası Fed'den 25 bas puanlık, İngiltere Merkez Bankası'ndan da yine 25 bas puanlık ve bugün ise Japonya Merkez Bankası'ndansa faiz kararına dair artışların geldiğini gördük. Karar para politikası kurulunda 7'ye karşı 2 oyla alındı. Üyelerden Asada ve Sato odağında faiz artışına karşı oy kullanıldığı açıklandı ve %1,25'e yükselen Japonya Merkez Bankası'ndaki faiz oranı ise 31 yılın zirvesine çıkmış bulunmakta.

0: Evet, içeride bu denli yoğun bir haber akışı varken piyasalardaki son performans konuşmak üzere araştırma analistimiz Mehmet Özdemir bizlere eşlik ediyor. Mehmet merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Merhaba Lara.
0: Şimdi Mehmet, bakıldığında bugün SPK tarafından tasfiye edilen fonların ödeme ve tasfiye sürecine ilişkin detaylarında geldiğini gördük. Şu an Borsa İstanbul'a bakıldığında ise sabah saati %1'in de üzerinde bir geri çekilme yaşanmıştı. Burada madencilik dışında birçok sektörün negatif açıldığının da altını çizmekte fayda var diyelim. Şu an bakıldığında %2'ye yakın sayan bir geri çekilme var. Peki şu an piyasalar nasıl fiyatlanıyor? Notları senden dinleyelim.
1: Evet, aslında haftayı kapatıyoruz. Haftanın son işlem günde şöyle bir fiyatlamalara baktığımızda belki de fiyatlamalardan çok gerekli, özellikle son dönemde bazı değişikliklerden bahsedebiliriz ki bu değişikliklerden bazıları özellikle Ağustos'un sonunda yayınlanan fon rehberiyle birlikte bir miktar daha fonlarda konsolidasyon süreci olmuştu ki bu hafta bazı fonların temerrüte düşmesiyle birlikte o portföy yönetim şirketleri için bazı fonlar açısından çok da kolay bir hafta olmadığını söyleyebiliriz. Ama genel anlamda şöyle bir fiyatlamalara bakacaksak bu fon konsolidasyonunun da sancılarının bir miktar daha arttığı bir hafta en azından Borsa İstanbul fiyatlamalarına baktığımızda. Şöyle bir haftanın son işlem gününe hali hazırda gelmişken bugün de %2 civarında değer kaybederken şöyle bir haftalık performanslara baktığımızda Alara o tarafta Mart 2025'ten bu yana BIST 100'ün en kötü haftalık performansını özellikle performansını göstermeye hazırlandığını görüyoruz ki grafiğimiz de ekrana gelebilirse burada bu hafta içerisinde 5 işlem gününde şu anda tabii ki de seans henüz kapanmadı ama kayıplar %8'ler çerçevesine ulaşmış durumda. Dolayısıyla bu da bizi Mart 2025 tarihinden bu yana en kötü haftalık kapanışa hazırlandığımızı gösteriyor. Tabii bu hafta içerisinde gelen birçok karar vardı. Sen biraz önce bahsettin ama hali hazırda dün itibariyle tasfiyesini göreceğimiz fonlar çerçevesinin tasfiye sürecine ilişkin bazı özellikle alınan kararları gördük ki burada yaklaşık 3 aylık bir süreçten bahsediyoruz ama anlıyoruz ki bu fonun içerisindeki bulunan yatırımcıların menfaatini gözeterek bu fonların içerisindeki malların satılacağına ilişkin bilgiler yakından o tarafta da takip ettiğimiz hususlar arasında. Ama şöyle bir bugünkü fiyatlamaya baktığımızda da dün aslında bir önceki günkü kayıpları telafi etme çabasında olan bu çabaların bir miktar daha bankacılık endeksi üzerinde yoğunlaştığı ki tavan seviyesinde gördüğümüz fiyatlamalarla birlikte bankacılıkta bir momentum kazancını o tarafta yakından takip etmiştik. Ama bugünkü fiyatlamaya göre en azından açılışta itibariyle baktığımız zaman anlıyoruz ki o iyimserliğin bugüne devredilmediği bir gün oluyor. %2 çerçevesinde bir negatifliği de o taraftan takip ediyoruz. Dün itibariyle bir miktar daha kamu desteğini Borsa İstanbul çerçevesinde yakından takip etmiştik. Özellikle ziraat yatırımın bugün de alımlarda ilk sırada olduğunu yakından takip ediyoruz. Ama şöyle bir yabancıların işlem yaptığını bildiğimiz kurumlar ki Bank of America başta olmak üzere orada da sabah saatlerinin itibariyle 1 milyar TL'nin üzerinde bir çıkış olduğunu o tarafta yakından takip ediyoruz. Ve belki de bugün gerçekleşen performanslara baktığımız zaman ise katkı baskı tarafında yaklaşık yine 91 hissenin yönünü aşağı doğru çevirdiği ortamda baskılardan başlamak gerekirse ki endeks 14.000 puanın epey altında zaten fiyatlanmaya devam ediyordu ama hali hazırda şu anda 13.000 seviyelerinin bir miktar daha üzerinde tutunma çabası devam ediyor. Destek finans faktöringdeki taban hareketin 60 puan civarında sadece endekste bir baskı oluşturduğunu takip ediyoruz. Aselsan tarafında geri çekilmeler 20 puan civarında bir baskı yaratıyor. Katılım evim tarafı ki özellikle son dönemde emlak konut katılım tarafında da bir satın alma hamlesinin görüşmelere başlandığı hamlesinin kamuoyunu aydınlatma platformunda duyurulduğunu yakından takip etmiştik. Onun dışında şöyle bir Rail Yatırım Holding tarafında da taban hareketleri görmekle birlikte özellikle bankacılık endeksinde de bugün negatifliğin bir miktar daha ayrışmayla birlikte hakim olduğunu söyleyebiliyoruz. Katkılar tarafına baktığımızda ise orada sadece ve sadece 8 hissenin yukarı doğru gittiği günde Astor Enerji tarafında 4 puan civarında sınırlı bir katkı ama şöyle bir diğer hisselere de baktığımızda özellikle BIST 30 dışındaki BIST 100 hisselerinde bir miktar daha ön plana çıkmaya çalıştığı bir gün olarak yakından takip ediyoruz ki özellikle Türk Telekom gibi, TAV Havalimanları gibi şirketlerde de çok çok sınırlı olsa da %1'e varmayan primleri bu tarafta yakından takip ediyoruz. Ama önümüzdeki haftalarda da bu fonlardaki konsolidasyon, bu fonların içinde bulundurmuş olduğu pozisyonlanmalara ilişkin buradaki fiyatlamaları da yakından takip ediyor olacağız.
0: Evet Mehmet, çok teşekkürler değerli katkıların için.

0: Şimdi Focus'la kısa bir araya gidiyoruz.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Sanayicinin son performansını ve içerideki gelişmelerin sanayi üretimine ve ticari düzlemdeki yansımalarını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Ege Hazır Giyim ve Konveksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Baycu. Çağlar Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Alara Hanım, yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler Çağlar Bey. Şimdi ihracat verileriyle sizinle başlamak isterim. Çünkü burada bakıldığında Eylül ayını ortalamış bulunmaktayız ve son çeyreğe yaklaşıyoruz. Fakat Ağustos verileri son rakam olarak elimizde bulunuyor. Ege tarafında Ağustos verilerine bakıldığında toplam Türkiye genelindeki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı %6,9 geriledi. Fakat Ege tarafına bakıldığında ise %10'un da üzerinde bir artışla potansiyelinizin biraz daha genelin de üzerinde yansıttığınızı gördük. Ayrıca ilk 8 aya bakıldığında Ege'nin ihracatı 873 milyon dolara geçen yıla üzerinde bir artışla kaydetmiş bulunmakta. Peki bu taraftaki yarışma büyük firmalardan mı geliyor ve KOBİ'ler özelinde bakıldığında ise hala sipariş işler ve karlılık tarafında bir daralmaya işaret ediyor. Bu rakamları nasıl okuyorsunuz son dönemde?
1: Evet, yani Türkiye'den farklı ayrıştı Ege bu anlamda. Yaklaşık %13'lük bir artış sağladık. Bu tabii sektörün geneli açısından baktığımızda yüreklendiriyor sektörümüzü ama sorunuzun içinde barındırdığı gibi bu genelde büyüklerden kaynaklanan bir artış oldu. Avrupa'daki büyük alım grupları Türkiye'de de yine aynı şekilde yansıttığı gibi büyük tedarikçilerle sipariş artışlarına gittiler ama maalesef bu orta ölçekli firmalarımıza yansımıyor. Geçen aylarda da bu verileri görmüştük. Yani Türkiye'den pozitif ayrışmak güzel ama bunun tabana yayılmaması maalesef

0: bizim için büyük sıkıntı. Şimdi biliyorsunuz tabii bu Hürmüz Boğazı'ndaki problem, İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı genel olarak ihracatın Türkiye'ye kaymasına sağladı. Ama bu tabii bu tedarik zincirinin güvenilirliği noktasında müşteri tarafında bunun ne kadar önemli olduğunu gördüler. Bu da büyük firmaların bu siparişleri almasını önünü açtı. Ama bu uzun vadede kalıcı olur mu? Tabii en önemli soru bu. Yani amacımız tabii ki bunun uzun vadede de aynı şekilde artışın devam etmesi. Ama bunun soru işaretleri barındırdığında belirtmek zorundayım. Bunun da genele yayılması tabii en büyük amacımız. Orta ölçekli firmalarımıza da yayılması en büyük amacımız.
1: Şimdi orta ölçekli firmalardan devam edersek sizinle daha önceki sohbetlerimizde KOBİ'lerin bugün aldığı siparişlerde 6 ay sonraki tahsilatı hesapladı ve bu tahsilatlara da o gün bulunan %25'e varan maliyet artışını da eklediklerini konuşmuştuk. Peki hazır giyim ve konfeksiyon tarafındaki bugün maliyet artışlarına bakıldığında ne kadarlık bir artışı şu an tahsilat hesaplarına ekliyorlar ve önümüzdeki yıl sizce bu tarafı biraz daha hafifletmek amacında finansmana erişimde bir ucuzlama beklentisi bulunuyor mu sizde?
0: Şimdi biliyorsunuz aslında bu hazır giyimle başladı ilk önce emek yoğun sektör olarak kurun enflasyon kadar artmaması problemi ama artık bütün sanayi sektörlerine yayıldı. Yani sadece emek yoğun sektörler değil bütün sanayi sektörleri artık bundan muzdarip. Tabii bir fiyat yaparken bundan 6 ay sonrasının mal bedeliyle fiyat yapılmak zorunda. Ama ülkemizdeki 6 ay sonranın enflasyonunu bugünden tahmin edip kurun da artışına hesaplayıp fiyat vermemiz gerekiyor. Bu kolay bir şey değil. Yani bunun da tabii krediyle dönen firmalar açısından baktığınızda yüksek maliyetli kredi maliyetleriyle ham maddelerini aldıklarını düşünün. Bunun fiyatlaması da tabii hiç kolay değil. O yüzden krediyle dönen firmalarımız bu dönemde gerçekten büyük problem yaşıyorlar. Finansmana erişim noktası sektörün en önemli problemlerinden bir tanesi. Bakanlığımız bu konularda çalışıyor biliyorum. Ama daha yayılmış bir, genele yayılmış, küçük ölçekli, orta ölçekli firmalara yayılmış bir maalesef kredi kanalı açılmış değil. Bunu en hızlı, en ivedi şekilde bekliyoruz. Bu maliyetlerin kontrolü de tabii biliyorsunuz bizim hazır giyimde yaklaşık 100 ihracat yapıyorsak 70 yani %30'u ancak ithalatla yapılıyor. %70'i Türkiye'deki ham madde ve iş gücüyle gerçekleştiriliyor. Bu ne demek? Bütün maliyetlerimiz aslında TL maliyetleri %70'i. Kurun da tabii enflasyon kadar artmaması nedeniyle maliyet noktasında, karlılık noktasında çok geri düşüyoruz. Bu ihracat artışımız evet var ama bu ihracatın sadece finansmanla para kazanma dönemine geçildi diyebilirim. Yani bir şekilde büyüyerek daha çok ihracat yaparak bunun getirdiği finansmanı değerlendirerek firmalar ayakta kalmaya çalışıyor. Bu çok uzun vadede sürdürülebilir bir şey değil. Bunun tekrar eskiye dönmesi gerekiyor. Biliyorsunuz yani istihdamda 2022'de yaklaşık hazır giyim ve tekstil sektörü olarak 1 milyon 250 bin istihdama haizdik.
1: Evet.
0: Ama şu anda bu rakam 850 binlere kadar düştü. Yani bu içler acısı bir durum. Yani bu
1: Çağlar Bey, hemen
0: sektör
1: burada araya girmek isterim.
0: tabii.
1: Haziran ayında ise bu tabloda tam tersine bir pozitif etkinin de olduğunu gördük. Yani biz o aylara kadar aslında sanayiden hizmete doğru kayan bir istihdam tablosuyla karşı karşıya kalmıştık. Fakat Haziran ayında biraz daha hazır giyim ve konfeksiyonlu istihdamın yukarı yönlü seyrettiği bir ortam vardı. Yaz aylarında bu ortam devam etti mi ve 2028'in sonuna kadar da istihdamı koruma destekli bir program da yürürlüğe alındı. Peki bu program sona erdikten sonra burada bir geri çekilme tekrardan yaşanır mı? Uzun soluklu bir istihdamı güçlendirme programı sizce gerekli mi?
0: Kesinlikle gerekli. Bu istihdamı destek programı dediğiniz gibi 3 bin liralık bir katkı sağlıyor. Bu çok önemli. Yani küçük olarak görmeyin bu yoğun emek yoğun sektör olarak hazır giyim sektörü bu destekler bizim için hayati önemli. Bu destek bildiğiniz gibi 2028'in sonuna kadar uzatıldı. Bu da çok kritikti. Ama bu destekler tabii sektörün yaşadığı darboğazı, kan kaybını giderir mi? Maalesef o noktada gidereceğini düşünmüyorum ama bir şekilde bunun artması gerekiyor. Dediğiniz gibi Haziran istihdam verileri ufak bir artış gösterdi. Yine bu demin bahsettiğim savaş nedeniyle olan ülkemize olan sipariş kaymaları buna pozitif.

0: şekilde yansıdı. Yani bu istihdamın korunması gerekiyor ülkemiz için. Bu sektör çok önemli bir sektör. Yani doğusundan kuzeyine, batısından güneyine ülkemizin her yerinde istihdam sağlayan bir sektör. O yüzden bu sektörün istihdam yapması, ihracat yapması, arttırması ihracatını Türkiye'nin geneli açısından çok çok önemli. Biliyorsunuz imalat sanayinin gayri safi yurt içi hasıladaki payı 2021'de yaklaşık %22,1'di. Bu rakam şu anda maalesef %14,9'lara kadar geriledi. Yani bu genel olarak da sadece hazır giyim değil, Türkiye'nin sanayisizleşme dedikleri, erken sanayisizleşme dedikleri çıkmaza doğru girdiğini gösteriyor. Ama rakip ülkelerimizin tamamı Çin'den Kuzey Afrika ülkelerine, Avrupa ülkelerine kadar herkes biliyorsunuz artık sanayisini kendi içinde yapmanın peşinde. Avrupa ülkeleri bile bu noktada.
1: Ki Avrupa ülkelerine bakıldığında geçtiğimiz aylarda PMI rakamları bizim rakamlarımızın biraz daha üzerinde gelmişti. Ve Çin ve Hindistan'dan kayan talebin Avrupa tedarikçilerinde bize doğru eğilim gösterdiğinin altını çiziyorduk. Fakat birçok ihracatçımız kotalardan dolayı ihracatı arttıramadıklarından da şikayetçi. Peki sizin sektörünüzde böyle bir süreç var mı?
0: Şöyle, kota problemi aslında bizim sektörümüzde problem değil ama Hindistan'ın tekrar Avrupa Birliği'nde önemli bir rol alması maalesef sektörümüz açısından negatif bir yansıma yarattı. Hindistan şu anda serbest anlaşma yaptı tekrar Avrupa ile. Bu bizim açımızdan maalesef olumsuz şekilde yansıdı. Asıl hedefimiz biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri pazarı. Yani Avrupa Birliği'nden çok daha büyük bir pazar, çok daha büyük bir nüfus. Oraya ihracat yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak Amerika'da da biliyorsunuz %17 bir vergimiz vardı. Buna %12,5 daha vergi eklendi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne fuarlar, alım etleri düzenliyoruz. Bunu arttırmak için uğraşıyoruz ama bu da maalesef belimizi büktü diyebilirim.
1: Şimdi Çağlar Bey, bakıldığında aslında burada bile döviz dönüşüm desteğini konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü 1 Ekim 2026 tarihi itibariyle döviz dönüşüm desteğinde biraz daha tabana yayılan bir ortamın da oluşabileceğini gördük. Fakat prim tarafında yukarı yönlü bir seyir yoktu. Peki sizce mevcut desteği siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve burada hazır giyim açısından bu desteğin dışında daha aceliyetli bir desteğin devreye alınması önceliklendirilebilir mi? Çok kısa rica edeyim sizden.
0: Tabii. Yani bu %3'lük destek bizim için çok kritik, çok değerli bir destek. Bakanlarımızla, Ticaret Bakanlığımızla, Ekonomi Bakanlarımızla görüşüyoruz bu konuyu. Bunun emek yoğun sektörlere biraz daha arttırılmasını talep ediyoruz. Bu bizim için çok çok önemli. En azından geçici bir süre, bu süreci atlatana kadar bu döviz dönüşüm desteğinin %3'ten %7'lere, 10'lara çıkarılmasını bekliyoruz. Tabana yayma konusu çok önemli. İthalatla ilgili bazı problemler vardı. Ufak ithalat yapan firmalar maalesef bu destekten faydalanamıyordu. Bakanlığımız bu konuyu çözdü. Orada sektörün bir nebze önü açıldı. Bu pozitif yansıyacaktır. Ama bu desteğin biraz da artırılarak bizim sektörümüze, hazır giyim sektörüne pozitif ayrıştırılmasını bekliyoruz.
1: Peki. Çağlar Bağcı, çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Çok teşekkürler.
1: Değerli izleyenler, Fokus'u noktalıyoruz. Aranın Ardından Risk Yönetimi programı ile tekrardan karşınızda olacağım. Bir yere ayrılmayın.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, Ercümoğlu gibi risk yönetimi programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve fon piyasalarında ve sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeleri konuşmak, yatırımcılara dair başlıkları almak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Fortet Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Yıldıran. Tuncay Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar efendim.
1: Çok teşekkürler Tuncay Bey. Aslında fonlarda başlayan likitte sıkışıklığı Borsa İstanbul'a sirayet etti ve bakıldığında hafta ortasından bu yana gelen bu sıkışıklıktan sonra dün ekonomi yönetiminden bir dizi adım da geldi. Bu sabah SPK tarafına bakıldığında ise burada tasfiye etme sürecindeki ödeme ve sürece dair detaylarında biraz daha belli olduğu bir ortamla karşı karşıya kaldık. Dün Borsa İstanbul tarafında %5'e varan bir geri çekilme vardı. Bu sabah saati bakıldığında %1,5'un üzerine bir geri çekilme yaşandığını ve madencilik dışında birçok sektöründe negatif tarafta kaldığını izliyoruz diyelim. Peki bu ortamı biraz daha detaylandırırsak nasıl okumak lazım Tuncay Bey ve yatırımcılar için nasıl riskler barındırıyor? Biraz sizden dinleyelim son dönem.
2: Tabii ki. Şimdi aslında bu yaşamış olduğumuz olay çok yeni değil, biliyorsunuz. Yaklaşık olarak bir senedir özellikle para piyasası fonlarıyla serbest fonlardaki gelişmeler gündemdeydi. Yani kapalı kapılar arkasında olsa dahi burada belirli bir kaldıraç nedeniyle sıkıntıyla karşı karşıya ihtimalimiz olduğu hep söyleniyordu. Kapalı kapılar ardında dediğim gibi. Açıkçası SPK bu konuda daha önceden farklı uyarılarda da bulundu. Zımni yahut da aleni bir şekilde. Çünkü biliyorsunuz geçen sene yaklaşık olarak bir yıl önce bu ters repoya ilişkin olarak bazı yenilikler, düzenlemeler getirilmişti. Hakeza yatırım fonları rehberinin taslak metni yayınlandı ve sonrasında yatırım fonları rehberi revize edildi. Bu aslında çok bilinmeyen

0: Bu özellikle Tersepo yahut da serbest fonlardaki gelişme. Ancak anladığım kadarıyla Sermaye Piyasası Kurulu bayağı uzun bir süre sabretti piyasanın kendi kendini regüle etmesi konusunda. Ancak günün sonunda yaşanan gelişmelerin akabinde sonrasında artık müdahale etmeye ihtiyacını duydu. Ve işte 130 ilk haftalık bültende biliyorsunuz 130'du. Daha sonradan 131'e çıkan fonun tasfiyesine karar verdi.
1: Evet.
0: Şimdi bu 131 tane fonun 117 tanesi serbest fon, 9 tanesi para piyasası, 3 tanesi katılım, 2 tanesi de hisse senedi fonu. İlk kararda tasfiyesine karar verilmiş olmakla birlikte bu tasfiye nasıl yürütüleceği muammaydı. Tam olarak belirlenmemişti. Kurula yetki bırakılmıştı. Kurul bu yetkisini tasfiye sürecine ilişkin ikinci bir dike kararı yayınlamak suretiyle belirledi ve dedi ki işte bir fonun İş Bankası ve diğer fonların da Ziraat Bankası tarafından tasfiye edilmesine karar verdi. Tabii tasfiye süreci 3 ay. 3 ayın içerisinde bu fonların tasfiyesinin gerçekleştirilmesi gerekiyor ve konuşulduğu gibi aslında önemli olan unsurlardan bir tanesi bankaların bu tasfiye sürecini yatırımcılara ne zaman para ödeyeceği konusunu kendilerinin piyasa şartlarına göre belirliyor olmaları. Şimdi peki piyasa üzerindeki etkisi ne olabilir sorusuna gelince burada açıkçası tasfiye edilmesi gereken miktar küçük bir miktar değil. Yaklaşık olarak 480-500 milyar civarında bir hisse senedinden bahsediyoruz. Toplam tasfiyeye tabi tutulan fonlar eklenen o 101. fonla 131 fon yaklaşık olarak 1 trilyon civarında ve açıkçası Ali Hanım 700 binin üstünde yatırımcıyı yakından ilgilendiren bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç sıkıntılı olacak gibi geliyor. Çünkü biliyorsunuz aynı zamanda yatırım fonları rehberi kapsamında bu fonlar dışında kalan fonların da kendi adaptasyon süreleri olacak. Bu nedenle önümüzdeki dönemde her ne kadar bankalar tarafından piyasa şartları değerlendiriliyor olsa da piyasa üzerinde bir satış etkisi yaratır diye düşünüyorum. Tabii çok konuşulmayan bir başka nokta var. Fonların ters repo yahut da repo işlemleri. Doğal olarak özellikle hisse repo tarafına baktığımızda ister teminat alın ister teminat vermiş olun. Piyasada yaşanan düşüş aynı zamanda teminatların değerini de etkileyecektir. Bu nedenle işte bankaların piyasa şartlarını göz önünde bulundurmalarına ilişkin kural muhtemelen ters repodaki teminat düşüşleri nedeniyle çok da gözetilebilecek bir unsur olmayabilir. Tabii fonların kredili işlemlerle almış olduğu sermaye piyasa araçlarını hisse senetleri hiç dahil etmiyorum. Çünkü orada da teminat yükümlülükleri var. Önümüzdeki dönemde sıkıntılı demeyeyim ama çok iyi yönetilmesi gereken bir süreçle karşı karşıyayız diye düşünüyorum.
1: Tuncay Bey, ben hemen burada bir araya girmek istiyorum. Sabah SPK tarafından gelen tasfiyeye dair son detaylara bakıldığında fon varlıkları bir anda satılamayacak denildi. Tasfiye 3 aya kadar sürecek, 3 ay sonrasında sona erebilecek denildi ve yatırımcıların payları oranında bir geri ödemede olabileceğinin altı çizildi. Peki SPK'nın birçok fon şirketinin fonlarına dair aldığı bu tasfiye kararı sizce burada satış baskısını biraz daha sınırlamaya yetebilir mi ve ilave ek düzenlemeleri siz bu hafta değil tabii haftayı kapatıyoruz fakat önümüzdeki haftalarda bekliyor musunuz?
0: Şöyle aslında söylediğinizde haklılık payı var. Çünkü bankaların özellikle bu piyasa koşullarına dayalı olarak satışları yapacakları konusundaki düzenleme önemli bir düzenleme. Ama dediğim gibi burada bankaların bu kararını engelleyecek yahut da bunu istedikleri gibi yönetemeyecekleri durumlarla karşı karşıya kalma riskimiz olduğunu düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi yaklaşık olarak 172 milyar lira civarında bir teminat hatta 40 milyar liralık da ters repodan kaynaklanan yaklaşık olarak 210 milyar liralık bir teminat riskiyle karşı karşıyayız. Yani bankalar normal şartlarda tasfiyeyi piyasa şartlarına göre düzenleyip yönetebilecekler iken teminatlardaki düşüşler nedeniyle nakit çağrı yükümlülüğü, teminat tamamlama yükümlülüğüyle karşılaştırdığında bu opsiyonu yeterince kullanamayabilirler. Hatırlarsanız daha önceki programımızda bu normaldeki adaptasyon sürecinde yaklaşık 10 milyar liralık günlük bir satış baskısından bahsetmiştik.
1: Evet.
0: Bu rakam şimdi çok daha kısa bir sürede ve yaklaşık olarak 10-15 milyar olarak önümüzde. Az önce söylediğim gibi bu süreç kolay bir süreç değil ve çok iyi yönetilmesi gereken bir süreç olarak önümüzde duruyor. Bu noktada son olarak şeyi söylemeyi çok isterim. 131 fonun 117 tanesi serbest fon biliyorsunuz ve serbest fon yatırımcıları teknik olarak baktığımızda nitelikli yatırımcı sınıfına yani bir nevi

0: bize finansal olarak sağlam kişilerden oluştuğu kabul ediliyor hukuki olarak. Bu anlamda belki de bu yöntemler, bu sürecin, tasfiye sürecinin yönetiminde serbest fonların tasfiyesinden önce yatırımcıların, yani 700 bin yatırımcının önemlice bir kısmının bulunduğu, yaklaşık 500 bin yatırımcıdan bahsediyoruz, para piyasası fonlarıyla hisse senedi fonlarına öncelik verilebilir. Bu çok önemli bir yatırımcı sayısının hem memnun edilmesi hem de fiyat düşüşlerinden olabildiğince az etkilenmesine de yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu sabah bir televizyon yayınında yatırımcıların birikimlerin belirli bir sürece yayılarak korunabileceğinin altını çizdi ve burada sınırlı sayıda fonlarda yaşanan bir geri çekilmenin olduğunun altını çizdi. Genele yayılan bir ortamın da olmadığı biraz da mesajını verdi söylemlerinde. Peki tabii ki bakıldığında piyasa açısından konuştuk, fakat yatırımcı açısından da konuşursak nasıl riskler var? Son olarak sizden son aslında toparlamayı rica edeyim bu konu hakkında. Çünkü yatırımcı da karşı karşı olduğu temel riskleri de biraz merak eder durumda galiba.
0: Elbette ki. Aslında Sayın Bakan'ın ifadesi doğru. Çok kabaca toplam fon sektörü içerisinde bahsettiğimiz tasfiyeye tabi tutulacak fon ve portföy değeri yaklaşık olarak işte %19.1 civarında bir rakam. Bu anlamda %90'ının sağlam olduğunu söylemekte herhangi bir problem yok. Az önce ifade ettiğim gibi aslında burada daha kritik olan nokta şu. Bu tasfiyeye tabi tutulacak olan 117 fonun, 131 fonun 117'si serbest fon. Ve şu anda bizim önceliğimiz diğer fonlarda olan, para piyasası ve hisse senedi fonlarında olan yaklaşık 500 bin yatırımcı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle evleviyetle bu yatırımcıların paralarını ödenmesi önemli olacaktır diye düşünüyorum. Yatırımcıların bu noktada yapabileceği şey açıkçası bankaların yapacağı duyuruları, açıklamaları beklemekten fazla, çok fazla yapabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet. Çünkü başka şekilde çıkış mümkün değil şu anda, biliyorsunuz. Borsa dışında da satışlar yasaklandı. Ancak mevcut durum itibariyle hisse senedi tarafında fonlarda bu likiditeyi sağlayacak mal varlığı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yeter ki satış sırasında karşılaşılan piyasa düşüşü nedeniyle, fiyat düşüşü nedeniyle bir piyasa riskine maruz kalmasınlar.
1: Evet, şu an Borsa İstanbul tarafına bakıldığında sabah saat %2'ye yakınsayan bir geri çekilme varken şu an %1,5'a yakınsayan geri çekilmede bir yavaşlama olduğunu da görüyoruz diyelim ve çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bu hafta aslında içerideki gündemin dışında küresel para piyasalarında merkez bankaları haftasıydı ve Fed'le başlayan haftada İngiltere ve Japonya Merkez Bankası faiz artışı kararı verdi. İlk önce bizim merkez bankamız geçtiğimiz hafta bir değişim göstermedi ve yabancı kurumlara bakıldığında yıl sonuna dair 100'er bas puanlık bir indirim olduğu da gündeme oturdu. Fakat Avrupa Merkez Bankası da 25 bas puana varan bir artış gerçekleştirmişti. Bakıldığında merkez bankalarında politika tarafında biraz daha değişimlerin olduğunu gördük. Peki ilerleyen dönemlerde bu değişimler bizim piyasamızı neden etkiler? Siz nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şöyle, daha önceki yayınlarda birkaç kez üstünden geçmiştik merkez bankalarının faiz politikalarını ve aslında çok da beklenmedik değil. Bunu hem Avrupa Birliği Merkez Bankası hem de Fed özelinde de konuşmuştuk. Yani özellikle istihdam verisiyle bağlantısı üzerinde de gitmiştik. O yüzden buradaki faiz artırılarını çok şaşırtıcı bulmuyorum. Peki bizim açımızdan sıkıntı ne? Şimdi diğer uluslararası bankların, özellikle Fed, Avrupa Birliği Merkez Bankası gibi bankaların, özellikle Bank of Japan'ın faiz artırıyor olması bizim indirim imkanımızı daraltıyor. Bu nedenle ben önümüzdeki dönemde indirim konusunda Merkez Bankası'nın birazcık daha ister istemez artık geldiğimiz nokta itibariyle bekleyici bir pozisyon içerisinde olacağını düşünüyorum. O yüzden yakın zamanda ben bir faiz indirimi beklemiyorum. Sonuçta en son yapılan açıklamalarda da enflasyonun düşük patikasında olduğu zaten tekrar teyit edildi. Bu anlamda herhalde bekleyip göreceğiz. Tabii burada sadece bizimle ilgili değil, dünyanın genelindeki işte borçlanma, enerji maliyetlerindeki artış gibi unsurlar daha belirleyici olacak.
1: Şimdi yakın zamanda bir faiz indirimi beklemediğinizi söylemiştiniz. Burada Fed tarafına bakıldığında ise aslında Ekim ve Aralık aylarında faiz kararları gelecek ve Ekim'de %54'e varan bir artış, Aralık'ta %76'ya varan bir artışın şu an fiyatlandığını gördük. Peki yakın zaman derken bizim Merkez Bankamızdan sizce bu sene toplam iki tane faiz kararı kalmıştı. İkisinden de bir indirim gelmeyeceğini mi öngörüyorsunuz?
0: Ya şöyle, en azından ben kendi adıma ilkinden indirim gelmeyeceğini düşünüyorum.
1: Aralık ayında şu an belirsiz.
0: Yıl sonuna doğru muhtemelen o dönemdeki ekonomik şartları, ki uzun zamandır Merkez Bankası bu politikayı izliyor. ve ben

0: Çok doğru bir politika. Bunu devamlı olarak söylemeye çalışıyorum haddim olmayarak belki, ama sonuçta piyasanın dinamiklerini dikkate almak suretiyle izlediği bir politika. Bu anlamda da çok doğru buluyorum. Ama dediğim gibi ilk faiz kararında ben kendi adıma herhangi bir indirim beklemiyorum.
1: Peki. Tuncay Yıldıran, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: İyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, risk yönetimini nokta alıyoruz. Saat 14.45'i gösteren İş Dünyası programı ile tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Bloomberg GT Radyo.

0: FM Gelecek Enerji programıyla bir kez daha karşınızdayız. Her cuma olduğu gibi Bülent Kaya ile birlikte yürütmüş olduğumuz bu programımızda bugün derinlemesine şöyle enerji sektörünün, daha doğrusu aslında şu anda küresel ısınmadan bahsediyoruz. İklim değişikliği COP31 ana temayı oluştururken özellikle bundan sonraki süreçte dünya nereye gidiyor? Biraz konuları değerlendirelim ve enerji uzmanı konuğumuz Bilge Mansız bizlerle birlikte. Bilge Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, Bülent, bugün böyle her aslında o iklim değişikliği, tedirginlikler, yatırımlar, fırsatlar bu süreçte biraz bunları
2: elbette
0: konu alacağız.
2: Açıkçası gelecek enerji başladığından itibaren hem siyasal konjonktür, küresel gelişmeler, finansal gelişmeler, enerji gündemi çok yoğun. Biz de bu yoğunluğu olabildiğince sektörün nabzını da tutarak tüketicilere doğru bilgileri de vererek aktarmaya çalışıyoruz uzman konuklarımızla. Bilge Hanım hem kamuda uzun yıllar görev yapmış bir isim, hem de özel sektörde şimdi önemli işlere imza atıyor. Konuşacağımız çok konu var. Önemli bir ufuk turu olur. Keyifli bir ufuk turu olur inşallah.
0: Şahane. Bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi Bilge Hanım, hakikaten bugün baktığımız zaman ana manşette COP31. Yaklaşıyoruz. Tarih yaklaştıkça iklim değişikliği ve küresel ısınma konularıyla yine uzun zamandır aslında masada duran konular ama bu süreçte biraz daha bunu tartışmaya başladığımız günlerden geçiyoruz. Dünya hakikaten nereye gidiyor iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda? Yani COP31'e biz niye bu kadar önem veriyoruz mesela? Bu da çok önemli. Yani buradan çıkacak sonuçlar bu kadar etkili olabilir mi? Bunun dışında bu zirvenin mesela Türkiye'de yapılmasına yönelik birçok beklentimiz, bir de çok önem atfediyoruz. Nedir? Şöyle bir COP31 ile başlayalım ve şu an dünyanın nereye gittiğinden de biraz bahsedelim.
2: Ne kadar uzun bir soru oldu. İnşallah yanıtlamak da o kadar kolay olur yani.
1: Atladığım olursa hatırlatırsınız. Şöyle başlayalım. Küresel ısınma noktasında aslında kritik bir eşiğin içindeyiz. 2024 yılı 1,5 derecelik sanayi zamandan sonraki 1,5 derecelik ısınmayı ilk defa geçti. Bu kalıcı bir ısınma değil, onu öncelikle söyleyeyim, ama mevcut 2026 başı itibariyle 130 milyar ton karbondioksit bütçemizi bu emisyonlarla devam ettirirsek yaklaşık 2030 yılında artık 1,5 derece sınırını kalıcı olarak aşabiliriz gibi görünüyor çalışmalar. Zaten aslında bunların bir senaryo olmadığını da görüyoruz.

0: maalesef yangınlardan, kuraklıktan, su stresinden, ekosistemin bozulan yapısından ne yazık ki gözlemliyoruz.
1: Amerikan Başkanı küresel ısınma yok diyor, iklim değişikliği hayali bir senaryo diyor ama doğru değil anlaşılan, sonuçlar onu gösteriyor.
0: Şöyle tabii aslında bilim adamlarının yaklaşık %97'si bu tarz görüşleri aslında şu an biraz marjinalleştirmiş durumda. Ben onu biraz daha politik ekonomik bir eksen olarak yorumluyorum. Bilim şu an güneşten kaynaklı olmadığını, aslında bu ısınmaların antropojenik yani insan kaynaklı olduğunu aslında çok net açığa çıkarttı. Dolayısıyla COP yani Conference of Parties dediğimiz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en yüksek karar mercilerinden birisi. Zaten Kyoto ve Paris anlaşmalarının da bu diplomasiler sonucunda çıktığını ve etkisini de görürsek ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ama bir diğer önemi de tabii ki sermayeye yön veriyor olması kararlarıyla. Çünkü sermayeye yön veriyor, yani finansmana yön veriyor. Dolayısıyla aslında enerji sisteminin yapısını komple değiştiriyor diyebiliriz. Türkiye'de yapılması çok çok önemli. Zaten artık ülkemizde de böyle bir sürekli çok ciddi bir farkındalık yarattı. Her yerde webinarlar, konular, herkes artık bence bu konuda bilgileniyor. İkincisi ülkemizde yapılıyor olmasının ben özellikle eylem ajandası içerisindeki iklim implementation bridge dediğimiz, yani o uygulama köprüsü bağlamında özellikle artık somut projelere dönüştürülmesi noktasında Türkiye Başkanlığı'nın getirdiği bu mekanizmanın çok ciddi olacağını düşünüyorum. Çünkü artık soyut retorikler üretmekten ziyade hedefler belirlendi. Bu hedefler tamam sahada artık finansmana nasıl dönüşecek? Yani artık bunları konuşmak istediğimiz bir dönem. Dolayısıyla bunu önemsiyorum açıkçası. Tabii bir de elektrifikasyon hedefi. Yine %2035 yılında nihai enerji tüketimi içerisinde elektriğin payının 35'e çıkarılması. Şu an %20-23 seviyelerinde küresel ölçekte. Böyle bir sonuç çıkabilir diye umut ediyorum. Bunu çok önemsiyorum açıkçası.
1: Peki aslında COP'a devam edeceğiz. Çünkü COP Türkiye için, Türkiye'nin diplomasisi için de çok itibarlı bir zirve olacak elbette. Ama şu anda sıcağı sıcağına, tansiyon çok yüksek bölgemizde, hala düşmüş değil. Hürmüz'de yaşanan gelişmeler, siyasi belirsizlikler. Bu elbette hayatımızı derinden etkiliyor. Sadece enerji sektörünü değil, bir enerji tüketicisi olarak hepimizi etkiliyor. Hürmüz krizinin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani süreç sizce nasıl evrilir? Enerji sektörü, Türkiye enerji sektörü özellikle bu süreçten nasıl dersler alarak ya da kaslarını güçlendirecek şekilde çıkabilir mi? Ne dersiniz?
0: Aslında her kriz bir fırsatı beraberinde getiriyor. Bu bence bizim açımızdan önemli bir fırsat oldu. Nasıl? Yapmış olduğumuz düzenlemeleri, özellikle yenilenebilir enerjiye yönelik yapmış olduğumuz politikaların ve harcamış olduğumuz paraların diyeyim aslında boşa gitmediğini görmüş olduk. Çünkü biz biliyorsunuz dışa bağımlı bir ülkeyiz fosil yakıtlar noktasında ve enerji ithalat faturasına ilk 8 ay baktığımızda geçmiş yılınkine göre yaklaşık %10 bir artış görüyoruz ve daha savaşın ilk iki ayının, savaşın yılın ilk iki ayında henüz başlamadığını düşünürsek ve doğalgaz kontratlarının vadeli yapısını, bunun çok daha yüksek bir faturaya ulaşabileceğini görüyoruz biz enerji ithalat faturamızın. Ki OVP de bunu 71 olarak güncelledi. Yani şu an 46,5'tu yanlış hatırlamıyorsam milyar bizim ithalat faturamız. Yani burada çok ciddi bir artışa neden oluyor. Bu dolardaki her petroldeki, Brent'teki her bir dolar artış bizde çok ciddi bir ekonomik olarak maliyet getiriyor. Dolayısıyla bizim aslında neye dönüşmesi gerekiyor noktasında verdiğimiz kararların bence doğru olduğunu gösteriyor. Burada tabii dediğiniz gibi tüketiciye de yansıyor. Bize de yansıyor. Yani hepimize yansıyor. Aynı zamanda devlete de yansıyor. Çünkü enflasyonla mücadele ve tüketicilerin korunması nedeniyle bu akaryakıt fiyatlarına artışı devlet bir nevi durdurabilmek için aslında bir eşel mobil sistem, yani bir şok emici tampon oluşturdu. Ama burada yine bu artış bu sefer de devletin vergi kayıplarından gidiyor. Dolayısıyla her türlü biz ülke olarak burada bu

0: artıştan, petrol fiyatlarının artışından bir zarar görüyoruz. Dolayısıyla daha çok elektrifikasyon, daha çok yenilenebilir enerji, belki yenilenebilir çatı GES'lerin mesela artışı, çünkü doğalgazlar, doğalgaz konutlarda çok kullanılıyor biliyorsunuz, yüksek oranı. Yani oradaki çatı GES'lerin arttırılması, aynı zamanda sadece elektrikli araç sayısını, yani binek otomobillerle sınırlamayıp daha kamyonlar, otobüsler gibi onlara elektrifikasyon, onlara yayılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi yeni iki kavram, biz programımızda konuşmaya başladık uzun zamandır ama yavaş yavaş sektörün de daha fazla konuşması gereken bir emisyon ticaret sistemi var. Bu konuda yasal düzenlemeler yapıldı. Bir de Avrupa Birliği sınırda karbon düzenleme mekanizması. Şimdi sanayici için önemli, yatırımcı için önemli. Sanayici ve yatırımcı için önemli olduğunda elbette tüketiciye, bizlere de yansımaları olacaktır. Bir, bu iki kavramın önümüzdeki süreçte kısa ve orta vadede bizim için ne anlam ifade ettiğini konuşalım. İkincisi, sanayicimiz bu konularda endişelenmeli mi? Burada bir risk mi var, yoksa az önce söylediniz, her risk zaman kendisi içinde bir kazanımı da barındırabilir. Riskten daha fazla bir kazanımın müjdesini mi vermeli sanayiciye bu anlamda bu konular?
0: Aslında tersten gidelim isterseniz. Sanayicimiz endişelenmeli mi? Evet, endişelenmeli. Ama doğru
1: direkt
0: şey.
1: Söylediniz
0: evet,
1: yani.
0: Ama doğru şeyden endişelenmeli. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Düzenlemeleri doğru okumalı, doğru takip etmeli. İzleme sistemlerini, ölçüm sistemlerini buna uyumlu hale getirmeli. Çünkü varsayılan değerler üzerinden gidip hani düşük emisyonunu saydıramama riski var. Bu sistemler o yüzden çok önemli. Dolayısıyla ya da şunu ilave etmem gerekir. Bugün mesela SKDM kapsamında olmayan 180'e yakın ürün kodunun kapsama dahil edilmesi bekleniyor.
1: Ne
0: mesela.
1: Demek bu?
0: Bugün SKDM kapsamında olmayan ürünler yarın sertifika maliyetine, yani bugün bazı sektörler SKDM kapsamında değilse bile ya da bazı ürünler ilerleyen günlerde olabilir demek. Dolayısıyla sizin aslında sanayicinin bugün bakarken geleceği de okuması gerekiyor. Yani hangi yöne gittiğini bilmeyen bir gemiye açıkçası hiçbir rüzgar yardım edemiyor. O yüzden endişelenmeli, ama doğru şeyden endişelenmeli diyorum. İkincisi, kavramsal olarak da birbiriyle çok iç içe geçmiş düzenlemeler bunlar. Sınırda karbon düzenlemesi biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin ücretsiz emisyonlar nedeniyle karbon kaçağını, yani kendi ülkesine uyguladığı maliyetlerin başka bir ülkede uygulanmamasından dolayı üretimin oraya kayması ya da oradan kendisine ürün gönderilmesi neticesinde maruz kalacağı zararı önlemek, kendi yerli üreticisini korumak adına getirdiği bir sistem. Emisyon ticaret sistemi ise burada aslında ülkelerin, bizim ülkemiz açısından bakarsak TRETS'nin bir çeşit stratejik koruma kalkanı. Çünkü orada ödeyeceğiniz karbon vergisini, karbon bedelini eğer Türkiye'de ödediyseniz diyor sistem, hani ikinci bir kere daha ödeme diyor. Dolayısıyla oraya gidecek bedelin Türkiye içinde kalması gibi düşünebiliriz basit manada. Emisyon ticaret sistemi de biliyorsunuz yönetme de yeni yayınlandı. Taze, duman üstünde evet. Bir düzenleme. Onu da kısaca özetlersem çok basitçe aslında kirleten öder prensibi. Enerji dönüşümünün, daha doğrusu emisyonların azaltımının piyasa temelli bir mekanizma olmadan yeterince verimli işletilemeyeceğine dair niş bir akademik fikirden çıkıp bugün ana akım uygulanan bir politika aracına dönüşmesi. Belli kuralları var. Bir üst sınır belirliyorsunuz. O üst sınırı sürekli azaltarak aslında emisyonunuzu azaltıyorsunuz. Ama burada küçük bir parantez düşeyim. Ülkemizde biz biliyorsunuz 2038'e kadar emisyonlarımızın tepe noktasına ulaşacağını söylüyoruz NDC'lerimizde. Dolayısıyla burada pardon.
1: Estağfurullah. Tabii. Burada önemli olan şey galiba biraz da şu. Yani batılı güçler özellikle sanayileşme sürecinde dünyadaki küresel sıcaklıkların yükselmesine katkı sağladıkları için biraz artık çevremizi koruyalım. İklim değişikliği artık hepimizi tehdit eder bir hale geldi. Bu noktada artık tüm dünya üzerine düşeni yapsın. Belki biraz daha doğrusu çok adil görünmüyor aslında baktığınızda. O sanayileşmenin faturasını artık gelişmekte olan ülkelerin de ödemesi gerekiyor. Ama dünya hepimizin sıradaki soruyla devam edelim.
2: Peki o zaman şimdi diğer tarafta bir de şebeke esnekliği. Son dönemde hakikaten en önemli kavramlardan biri. Bunu biraz açıklamak lazım, şebeke esnekliği konusunu. Burada epey

0: BK'nın yapmış olduğu düzenlemelerle bu konuda mesela hangi çözümler sunuluyor? Şebeke esnekliği dediğimiz zaman ne anlıyoruz?
1: Aslında akıllı şebekeleri bir bütün, bir sistem.

0: biliyorsunuz güneş varken üretebiliyor, rüzgar varken üretebiliyor. Şebekenin bunu dengesini sürekli buna göre ayarlaması biraz daha güç açıkçası. Dolayısıyla bu tip çözümler paketi getirildi. Son yıllarda bu noktada yapılan düzenlemeler de aslında EPDK'nın yaptığı düzenlemeler oldukça kapsamlı. 5 farklı depolama tanımlandı. Bu depolamaların nasıl hizmet vereceği, yanlış anımsamıyorsam 33 gigawatt bir izin verildi.
1: Evet,
0: dolayısıyla depolamada aslında hem bir arbitraj geliri elde edebilirken yatırımcı, aynı zamanda da mesela doğru konumlandırılmış bir depolamanın aynı zamanda iletim şebekesindeki yükü alabilmesi gibi düşünebilirsiniz. Yani bir iletim hattından o an çok yüksek kapasitede bir kullanım söz konusuysa oradaki bir deponun onun gerilimini düşürebilmesi gibi bir şebeke işletmecisine aslında sağladığı bir fayda olarak bakabiliriz. Zaten TİH da depolama üniteleriyle ilgili yayınlamış olduğu düzenlemede depolamayı sadece bir depolama ünitesi olarak değil, aynı zamanda bir frekans kontrolü, bir reaktif güç kontrolü, şebekeye hızlı tepki verebilen bir mekanizma olarak da tanımladı. Dolayısıyla depolama bu manada güneşten üretim yaptınız diyelim ki, onu depolayıp akşam daha yüksek fiyattan da satabiliyorsunuz. Şebekenin yüküne göre curtailment, yani kesintiye gitmeden depolayıp bunu kullanabiliyorsunuz. Sistemin verimli kullanılmasını da sağlıyor aynı zamanda.
1: Peki orada hani netice itibariyle depolama konusu doğrudan güneş ve rüzgarla alakalı olan bir konu. Siz de ifade ettiniz, güneşin parlamaya devam etmesi lazım, rüzgarın esmeye devam etmesi lazım. Bizim de bunu depolamamız lazım. Ama en nihayetinde baktığınızda yenilenebilir enerji, yekün olarak bakıldığında Türkiye'nin dışa bağımlılığını, enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için çok hayati bir öneme sahip. 2035 hedeflerini ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'ın yeni enerji mimarisini de açıklaması bekleniyor elbette. Bakıldığında enerjide koyulan bu işte 120 gigawatt kurulu güç yenilenebilir enerji hedefi sizce gerçekleştirilebilir mi? Bunun için bir yandan kamu şapkanız da oldu. Kamuda da uzun yıllar görev yaptınız. Sahayı da bilen bir isimsiniz. Hangi adımlar atılmalı? Yani yatırımcının önünü açma noktasında. Çünkü finansal anlamda bazı zorluklar var. Buraya konuk ettiğimiz pek çok isim finansa erişim noktasındaki sorunlarından bahsettiler. Kamunun ve özel sektörün atması gereken adımlar neler?
0: Aslında önce bu hedefi tutturabilir miyiz noktasına kısaca bir cevap vereyim. 2016-2025 dönemine ben gelmeden önce bir hazırlık yaptım. Bir referans olması açısından neler başarmışız diye. 123 gigawattı biz şu an 227.2 gigawatt toplam kurulu güç olarak çıkarmaya çalışıyoruz 2035 için. Bu yaklaşık 2 kat bir büyüme ifade ediyor. Biz şu ana kadar 2016-2025'te biz bunu 1.6 kat arttırmışız. Aynı zamanda rüzgar ve güneş kapasitemizi de 6.7 gigawatttan biz 40 gigawattı arttırmışız. Yani 6 kat bir büyüme. Bugün 40 gigawattı 120 gigawatta çıkarmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 3 kat bir büyüme. Burada şunu söylemek istiyorum. Evet, tabii ki o günün koşullarıyla bugünün koşulları aynı değil. Evet, onu başardık ama bunu başarabilir miyiz noktasında. Bunu başarırken tabii biz çok ciddi bir deneyimi de özel sektör olarak cebimize koyduk aslında. Türkiye biliyorsunuz Avrupa'ya rüzgar ekipman ithalatında, ihracatında özür diliyorum, 5. ülke. Yerlilik oranlarımız kanat tribünde yaklaşık %50'lerin üzerinde, aynı zamanda panel, çelik konstrüksiyon, çerçeve, bunlar da %70-80. Bunlar bizim özel sektör anlamında çok ciddi kaslarımız. Kamu artık olaya nasıl yaklaşacağını biliyor, hızlı kararlar alıyor, çözüm üretiyor ama evet, bazen hani bir sınavdan 85 almak için 10 saat çalışmak gerekir ama 95 almak için 20 saat yetmez gibi bir durum olabilir.
1: Hızlı koşmamız gerekecek.
0: Evet, hızlı koşmamız gereken noktalar var. Burada en önemli 3 konuya, 3 başlığa ayırabilirim aslında ben. Birisi finansman, sizin söylediğiniz gibi. Diğeri izin, diğeri de şebeke altyapısının güçlendirilmesi. Şebekeyle ilgili zaten 2035 hedeflerimiz sadece 120 gigawatta ait değil. Bizim burada şebekeyle ilgili de 14.700 kilometre yüksek gerilimli hat hedefimiz var. 90.500 kilometre AC hattımızı çıkarma hedefimiz var. Bunlar aslında bağlantı kapasitelerini, yani üretilen yenilenebilirin bağlanabilmesi için çok çok önemli. Diğer konu ise

0: finansman, izin süreçlerini de kısaca söyleyeyim. Orada da çok ciddi bir adım atıldı.
1: Süper izin evet, önemli. Aynen. Onun altyapısında yönetim, çünkü sorularımız evet. var. Mevzuat anlamında da yapılması gerekenler
0: evet,
1: var.
0: Finansman anlamında ama burayı burada bir makro ve mikro ekonomik koşulların daha zorlaştığını evet biliyoruz. Bir de sermaye, yüksek sermaye gerektiren bir yatırım, enerji yatırımları. Ama burada ulusal finans stratejisi yayınlandı. Burada önemli görüyorum. Kamu demek ki bunun farkında, bununla ilgili adımlar atıyor. Bunun haricinde PPA'lerin yani yenilenebilir kaynak tedarik anlaşmalarının daha çok devreye alınmasının bu finansman noktasındaki projeler yapılırken de olsun, sonrasında da olsun ciddi bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Artı yeşil tahvil, yeşil sertifikalar, sukuk, bunlar devreye alınabilir. Sanayicimiz için özellikle SPK'nın Sustainability Link Bonds dediği sürdürülebilirlik bağlantılı piyasa araçları evet. var. Bunlar da yine kullanılabilir enstrümanlar olarak. Özetlemek gerekiyorsa evet, şu an bir yaşanan bir darboğaz var. Bazı finansmana erişimde sorunlar var. Ama aynı zamanda Dünya Bankası, EBRD, IFC gibi katılım kuruluşlarıyla evet. da çok ciddi ilişkiler
1: çözümler
0: yürütülüyor.
1: Çözümler sunuluyor.
0: Evet, mesela yanlış anımsamıyorsam Haziran 2026 yılında Dünya Bankası'nın 400 milyon avro özür diliyorum evet. bir dağıtık enerji ve batarya depolama sistemleri için onayladığı bir finansman paketi vardı. Dolayısıyla finansman için bir takım çözümler devrede ve daha da atılacak diye düşünüyorum.
2: Şimdi Bilge Hanım, önemli konular var aslında çok da fazla ama özellikle bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlere tavsiyelerinizi biraz da sormak istiyorum.
1: Çünkü ben, siz uzun zamandır bu evet. sektörde
2: hem
1: kariyer
2: yapmışsınız. Hem kamu tarafında dediniz, evet, ardından da
1: artık
2: özel
1: onunla bağlayalım. Çünkü çok güzel aynen. konuştunuz bu anlamda. Tek tek hem iklim değişikliği hem yapılması gereken, atılması gereken adımları konuştuk. Biraz da gençlere yönelik mesajlarla
2: evet, yani
1: bitirelim isterseniz.
2: Bu sektörde isterseniz. Gençlerde kariyer yapmak istiyorum ve ben bu sektöre gireceğim dediği noktada ne bekliyor sektördeki bu kadar gelişme ışığında? Ne yapmalılar?
0: Bence bir kere çok çalışması zevkli bir sektör, onu söyleyebilirim. Heyecanlı, her gün yeni bir konu çıkabiliyor. Her gün kendinizi geliştirmek istiyorsanız hem de akademik anlamda da, çünkü işin Avrupa Birliği boyutu da var. Ticari anlamda takip ettiğimiz için onları da. Çok keyifli bir alan. Hangi konularda geliştirme beklersiniz derseniz, aslında ben bir konuya tek boyutlu bakmamaları gerektiğini, özellikle enerji sektöründe çalışan bir insan. Yani belki mühendis olabilirsiniz ama regülasyon bilmiyorsanız, yani işin bir noktada hukukunu anlayamıyorsanız aslında çok ciddi yatırım hataları yapabilirsiniz. Ekonomisini biraz bilmeniz gerekiyor. Yani daha bütüncül bir yaklaşımla enerji sektöründe faaliyette bulunmanın sizi daha değerli bir uzman yapacağına inanıyorum.
2: Peki, bu güzel altın niteliğindeki tavsiyeler için teşekkür ediyoruz.
1: Çok evet. şey konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgi verdiğiniz bilgiler için. Açıkçası programın başında da söylemiştim. Hem kamuda görev yaptınız uzun yıllar. Şimdi de özel sektörde faaliyetlerinize devam ediyorsunuz. Sizin de söylediğiniz gibi altın değerinde öğütleri özellikle gençlerin kulaklarını küpe yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü enerji sektörü çok bereketli bir sektör ve enerji sektörü gerçekten gençleri, genç beyinleri, yeni fikirleri bekliyor. Çok teşekkürler.
2: Şahane.
1: Aranıza sağlık.
2: Peki. Bilge Hanım çok çok teşekkür ediyoruz ederim. Katıldığınız için. Ve efendim evet, Gelecek Enerji programında enerji uzmanı Bilge Mansız'ı ağırlamış olduk. Haftaya görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
3: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
8: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
9: Bloomberg HT katkılarıyla.
10: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
14: Reklam.
15: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
13: Reklam.
16: Bloomberg HT Radyo.

0: Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla bu haftada karşınızdayız. Tabii içinde bulunduğumuz dönem, mevsimler değişiyor, dönem değişiyor. Yeni sezonla beraber birçok moda markasının da iletişimi ve diğer sektörlerdeki iletişimin şekli de, stratejiler de bu dönemde değişim dönüşüme uğruyor. Tam da bu noktada aslında şehre dönüşün ve okula dönüşün başladığı bu dönemde birçok marka tabii iletişim çalışmalarını kuvvetlendirerek devam ediyorlar. Defakto yapay zeka ile çok keyifli ve hızlı bir şekilde ortaya geçirdiği döneme ayak uyduran işiyle bugün misafirimiz yaratıcı ajansı VML Türkiye ile beraber hayata geçirdikleri bu işi konuşacağız. Tabii açıkçası tüketicinin şehre dönüşte yeni ihtiyaçları, motivasyonu, deneyimi, görmek istedikleri farklı şeyler oluyor. Bütün bunlara cevap veren aslında keyifli bir iş, yaratıcı bir iş ortaya çıkmış. Tüm detaylarını aktaracağız. Konuklarımı hemen sizlerle paylaşıyorum. Defakto Global Pazarlama İletişim Direktörü Gülün Görünmez, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: VML Türkiye Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Yekta Gürel, siz de hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi Gülün Hanım, sizi geçen yıl programımızda ağırlamıştık. Konuştuğumuz konu da aslında Defakto'nun müşteri deneyimini, sadece bir moda markası olmakla kalmayıp işin teknoloji boyutunu, müşterilere yaşatılan deneyimleri oldukça üst seviyeye çıkardığınız bir dönemdeydiniz. Her yıl kuvvetli de bir iletişim yapıyorsunuz ve sizi burada ağırlıyoruz, ne mutlu bize. Şimdi bugünün konusu aslında tam dönem ve marka yaklaşımınızdan da biraz söz edecek olursak. Bu Back to School ve Back to City dönemine gelmeden evvel Defakto'nun geçen yıldan bu yıla da sorabilirim size bunu. Ne gibi değişiklikler oluyor? Çünkü yapay zekanın hayatımıza girmesiyle yani hem işin, sanayinin, üretimin, kreatif endüstrinin çok ciddi değişimleri oluyor. Sizin tarafta bunlar nasıl devam ediyor?
1: Dediğin gibi bir yıla yakın olmuş aslında bir
0: Aşağı yukarı
1: araya
0: evet.
1: geleli. Defakto aslında son birkaç yıldır bir değişimin, bir dönüşümün içerisinde. Tabii çok eski bir marka aslında, yani bir hazır giyim markası. Biz aslında mevzuya sadece hazır giyim olarak yaklaşmıyoruz. Yani Defakto aslında müşterileriyle sadece giyim konusunda buluşan bir marka
0: Değil.
1: olmaktan çıktı
0: Evet.
1: artık. Biz biraz daha yaşam tarzı markası olma misyonuyla ilerliyoruz. Böyle olunca da gündemimizde sadece ürün olmuyor, sadece giyim ürünleri olmuyor. Bazen bir de deneyim oluyor, bazen teknoloji oluyor, bazen mağazalarımızda sunduğumuz bir yenilik oluyor. Aslında bazen de iletişimde sunduğumuz yenilikler oluyor. Biz iletişim dahil mağazalarımız, e-com sayfamız, ürünlerimiz aslında müşterimizle her temas noktamızı bir mecra olarak alıyoruz ve hepsinde 360 aynı dili konuşmaya çalışıyoruz. Burada da yapay zeka bizim hayatımızda her markada olduğu gibi var. Bazı alanlarda daha fazla var, bazı alanlarda daha az var ama işin özünde her zaman dediğim gibi bir yaşam tarzı markası olma hedefi olduğu için işin özünde ve merkezinde her zaman da müşteri var. Müşteriyi iyi anlamak, müşterinin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve hayatını iyi anlamak var. Çünkü aslında bizim amacımız yaşam tarzı markası olarak onların hayatlarına eşlik etmekte.
0: Çok güzel söyledin. Yani yaşam tarzı markası. Burada bu arada yani müşterilerin, kullanıcıların motivasyonları da değişti. Yani bir moda markası da olsanız size sadece ürettiğiniz ürün, işte yaptığınız vitrin gibi bir pencereden değil, çok daha geniş çaplı. Yani bu marka tam olarak hani bu dönemde neler yapıyor kendi üretiminin dışında, değil mi? Nelere kulak veriyor, neleri ciddiye alıyor, neleri hayata geçiriyor? Aslında burada bugün günümüzdeki reklamcılık tarafında da öyle. Yani içgörülerden,

0: tüketicisine kulak veren, içgörülere değer veren marka ve ajanslar aslında hep bir sıfır önde bence. Çünkü bugün sizin yaptığınız işte bu şehre dönüş tarafı, okula dönüş tarafı aslında tahmin ediyorum ki yani hızlı bir briefing süreci, doğru bir içgörüye aynen inanmak ve bu inancı tam gaz ortaya geçirmek üzerine kurulu bir iş oldu. Bunu aynen, hiç konuşmadık ama öyle. Bence öyle.
1: Aynen öyle oldu, evet.
0: Şimdi peki ajans Yekta'ya gelmeden biraz daha bu de facto'nun nasıl bir iletişim fırsatı olduğunu, yani back to school döneminden bahsediyorum, sizin için nasıl bir iletişim fırsatı oldu? Çünkü birçok marka varlık gösteriyor bu dönemde. Belki bazı markalar bütün yıl durup bu dönemi bekliyor. İşte indirim kampanyaları konuşuluyor, değil mi? Yani avantajlar vesaire falan. Ama sizin yaptığınız iş burada bambaşka bir boyut kazandırıyor işe. Biraz evet, istersen ondan söz edelim.
1: Back to school dönemi bütün aslında perakende de beklenen bir dönem, senin de söylediğin gibi. Çünkü çok toplu bir ihtiyaç var orada. Toplu bir tüketim de var, evet. Dolayısıyla her markanın derdi oradaki o dönemdeki ihtiyaçlara ben kendi markamla ve kendi ürünlerimle nasıl çözüm bulurum gibi. Ama az önce benim söylediğim, biz aslında müşterilerimizin hayatlarına eşlik eden marka olma niyetinde olduğumuz için biz mevzuya biraz daha bu dönemde okula dönen çocukların ve annelerin hayatında neler oluyor yaklaşımıyla, perspektifinden baktık. Öyle olduğu zaman aslında dış giyim her zaman bunun bir parçası oluyor. Yani evet, hani mevsim geçişi var, okul ihtiyaçları var. Ama bir yandan da hem annelerin kafasında geçen yıldan bu yıla neleri kullanmaya devam edeceğiz, yeni neler alacağız ihtiyaçlarımız varken, çocukların kafasında ben kendi tarzımda neleri değiştirmek istiyorum var. Ben biraz bu back to school döneminde çocukların giyimle olan ilişkisinden bahsederek başlayayım. Sonra iletişimimize gelelim. Çocukların aslında sandığımızdan çok daha erken yaşlarda gardırobunda söz sahibi olmaya başladıklarını görüyoruz. Yani 4 yaşında şey demeye başlıyorlar, ben onu giymek istemiyorum, bunu giymek istiyorum diye. Daha orada anne ve babanın artık gardırop üzerindeki hakimiyeti biraz sarsılmaya başlıyor. İşte 5-9 yaş arası hala bir oyunun devamı gibi sevdiği karakterleri üzerine giymeye başlıyor. İşte süper kahraman kostümleri, kızlar için tütüler falan hayatımıza giriyor.
0: Bu da eskiden de vardı ama herhalde şu anda biraz daha bu bireysel kararlar ön plana çıkmaya
1: başladı. Ama 10 yaştan sonra aslında daha da fazla oluyor. Çünkü 10 yaş artık ben büyüdüm eşiği. Belki eskiden bu daha ileri yaşlardı ama şimdi günümüzde 10 yaşına gelen çocuklarda ben artık büyüdüm tavırlarını ve gardırobundaki kıyafetlerin de sadece giyinmek için değil, kendi tarzlarını, arkadaş gruplarında kendilerini ifade etmek için de bir alan olarak görmeye başladılar. İşte teenage yaşları da buraya geliyor. Şimdi ebeveynler hala daha bir koruma içgüdüsüyle çocukların kıyafetlerine, işte üşürsün kızım montunu giy, oğlum üşürsün üstünü giy diyorlar ama orada verdikleri bir üşümüyorum cevabı var. O aslında buna ben karar veririm demenin kısa ve sade bir yolu. Şimdi okula dönüyoruz, işte kıyafetler alınıyor, montlar giyilecek, dış giyimler gündeme geldi. Biz burada ürünü mü anlatalım yoksa evin içerisindeki bu tatlı çekişmeyi mi mevzu edelim gibi bir yaklaşımdan, ajansımızdan aslında biraz da proaktif bir çalışma geldi ve güzel bir kampanya ortaya çıktı.
0: Vallahi aslında teşekkür ederim. İşin şeyini de söyledin zaten, triğini. Hani gerçekten üşüme giy, işte üşümüyorum vesaire. Buradan müthiş bir içgörü yakalamışsınız. Bunun öncesinde bu konuyla ilgili bir araştırma yaptınız mı? Yani içgörülerle ilgili, yani mutlaka yapmışsınızdır da. Herhalde onları cross yaptınız ve bu işe karar verdiniz, değil mi? Öyle anlıyorum.
1: Aslında az önce verdiğim o yaş gruplarındaki evet, değişimlerin hepsi araştırma sonuçlarımızın özeti. Yani orada direkt annelerin ve çocukların kendi ağızlarıyla ifade ettikleri tanımlar. Dolayısıyla bütün bunları bir sentezlediğimiz zaman ortaya aslında bunu yapmak için, yani bu içgörüyü söylemek için araştırmaya da gerek yokmuş, hepimiz evlerde bunu yaşıyoruz dediğimiz sade bir çekişme cümlesi çıktı.
0: Bir fokus grupta bile çıkabilir ama aynen, izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Yani dünden bugüne alınan kararla böyle bir iş değil.
1: Evet.
0: Bu tamamen araştırmaların aynen, karşılığında bugünün karşısında çıkan aslında içgörü.
1: Gerçek bir içgörünün teyidini aynen, almış aynen, olduk.
0: Peki ajansa anladığım kadarıyla siz zaten sohbet halinde. O kadar doğal bir ilişkiniz var ki orada ajans marka olarak. Program öncesinden de onu hissettim gerçekten. Zaten böyle ilişkilerle, yani iletişime yansıyan işler gerçekten kendini gösteriyor ve başarıyı bir noktada

0: getiriyor diye düşünüyorum. Peki Yekta, sözü sana vereyim şöyle. Brief'i aldınız muhtemelen ve üstüne bir çalıştınız hızlıca. Böyle bir iş çıktı ortaya. Üşümüyorum başlığı altında.
1: Aynen.
0: Nasıl oldu bu yaratıcı çıkışın, istersen bir hikayesini senden, ajans tarafından bir dinleyelim.
1: Tabii ki, tabii ki. Gül'ün aslında arkadaki odak noktaları söyledi ama şöyle bir eklemem olacak. Şimdi Back to School dönemi aslında kısa bir dönem. Bütün markaların sektör bağımsız birçok markanın iletişim yaptığı aslında 2-3 haftayı cover eden bir dönemden bahsediyoruz. Çünkü şehre dönüşle birlikte, okulların açılmasıyla birlikte zaten ellerde bir ihtiyaç listesi var. Aynen kırtasiye alışverişi gibi giyim alışverişi de bu dönemin aslında zorunlu alışverişlerinden bir tanesi. Dolayısıyla herkes de, yani okazyon çok belli olduğu için iletişimlerin benzerliği, tone of voice'lar birbirine yakın hale geliyor. Evet. Ama artık günümüz gerçekliğinde tüketici çok daha reklam izleme ve markaların ona bir şey dikte etmesini, bir şey satmaya çalışması hissinden,
0: bunu görmek de istemiyor.
1: Aynen, çok uzakta. Yani hani dolayısıyla bunu kabul etmiyor. Zaten her birimiz kendi hayatımıza da dönüp baktığında karşılığını görüyoruz. Bir sürü platformda işte reklamsız üyelik için ekstra paralar ödüyoruz vesaire, evet, yapıyoruz. Böyle bir
0: bunu
1: dönemde
0: da bir olarak söylüyor olmamız.
1: Aynen öyle, gerçekten
0: iyi mi, kötü
1: öyle. Şöyle bizim için, işte bizim için büyük bir challenge ama bir taraftan da bu challenge bize bir sürü yeni farklı bakış açısı yakalamanın, kesinlikle, ve yolu dizayn etmenin
0: şeyini
1: açıyor.
0: Ne izletebilirim noktasını taşıyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Yani dolayısıyla biz bugün açıkçası, yani yaptığımız işe de zaten şu anda reklam filmi demiyoruz. Bu bir content.
0: Tabii ki.
1: İçgörüsü güçlü bir content. Ve bu kadar kısa bir dönemde biz odağa tabii ki ürünü koyabilirdik, ürünün fonksiyonunu koyabilirdik. Hani ürünün fiyatıyla etkilemeye çalışabilirdik. Ama ortada o reklamcı kaslarımızı hem defakto adına hem VML adına arka plana atacağımız çok güçlü bir içgörü geldi önümüze. Dolayısıyla bunu işliyor olmak, yani odağı product'tan çıkartıp gerçekten tüketicinin, tüketici dediğimiz genç hedef kitle, o genç hedef kitlenin zihnindeki teenage'ler aynen, ona vurgu yapıyor olmak kampanyayı tabii ki daha değerli ve daha farklı bir hale getirdi. Kısaca böyle özetleyebilirim.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Biraz ne konuşuyoruz, hangi filmin üstünden sohbetimizi devam ettireceğiz? Ben sevgili izleyicilerimize de onu tekrar bir hatırlatmak amacıyla bir filmimizi izleyelim, üstüne konuşmaya devam edelim.
1: Tamam, tabii ki.

0: Şimdi gündelik kararlardan aslında diyaloglardan çıkan bir diyalogdan çıkan içeriği bir de podyuma taşımak tabii yani aslında o kadar güzel büyüyerek gitmiş ki iş kendi içinde öyle gözüküyor. Bu arada yapay zeka ile üretilen bir iş olduğunun da altını ben çizeyim. Onunla ilgili de çünkü hakikaten bu iş gerçekten yapay zeka ile mi yapıldı dedirtiyor kendine. Hı hı. Çok başarılı yani ellerinize emeğinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: İsterseniz işin biraz yapım sürecinden bahsedelim. Hı. Bir de bu podyum fikri yani yaratıcı hı hı. fikrin oluşum aşamalarından da isterseniz söz
1: tabii
0: edelim.
1: Tabii ki biraz. Keyifle. Şimdi bu diyalog aslında jenerasyonlar arası her daim geçerliliği olan bir cümle. Aslında evin içinde tabii. çok böyle olağanlı kullanılan bir cümle.
0: Bana da söylenmiş bu arada bu.
1: Yani muhakkak. Aynen öyle. Yani muhtemelen bizim annelerimiz babalarımıza da biz söylemişizdir. Dolayısıyla geçerliliğini hiçbir zaman yitirmiyor.
0: Aynen öyle.
1: Ama biz bunu kendi tarafımızda tabii düşünürken şunu yani bunu ev içi halden çıkartıp aslında daha büyük ve daha statement gibi nasıl gösterebiliriz odaklandık. Orada da podyum fikri şöyle aslında evrildi. Montunu giy, üşümüyorum cevabı. Biraz önce Gül'ün söylediği gibi aslında bir tavır. Çünkü orada genç kitlede onun fonksiyonundan ziyade onun tarzının ve stilinin bir parçası olarak görüyor. Dolayısıyla giyip giymeme kararı, onu taşıyıp taşımama kararı da tamamen kendisinde. Biz de o yüzden biraz daha sahiden bu tarafa yönelip yani o oradaki duyguyu aslında yönelip bu çünkü aslında arka planda bir özgüvenin de yansıması.
0: Tabii ki.
1: O özgüven evin içinden o reel ortamdan çıktığımızda en iyi nerede hayat bulabilirdi? Bir podyumda hayat bulabilirdi. Reklam filminde belki gözünüze çarpmıştır. Bütün aslında gençler acayip özgüvenli yürüyor. İşte rüzgar geliyor, hani ufak böyle sendeliyor ama yola devam ediyor. Yanakları
0: havada
1: ve burunları...
0: Havada bayağı sert koşuyor.
1: Aynen öyle. Hani soğuktan kızarmış halde ama yürümeye devam ediyor. O aslında kendi kararlarına duydukları saygı. Hani o kendi kararlarındaki o özgüvenin bir yansıması. Dolayısıyla dediğim gibi bunu ev içi bir diyalogdan çıkartıp daha... etkileyici hale, execution anlamında daha etkileyici hale nasıl çevirebiliriz dediğimizde o özgüveni ancak hani podyumla gösterebiliriz, öyle realize edebiliriz diye düşündük.
2: Biz
1: o yüzden.
2: Şöyle de bir ufak ekleme yapayım. Marka tarafında da şimdi söylediği o özgüveni podyumda verme çok doğru bir nokta. Bir de giyim markalarında, moda markalarında da her zaman şöyle bir kaygı diyeyim oluyor. Reklam filminde yeteri kadar o moda dünyasını iyi yansıttık mı? İşte ürünü böyle havalı evet, gösterdik
0: moda
2: mi?
0: Moda kodları var mı gerçekten?
2: O dünyadan çok uzaklaştık mı? Çünkü burada bir mizahi bir anlatım da var aslında. Çok fazla mizaha gidersek eğer o moda algısında çok aşağı çeker miyiz? Dolayısıyla oradaki denge de bence bu reklam filminde kesinlikle. Çok iyi kurgulandı. O yüzden bir yandan gerçek içgörüyü mizahla aslında birleştirerek anlatırken bunu podyum da sahneye koymak da moda tarafını da aşağıya çekmeden bir gösterim, bir anlatım yolu olmuş oldu.
0: Bu arada bence marka olarak siz de cesur davranmışsınız. Yani günün sonunda bu bir mont reklamı. Yani aslında temelde. Ama asla öyle bir enerji yani geçilecek bir reklammış gibi de durmuyor. Aksine izletiyor kendini. Çünkü her şeyle gerçek aslında.
2: Gerçek olduğunu şöyle teyitleri de var. Yayınladıktan sonra biz bu reklam filmi. Bir kere bu reklam filmimizin ana mecrası orada, aslında.
0: Dün, affedersin ne zaman yayına girdi?
2: 3 Eylül olabilir. Yani Eylül aslında başında. Eylül başında.
0: Ya, 14 gün önce girdi. Yani.
2: Evet, aynen. Evet. Çok kısa bir süre önce yayına girdi. Şimdi aslında ağırlıklı olarak bizim odamızda mecra olarak dijital var. Sosyal medya ve dijital. Reklam filmi çünkü o kadar hayatın içerisinden diyalogları taşıyor ki bizim için burada bir medya yatırımıyla zaten hedeflediğimiz erişimleri, izlenmeleri alıyoruz. Ama bu içgörünün reklamın konuşulması tarafında çok güçlü bir etkisi var. O yüzden o konuşulmayı da sosyal medyada büyütebileceğimiz için ana mecra olarak biz sosyal medyayı kullandık.
0: Şöyle hedef kitleniz de aslında
2: ağırlıklı
0: orada
2: olarak orada.
0: Yani.
2: Orada. Şöyle komik diyalogları oluyor reklam filminin altında. Oradan sohbet ediyor gençler. Birbirlerini etiketleyerek işte kanka seni anlatmış. Evet gerçekten kendimi görüyorum. Montları giymeyelim yeter ki kombin bozulmasın gibi böyle birbirleriyle şakalaşarak.
0: Bir de onların kendi jargonları da var
2: tabii.
0: Tabii.
2: Aynen yani reklam filminin altında birbirleriyle orada sohbet ediyorlar. Dolayısıyla aslında bizim hedefimiz sadece dikkat çekmek değildi. Gerçekten gençlerin de ebeveynlerin de kendilerini reklam filminde görmek. Çünkü ürünü çok güzel gösterebilirsiniz ama izleyen kişi hayatının içerisine o ürünü koyamadığı bir durumda aslında iletişimin hedefleri de tam olarak tamamlanmamış, gerçekleşmemiş oluyor.
0: Ya şimdi teşekkür ederim. Öyle de bir nokta ki bu işi AI ile yapma kararını almak da bence kıymetli. Çünkü günün sonunda garanti bir set kurulup çekimler yapılıp işte aşağı yukarı öne çıkacağını tabii ki tahmin ediyor her insan ama yani markanın bence bu noktada hem öyle değil mi Yekta, yani fikir açısından cesur davranıyor olması. Ajansının aldığı kararlar veya önerdiği kararların arkasında durması. Bunlar işte bak 15 gün önce diyorsun mesela nasıl bir etki yarattı iş? Ya 15 gün bunu değerlendirmek için yeterli bir zaman olmayabilir. Ama fena da değil.
2: Evet.
0: Nasıl sonuçları var mesela yaptığınız işin karşılığını nasıl alıyorsunuz şu anda marka olarak?
2: Şöyle dijital kampanyaların en güzel tarafı da aslında çok anlık verilerle de takip ediyoruz.
0: Ve müdahale fırsatı da var bu arada.
2: Müdahale fırsatımız da var. Şimdi arkasına koyduğumuz medya bütçesiyle zaten hedeflediğimiz erişimler, izlenmeler oralara ulaştık. Ama bunun yanında bir organik konuşma hacmi var. Dolayısıyla onu da takip ettiğimiz zaman hani daha önceki kampanyalarımıza göre organik olarak konuşma hacmi çok yüksek bir kampanya. Günün sonunda biz iletişimci olarak evet reklamın güzelliği ve erişimiyle ilgilensek de başarılı bir reklam kampanyası satışa dönmediği durumda aslında sadece konuşmayla kaldığı zaman iş sonuçlarına da tam olarak yansımış olmuyor. Kısa bir dönem dediğin gibi ama yine de çok kıyaslamalı baktığımızda biz aynı reklam yayın haftalarını aldığımız zaman aynı dönem geçen yılki satışlarla kıyasladığımızda, çünkü iki dönemde back to school dönemi, adette %30'ların üzerinde bir büyüme var. Teenage grubunu da kapsayan çocuk diş giyimden bahsediyorum.
0: Çok güzel söyledin, adette.
2: Evet, dolayısıyla ciroda zaten bir büyüme bekleniyor hani mevcut ekonomik koşullarda ama adette bu oranlarda büyümek, %3, 5, 10 değil %30'un üzerinde adette büyümek tabii ki de bir kolektif çalışmanın sonucu ama iletişimin de çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet. Peki şimdi ajans marka ilişkiniz çok geçmiş yıllara dayanmıyor aslında. İlk işlerden bir tanesi sayılır diye tahmin ediyorum. AI ile bir iş üretmek sizin tarafta neler hissettirdi? Ya bu arada tabii bu işleri yapmak gerçekten çok keyifli olsa gerek.
2: Öyle.
0: Hem
2: öyle.
0: İçeriğin kendisinden de diyorsun ya, organik yorumlar bizim için çok kıymetli. Tabii ki bir noktada satışın da olması gerekiyor mutlaka. Ama bence içerik organik olunca, ya daha gerçek olunca daha doğrusu, işin sonuçları da beklentileri bence doğru orantıda karşılıyor diye düşünüyorum. Sadece burada biraz daha markalarımızın da cesaretli bir şekilde deneme yapmaları, deneme yanılmayla bazı şeyleri bulmaları, sizi yani farklı bir tarafa alarak söylüyorum bunu, teşvik etmek amaçlı söylüyorum. Gerçekten doğru içgörüyü yakalayan markalar günün sonunda istedikleri hedefe ulaşıyor diye düşünüyorum. Sizin tarafta da AI ile yapay zeka ile de facto böyle bir iş üretmenin heyecanı ve başlangıcı nasıl bir histi? Çünkü müzik de AI diyorsun.
1: Aynen. Ses, vokal, her şey AI ile yapılıyor.
0: Yani A'dan Z'ye.
1: A'dan Z'ye. Aynen öyle. Yani Tanguy, güzel bir şey aslında parmak basıyorsun. Şimdi her dönemin ihtiyacı farklı. Dolayısıyla bunu böyle genel geçer bir kural gibi tabii ki masaya koyamayız. Ama belli dönemlerde markalarla birlikte el ele vererek o cesareti göstermek, o reklamcı kaslarımızı karşılıklı olarak, o reklamcı kas sadece, çünkü sadece reklam ajanslarında olan bir şey
0: tabii
1: değil.
0: Ki.
1: Markaların kendisinde de olan bir şey. Onu bazen geri plana atıp gerçekten iyi yakaladığımızı düşündüğümüz bir insight'ı ön plana çıkartıp hikayeyi onun etrafında kurmak çok kıymetli oluyor. Üşümüyorum işi de onlardan bir tanesi. Normal eski hayatımızda olsa, daha doğrusu normal prodüksiyon süreçlerinde olsak, fikri masada bulduktan sonra hani bunu en iyi şekilde nasıl hayata geçiririz, nasıl bir prodüksiyon dizaynı yaparız, işte gerçekten hayal ettiğimiz gibi çıkar mı, istediğimiz kalitede hani o işi görür müyüz gibi
0: bir gerçekten sürü, bu işi yapmalı mıyız? Yani
1: aynen
0: kere
1: öyle. Tabii ki
0: noktası.
1: Bütçesi ne olur? Hani tabii. Bu tarz sorgulamalardan geçiyoruz. Orada sadece oradaki kırılma noktası tabii bu sorulara cevap verebilmek için de o prodüksiyon sürecine başlamak ve bitirmek gerekiyor. Yani onun haricinde başka bir deney yanılı yöntemi yok. Wow. AI o noktada bize inanılmaz bir serbestlik alanı sağlıyor aslında. Çünkü fikir masada çıkmaya başladığı an itibariyle biz arkada deney yanıl bir şeyler üretmeye, yaratmaya, tekrar bozmaya, tekrar yapmaya başlayabiliyoruz.
0: Çok
1: dolayısıyla şu anda kullandığımız tool'lar zaten bununla alakalı ekip yapımız çok uzun zamandır VMR bünyesinde AI ekiplerimiz mevcut. Dolayısıyla ekiplerin de tabii ki de know-how'u ve desteğiyle iş kağıtta olduğundan daha da büyük hale gelebiliyor. Hiçbir zaman ortalama bir fikri daha iyi yere getirmiyor AI. Ama aynen, elimizde iyi bir iş, iyi bir şey varsa, içgörü varsa, onu büyütme anlamında bize müthiş bir fırsat alanı sağlıyor.
0: Köpürtüyor.
1: Kesinlikle öyle.
2: Zaten içgörü aslında bu kadar gerçek olmasa çoğu zaman yapay zeka ile yapılan reklamlar da aslında eleştiri konusu olabiliyor. Özellikle genç hedef kitle mesela bu konuda daha hassas. Biz mesela gençlerin, teknolojinin içerisine doğmuş bir neslin yapay zekaya karşı kimi zaman daha acımasız olduğunu görüyoruz.
0: Öyle. Tamamen yapay zeka. Çok acımasızlar bu arada.
2: Aynen, tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş içeriklere bazen çok daha tepkili olabiliyorlar. Ama burada gerçekten kendilerini ve kendi tavırlarını sahnelediğimiz bir içeriğin yapay zeka ile üretilmesi mesela hiç eleştiri konusu olmadı. Konuşmalarda hiç geçmedi.
0: Bu da zaten sizin ve ajansınızın başarısı. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Programımızın son dakikası da değil, bitti. Ağzınıza sağlık. Sağmadık ama yeni bir programda tekrar konuşuruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Davetin için bizim için de çok keyifliydi.
0: Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bir reklam arkası programımızın da sonuna geldik. Herkese sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam. Kamu spotu.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Bloomberg GT Radyo. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, Sürdürülebilir Gelecek programına hoş geldiniz. Programın bugünkü konu Profesör Halit Keskin, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Sizinle daha önce de konuştuğumuz bir başlığı bir kez daha farklı yönleriyle ele almaya çalışacağız. Evet. Üzerine sizin fazlasıyla yoğunlaştığınız, çalıştığınız bir mesele. Yani aslında bu dönemin ana teması çevreci şirketler teması desek yeridir. Yani
2: artık iddiaları şirketlerin.
1: Güzel. Şimdi tabii sürdürülebilirlik, çevrecilik günümüzde şirketler için kritik önemde ama bir imaj çalışması olmanın ötesinde bir ana strateji haline gelmesi gerektiği savını, tezini sıkça duyuyoruz. Peki ne kadar bu hale gelebiliyor? Ne kadar imaj çalışması olarak kalıyor? Biraz tartışalım bunu.
2: Evet, çok teşekkür ederim. Ya dediğiniz gibi biz akademik olarak da bunlar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Şirketlerin kamuoyu açık olarak yayınlanan şeyleri var. Entegre raporları var. Bunlar hani herkesin zaten hani okumasına açık bir şekilde bunları okuyabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. İlgi duyan insanlar bunlara bakabilirler. Ama aynı zamanda biz tabii bunun aradan akademik değerlendirmeler de yapıyoruz ve bunları çok prestijli uluslararası dergilerde yayına da dönüştürüyoruz. Şuradan somutlaştırmaya çalışalım aslında. Sorduğunuz soru son derece haklı bir soru. Evet, hani çevreye yönelik iyileştirmeler noktasında, çevreye duyarlılık noktasında, çevresel iddialar noktasında şirketler sloganik olarak çok güzel şeylerden bahsediyorlar. Hani raporlarına, açıklamalarına baktığımız zaman oralarda doğaya saygıdan bahseden ifadeleri, iyi niyet ifadelerini görüyoruz. Sürdürülebilirlik ifadelerini sık sık görüyoruz. Doğa manzaralarını görüyoruz. Yani çok bunlara rastlıyoruz. Aslında soru şu, yani biz araştırmalarımızda da bunu çok gündeme getirdik ve bulgu olarak ortaya koyduk. Bu iddialar güzel, olması gereken şeyler ve yaygınlaşması da lazım. Ama uygulamada, pratikte bunu doğrulayabiliyor muyuz? Hakikaten verilerle bunu destekleyebiliyor muyuz? Tamam, hani doğa dostu üretimden bahsediyoruz, efendim sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Bunlar çok güzel şeyler, olması gereken hususlar. Ama uygulamada bunları verilerle destekleyebiliyor muyuz? Koyduğumuz bir hedefleri, ne diyelim, geçen yıl koyduğumuz hedefleri bu yıl ne kadar gerçekleştirebilmişiz? Yani buna dair bilgiler var mı? Yoksa hani yeni söylemlerle geçen sene söylediğimiz şeyler gündemden düşüyor mu, unutuluyor mu? Dolayısıyla bizim önemli olarak vurguladığımız hususlardan birisi buydu ve bunlar da ortaya çıkmış oldu. Yani bir bütün olarak değerlendirmek lazım bu iddiaları, söylemleri. Bu noktadaki gelişmeler çok güzel. Bir farkındalık oluşuyor. Ama biraz daha hani ne diyelim, performans göstergeleriyle de bunları kanıtlamaya çalışmak lazım.
1: Yani yaptıklarıyla söyledikleri örtüşüyor mu noktasına bakıyorsunuz aslında siz?
2: Evet, yani buna da bakılması lazım. Araştırma sonuçları da bunu ortaya çıkartıyor. Biz 2000 en son hani yayınlanan bir çalışmamızda International Journal of Bank Marketing'de işte bizim Ali Ekber Hoca, Emel Hoca, işte hocalardan da bahsedeyim, beraber çalıştığımız Kürşat Hoca ve Yavuz Selim Balcıoğlu Hoca ile beraber yaptığımız çalışmada Türkiye'deki hani yaklaşık 105 firmanın entegre raporlarını inceledik 2020-2023 arasında. Hakikaten benzer bulguları yaptık, yani ortaya çıkardık. Bir var, yani bir şey var, farkındalık var. Ama biraz daha somut göstergelerle bunların ne yapılması lazım? Desteklenmesi.
1: Peki, şimdi o somut göstergeler üzerinde biraz daha duralım. Yani hani sizin dediğiniz bu greenwashing kavramı, yani yeşil yıkama kavramını biz günlük hayatta nasıl tespit edeceğiz? Nasıl farkında olabiliriz? Yani bu bir imaj mıdır yoksa gerçekten sorumluluk stratejisi midir? Nasıl ayıracak tüketici?
2: Evet. Ya şimdi aslında artık yaygınlaşan bir kavram. Kamuoyunda bununla ilgili de epey bir bilgi sahibi oldu. Ne diyelim, vatandaşlarımız, izleyicilerimiz. Yani biz bu çalışma kapsamında çok basit olarak hatırlatalım yine. Birçok konuk aslında bahsediyor bu greenwashing'den. Yani çevreyle ilgili anlattıklarının aslında olduğundan çok daha fazla gösterilmesi. Yani çevreyle ilgili bir takım yatırımlar, iyileştirmeler yaptığından bahsediyor ya. Mesela kurumlar, firmalar. Bu normalde hani olduğundan çok daha fazla gösterilmesi. Yani buradaysa çok daha yukarıdaymış gibi bir izlenim oluşturmaya çalışması. Yani yapılan iyileştirmeler tabii ki ne yapılsın? Bahsedilsin. Mesela somut bir örnek isterseniz
1: lütfen,
2: vermek isterim.
1: Lütfen, iyi olur.
2: Bu bir şirkete özgü bir şey değil. Yani sadece bizi izleyenlerin zihninde somutlaşsın diye evet. bu örneği veriyorum. Herhangi bir şirketten bahsetmiyorum. Mesela bir şirket diyelim ki ofiste hani dijital dönüşümle birlikte ofislerindeki kağıt tüketimini azalttığını, kağıt tüketiminde önemli bir tasarruf yaptığını ve buradaki iyileştirmeyi anlatıyor işte açıklamalarında, raporlarında ve bunu son derece ne diyelim ön plana çıkartıyor. Ama diğer taraftan aynı şirket üretimdeki su kullanımını, su tüketimini çok artırmış olabilir. Bir tarafı ön plana çıkartırken diğer taraftaki eksikliğini gölgelemesi aslında bir greenwashing olmuş oluyor. Normalde hani biz bunu doğrulamamız lazım. Sadece ve sadece hani bir noktadaki yaptığı bir iyileştirmeye değil, faaliyetlerine bütünsel olarak bakarak orada da gerçekten hani bütün bir üründe mi bir iyileştirme var? Bütün faaliyetlerde bir iyileştirme var mı? Buna yönelik çabalar söz konusu mu? Bu şekilde bir doğrulamaya gitmemiz gerekiyor.
1: Şimdi bu noktada tabii yöneticinin rolü önemli görünüyor. Yani bir şirket açısından, tabii. sürdürülebilirlik dönüşümü açısından. Yani sadece yöneticinin çevreci söylemleri üzerinden değil, o zaman ne kadar bunu bir şirket kültürü haline getirdiği, bu şirket kültürü haline geldiğinde çalışan bağlılığı açısından ne ifade ettiği gibi noktalara da anladığım kadarıyla bakıyorsunuz. Evet. Ne çıkıyor bu tarafa baktığınızda?
2: Ona da çok önem veriyoruz, bakıyoruz. Araştırma bulgularımızı detaylı olarak onlara da yer veriyoruz. Doğrusu artık şey istiyoruz, hani... Ne diyelim, sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarda sadece ve sadece bir başarı hikayesinin, bir yöneticinin, bir CEO'nun kişisel vizyonuna bağlı olmaması gerektiğini söylüyoruz. Ya bütün başarıyı bir kişiye bağlamak, bir yöneticiye bağlamak zaten hani bu kapsamda istenmeyen bir şey. Yani çalışanları ve ekibi burada ne kadar dahil edebiliyoruz? Ya sizin raporlarınızda çalışanların ve takımın katkısı ne kadar gözüküyor? Veya sadece bir şeye mi dönüştürüyorsunuz bunu? Yani yöneticinin başarı hikayesine mi dönüştürüyorsunuz? Sadece buna dönüştürmüşseniz ve bu şekilde hani çok belirgin bir şekilde varsa orada zaten hani bir eksiklik olduğunu söyleyebiliriz. Bunu yapmamak lazım. Ve bu raporları da sadece iletişim ekibine de bırakmamak lazım. Yani şimdi bu raporlar hazırlanırken tamam hani olayın iletişim ekibi ilgileniyor ne diyelim düzenleme kısmıyla. Ama veriyi üretenler, yönetim bunlar birlikte çalışması gerekir ve bu anlamda da hani eksiklikleri ve ilerlemeleri görme noktasında yazmak gerekir. Şunu da söylemek gerekir aslında burada. Ya bazı konularda da eksik olabilirsiniz. Hı hı. Koyduğunuz bazı hedefleri de gerçekleştirmemiş olabilirsiniz. Ya mutlaka her şeyi gerçekleştirebileceksiniz diye bir husus söz konusu değil. Ama bunu gerekçelendirerek açıklamanız lazım. Yani biz koyduğumuz bazı hedefleri, çevreyle ilgili hedefleri gerçekleştirememiş olabiliriz veya eksik kalmış olabilir. Olabilir, hani şartlar değişmiş olabilir, farklı gelişmeler olmuş olabilir, bir takım kısıtlar meydana gelmiş olabilir. Bunlara da ikna edici ve açıklayıcı bir şekilde saklamak yerine, gölgelemek yerine, değil mi hani, hı hı. greenwashing yapmak yerine, ikna edici bir şekilde açıklayabilmek lazım. Bu güven tesisi açısından çok çok önemli. Ya yani firmalar niye bu çevreyle ilgili açıklamalara çok önem veriyorlar? Çünkü artık hani müşteri güveni açısından bu çok çok önemli. Yatırımcılar açısından çok çok önemli ve kamuoyu açısından çok çok önemli. Yani sizin itibarınız noktasında, performansınız noktasında. Ama burada da şeffaf olmakta fayda söz konusu. Yani hani ilk sorudan itibaren hani çok güzel şeyler sordunuz. Ben de cevap vermeye çalıştım. Aslında hani somut göstergelerle, performans göstergeleriyle zaman içerisinde ve kapsamlı bir şekilde bunları gösterebilirsek ilerlemelerimizi, gerçekleştirdiklerimizi, gerçekleştiremediklerimizi, niçin gerçekleştiremediğimizi açıklayabilirsek ikna edici bir şekilde. Bu bizim aslında itibarımızı daha da çok artıracak husus.
1: Hocam peki şimdi siz 105'in üzerinde şirketin incelemesini yaptınız.
2: Evet.
1: Buradan çıkanları biraz konuşalım. Mesela sektörel olarak farklılaşmalar var mı? Yönetici yaklaşımı burada ne kadar... oyun değiştirici oluyor. Ne çıktı bu incelemelerinizden?
2: Şimdi bu 105 şirket hani entegre raporlarını inceledik. Kamuoyuna açık olarak sunulan, yayınlanan, herkese şirketlerin web sayfalarında yayınlanan entegre raporlarını inceledik. Bu şirketlerin 105 şirketin 82'si bankacılık sektörü dışındaki farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar. 23'ü de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalardı. Ya ilginç bir şey. Yanlış anlanmaya da sebep vermemek açısından bir bilim insanı olarak şunu söyleyeyim. Ya 2020 ve 2023 arasındaki entegre raporlardı. O yıllardan sonra yayınlanan raporları tekrar belki inceleyip karşılaştırma yapmakta fayda olabilir ve de çok da yararlı olur. Bir de yani orada entegre raporlarda kurumlarla ilgili bütün bilgiler detaylı olarak verilmiyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ve orada yayınlanan bütün şeylerde bugüne ne yapamayız? Taşıyamayız. Çünkü hani 2023'te sonuçlanmıştı bizim çalışmamız. Yani o kapsamı 20 ve 23'ü inceledik. Ya çok ilginç bir bulguyu söyleyeyim. Zamanımız da tabii kısıtlı olduğu için.
3: Var daha 6 dakikamız
2: var. 6 dakikamız var. Çok güzel. Ya 2020'lerde veya 21'de greenwashing bağlamında bankacılık dışı sektörlerin endeks, greenwashing endeksi daha yüksek gözüküyor. Yani 2020'lerde anladım. Falan, 21'de falan bankacılık dışı sektörlerin greenwashing endeksi. Yani çalışmaya konu olan göstergelerle ilgili ölçüm demek endeks aslında. Ama ilginç bir şekilde 2023'de bakıyoruz ki bankacılık sektörünün greenwashing endeksi bankacılık dışı sektörlerin üzerine çıkmış.
3: Diğer bankacılık dışının üstüne çıkmış.
2: Üstüne çıkmış. Çok ilginç bir bulgu aslında. Entegre raporlar açısından baktığımız zaman. Ya bunun birçok sebebi olabilir. Pandemi sonrası hani işte şeyin parasal arzın genişlemesi. Ondan sonra çevreye duyarlılık noktasında bankaların çok daha fazla ne diyelim kamuoyuna açıklamalar yapması. Onların için yatırımcı güveni, müşteri güveni çok çok önemli olduğu için hani o noktada daha fazla hani açıklamalara yer vermiş olabilirler. Bir de hani şöyle bir şey söyleyebiliriz burada. Bankaları sadece ve sadece kendi sınırları içerisinde düşünmemek lazım. Kendi sınırların dışarısında da çok büyük ekonomik etkileri var.
3: Yani bankaların. Finansman sağladıkları
2: finansman,
3: sektörler.
2: Tabii o açıdan bakmak lazım. Hani bir bankayı düşündüğünüz zaman burada baca gazından tabii bahsedemezsiniz. Üretim atığından falan bahsedemezsiniz. Normalde hani ne diyelim yani çevreye duyarlılık noktasında elbette kendi kapsamı içerisinde iyidir. Ama çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Kredi sağladığı kuruluşların çevreye olan duyarlılığı da aslında bankaları ilgilendiren bir şey. Bu araştırmamız sonuçlarında yani literatür de bunu destekleyen
3: peki,
2: bir şey.
3: Bu giderek böyle göz önünde bulundurulan bir metrik haline geliyor mu dünyada?
2: Geliyor. Evet yani literatürde çok yaygın olarak bu tartışılıyor. Bizde de tabii hani bunun dışında kalmamız mümkün değil. Biz de araştırma sonuçlarımızda yani kendi özelimizde yani Türkiye konseptindeki firmaların entegre raporlarını incelediğimizde benzer bulgulara ulaşmış olduk. Ya yani hakikaten çok ilginç yani hani bankayı sadece hani yani finanse edilmiş emisyondan bahsediyoruz değil mi mesela? Bankalar kredi veriyor. Bu kredileri kullanan firmalar farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Onların karbon salınımıydı, bilmem neler, sera gazı etkisi falandı değil mi?
3: Hocam şunu merak ediyorum. Yeterince çevreci bulunmayan bir banka nasıl etkilenir bundan?
2: Ya işte bu hani kamuoyunda tartışılır hale gelirse, birileri bunun üzerine falan çok daha fazla hani yazıp konuşmaya falan başlarsa, elbette hani belirli bir olumsuz etkisi olur diye düşünüyoruz. Burada hiçbir bankayı da tabii suçlamıyoruz. Sadece hani raporların genel eğilimini ortaya koyuyoruz ama yani bu aslında belirli bir bankayı suçlamak veya ne diyelim yargılamak gibi bir şeyimiz yok, amacımız yok. Ama böyle bir trend var. Lütfen bu konuda da bilgi sahibi olun mesajını vermeye çalışıyoruz.
3: Peki o zaman şunu sorayım. Yani şirketlerin çevre duyarlı açık

0: Burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir kere bağımsız kuruluşlar tarafından firmaların çevreyle ilgili iddiaları, ne diyelim, raporları denetleniyor mu? Bu son derece önemli. Yani bağımsız denetleme kuruluşları var. Uluslararası firmalar da var bu konuyla ilgili olarak. Ve bunlar doğrulamış mı sizin yapmış olduğunuz faaliyetleri? Ve neyi denetlemişler? Ya yani raporun sadece belirli bir kısmı denetlenmiş, raporun bir kısmı, yoksa bütünsel olarak denetlenmiş mi? Sizin sadece bir faaliyetiniz mi desteklenmiş? Bütünsel olarak yaptığınız faaliyetler mi denetlenmiş ve doğrulanmış? Hangi süre içerisindeki faaliyetleriniz denetlenmiş, değil mi? Yani o bakmak lazım. Yani geçmiş yıllarda koyduğunuz hedefler bu yıl denetlenmiş mi mesela? Ne kadar gerçekleşmiş, ne kadar gerçekleşmemiş anlamında. Bir takım hani sertifikalardan falan bahsediyoruz, ödüllerden bahsediyoruz. Bunların geçerliliği nedir, karşılığı nedir? Dolayısıyla hani bu sertifikayı ne için almışsınız falan. Bunların çok net bir şekilde açıklanması lazım. Ve biz de incelerken bunlara bakmamız gerekir. Yoksa hani her bir okuyucudan biz işte 100 sayfa, 200 sayfalık bir rapor okumasını ne yapamayız? Bekleyemeyiz. Hani böyle bir şeyimiz yok. Ama en azından bizim gibi araştırma yapanlar, bu konuların üzerine spesifik olarak çalışanlar veya sizin sorunuzda olduğu gibi denetleyici kuruluşların buna daha fazla bakması lazım. Yani kapsam çok önemli burada, zaman çok çok önemli ve iyileştirme nereden nereye doğru gerçekleşebilmiş, bunları net bir şekilde ortaya koyabilmek çok önemli.
1: Peki. Profesör Halit Keskin, çok teşekkürler
0: Ben teşekkür
1: katıldığınız,
0: ederim.
1: kattığınız için. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi konuğumuzdu. Bir haberle, bir röportajla noktalayalım bu bölümü. Polifarma ilaç CEO'su Doktor Başbuğ Öke, Transformation Now 2026 etkinliğinde Bloomberg ET'nin sorularını yanıtladı. Öke, dijitalleşmeyi stratejik bir yetkinlik olarak görüyorum. Kişiye özgü tedavide çığır açacak diyor. Kulak vererek sürdürülebilir geleceği bitirelim. Birazdan yeniden görüşeceğiz.
2: Başbuğ Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Transformation Now 2026 zirvesindeyiz. Burada öncelikle ilaç sektörüyle biraz başlamak istiyorum, sizin kendi alanınızla. Burada değişen sağlık ihtiyaçları, regülasyonlar ve teknolojik gelişmelerle hızlı bir dönüşümden geçiyor sektör. Burada sektörün geleceği nasıl şekillenecek? Siz ne öngörüyorsunuz?
3: Çok teşekkür ederim. İlaç sektörü eskiden herkese tek tip bir ilaç yerine artık özellikle genetik veriyi merkeze alan teknoloji destekli ve sonuç odaklı bir ekosisteme doğru evriliyor. Bu dönüşüm Ar-Ge'den, üretimden, bütün yetkinliklerimizi pazar erişimden değişir hale getirecek. En büyük değişimi nerede görüyorsunuz diye söylerseniz eğer Ar-Ge'de bugün kökten başa değişiyor. Eskiden bir ilacın çıkması 10 ile 15 yıl arasını alırken özellikle preklinik aşamalarda yaptığımız yeni Ar-Ge tasarımlarıyla beraber yapay zeka destekli bunlarla beraber bu süre çok kısalacak. Artık sanal klinik çalışmaları görmeye başlayacağız. Bu sanal klinik çalışmalarla beraber daha çabuk tedaviye insanların erişimi olacak. Ben diğer büyük değişimi 25 yıl önce doktora yaparken bir motto vardı, bir hayal vardı. Hep şey derlerdi, ilaçların dozu olmamalı, insanların dozu olmalı. Biz bugün ilaçları genellikle 5 miligram, 10 miligram gibi sabit dozlarda üretiyoruz. Ama belki bana 3 miligram, size 7 miligram lazım. Ama 5 miligramlık tedavi aldığınız zaman 3 miligram ben alırsam bana etkisiz gelecek veya yan etkim çok artacak. Size ise etkisiz gelecek. Bugün önümüzdeki dönemde dünyada her şey bireyselleştirirken kişiye özgü tedaviyi görmeye başlayacağız. Bu da esasında çok daha az yan etkiyle, çok daha odaklı, özellikle onkolojide çok büyük çığır açacak. 25 yıl önceki bir hayal belki hayatımıza geçmiş olacak. Diğer tarafta regülasyonlar var. Regülasyonlarla beraber bu eskiden bir uyum kalemi olarak görülürdü. Bence bu artık rekabet değişkeni. Bugün sağlık otoriteleri ve geri ödeme kurumları artık gerçek yaşam verilerine göre, real world evidence'a göre geri ödeme yapmak istiyorlar. Çünkü bugün bir sürü veriyi takip edilebiliyor. Giyilebilir teknolojiler sayesinde ve elektronik kayıtlar sayesinde gerçek yaşam verileri üzerine gidiyoruz. Çoğu dönemde özellikle pahalı gen tedavilerde artık sağlık verisi odaklı geri ödeme sistemlerinde çok yakından göreceğiz. Tüm dünyada özellikle Amerika'da onaylar var, Avrupa'da da gelmek üzere ve geliyor da. Dijital terapikleri de çok duyacaksınız yakında. Artık sadece ilaçla değil, onlarla beraber reçetelenilen özellikle psikiyatri veya diyabet yönetiminde çok farklı ajanlar da beraber geliyor. Biz üretimde de özellikle tedarik zincirinde de büyük değişim görüyoruz. Her prosesin, her aşamasının kontrol edildiği, verinin toplandığı, ona göre ölçeklendirme yapılabildiği esasında

0: Continuous manufacturing denilen eskiden seri üretimlerinde kesintisiz bir üretim görüyoruz. Tabii bunlar teknik olaylar veya diğer verilerle en büyük esasında belki de en zorlayıcı olan bence bir liderinden önemli görünen insanın değişimi. Bugün esasında bir kültür dediğiniz zaman veya bir şirketin en büyük değerlediğiniz insan bu teknolojik çağda geleceğe hazırlıklarla beraber onları ortak bir amaca doğru hem beyinlerini hem zihinlerini ve aynı zamanda da kalplerini harekete geçirip bu dönüşümün nedenli bir powerful purpose olduğunu anlatmak ve onlara eşlik etmek bence son derece kritik olacak.
1: Peki siz Polipharma olarak burada büyüme stratejileriniz kapsamında dijitalleşmeyi nasıl konumlandırıyorsunuz ve buranın uzun vadede size faydası ne olacak?
0: Çok sağ olun. Ben bunu stratejik bir yetkinlik olarak görüyorum. Biz 1986 yılında kurulan Türkiye'nin en büyük hastane ürünleri üreticisi ve 51 ülkeye ihracat yapan bir firmayız. 1700 çalışanımızla beraber. Burada hem bugünü var olmak için operasyon verimliliğimizi arttırmak zorundayız. Özellikle uluslararası rekabette bu olmazsa burada var olamayacağız. Ama en büyük hayalimiz bizim Türkiye değil veya 51 ülkede sadece ihracat değil, global sağlık oyuncusu olmak. Global sağlık oyuncusu olmanın da en temel taşlarından bir tanesi Ar-Ge etkinlikleriniz ve Ar-Ge'de geliştirdiği ürünler geliyor. Belki basından takip etmişsinizdir. SMA hastalığında bir ürün geliştirdik. Özellikle etken maddeden bitmiş ürüne kadar biz de Çorlu'daki Ergene'deki Ar-Ge ve üretim tesisimizde geliştirmiş. Bunu dünyada bir sürü ülkede yakında görmeye başlayacağız. Yakında aynı şekilde bir yatırım yapacağız. Bu hafta sonu ekiplerimiz Çin'e gidiyor. Bununla beraber nadir hastalıklarda 4 tane farklı ürünü 2034'ten itibaren geliştirmek için kendimize öyle iddia olduk. 2 tane şey var esasında. Hem bugünü yönetmek için bu dijital dönüşümle operasyon verimliliğimizi, tedarik zincirimizi ve bütün yetkinliğimizi değiştirirken katma değerli ürünler geliştirmek için Ar-Ge'ye ve oradaki insan personeline çok ciddi bir yatırım yapacağız. İki dengeyi becerdiğimiz takdirde de en büyük hayalimiz olan bu topraklardan çıkan bir global sağlık oyuncusu olmak istiyoruz. Ve burada uluslararası işbirliklerine doğru adım atma yönünde de ciddi anlamda ivmelerimiz oldu.
1: Peki son olarak Transformation Now 2026 etkinliği hakkında neler söylersiniz?
0: Ya çeşitliliğe ben çok inanıyorum. Ve inovasyonun esasında temel taşlarından biri olduğunu düşünüyorum. Bugün biz kendi sektörümüzü sadece dinlemedik burada. Gerçekten Türkiye'deki insanları gördük burada. Gerçekten liderleri, iş dünyasının liderlerini, ciddi transformasyon yapanları, teknolojiyi dönüşe katanlardan ve ben bunlardan ilham aldım. Bu ilhamla beraber kendiniz kendi dünyanızda neleri yapabileceğinize, oradaki öğrenimlerimizle beraber bu geleceği hem şirketlerimizi hem kendimizi nasıl taşınırız o açıdan son derece faydalı görüyorum.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Reklam. Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: ödemenize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Haftanın son işlem günü itibariyle saat 1.30 şöyle bir rakamlarla görünüme bakalım. Piyasa fiyatlamaları nerelerde diye. 13.290 puanda Borsa İstanbul, %1,62'lik geri çekilmeyle haftayı tabi biliyorsunuz yatırım fonlarında yaşanan gelişmelerle geçirdik. Serbest fonlarla ilgili gelişmeler aslında tabi son 1-1.5 yıldır tartışılan, konuşulan bir meseleydi. Bu hafta itibariyle de işte temerrüde düşen fonlarla birlikte arka arkaya gelen önlemleri takip ettik. Dün 7 portföy yönetim şirketine ilişkin 131 fonun tavsiyesine ilişkin karar çıktı. Ve şu anda bulunduğumuz nokta itibariyle açıklamalara da baktığımızda bir sistemik risk olmadığı yönünde bir görünüm olduğunu ifade ediyor ekonomi yönetimi. Bankacılık endeksi yani sektörel kırılımlara baktığımızda %0,73 aşağı yönlü. Sanayi endeks %1,85 satıcılı. Mali tarafta ise %3,61 satıcılı seyir görüyoruz. Dün bankacılık tarafında önceki günkü sert hareketleri telafi eden bir görünüm vardı. Bugün yeniden negatife geçen bir endeks görünümü söz konusu. Hizmetler tarafı %2,31 aşağı yönlü. Turizmde %3'e yaklaşan kayıplar var. Ulaştırma tarafındaysa %1,15'lik aşağı yönlü hareketi takip ediyoruz. Paralara, kurlara bakacak olursak dolar TL 48.78'de, dolar endeksi 100'ün üzerinde, dolayısıyla euro dolar çaprazında da aşağı geliş var, 1.14.82 seviyesinde. Aslında yatay seyrediyor diyebiliriz. Ama 1.14'ün altını da görmüştü parite. Euro TL'de 56 seviyesini, 56.05.87 seviyesini görüyoruz. Sterlin dolardaysa 1.33.66 işlemlerin geçtiği seviye. Devam edelim, Avrupa borsalarına bir göz atalım. Orada dün pozitife dönen iklim yeniden yerini kırmızı renge bırakmış. Londra borsası %0,65 satıcılı. Kakaran endeksi %0,74 aşağı yönlü. DAX endeksi de aynı oranda aşağı doğru hareket ediyor. Milano borsasındaysa %0,87'lik satıcılı bir seyir var. Amerikan vadelerine bakacak olursak Dow Jones yatay, Nasdaq %0,5 primli, S&P'de ise %0,2'ye gelen yukarı yönlü görünüm söz konusu. Şöyle bir getiri eğrisine bakalım bir kez daha burada ne olup bitmekte diye. 10 yıllıklar 5'in altında ama 4.95'te, yine burada yüksek seyir devam. 10 yıllıklar 4.95'te, 5 yıllıklar 4.81'de, 2 yıllıklar 4.71'de. Yani Fed'in faiz artırması sonrası burada öyle büyük de bir gevşeme olmadığını takip ediyoruz. Yüksek seyretmeye devam ediyor. Yani özellikle getiri eğrilerinin küresel olarak uzun tarafı yüksek, yani yukarı yönlü seyrediyor. Dolayısıyla küresel finansal koşullar açısından kritik bir görünüm desek yeridir. Devam edelim, bir emtia tarafına da bakalım. Spot altının ons fiyatı 4.381 dolarda. Gümüşün geldiği seviye 66.98. Bitcoin 78.229 dolarda. Brent petrolde geri çekilme var bir miktar ama tabii 100'ün üzerinde, 103'e yakın, 102 dolar 93 sentte. Amerikan tipi de 100 dolar 77 sentten işlem görüyor. Evet, görünüm böyle. Rakamlarla görünümü özetledikten sonra konuğumuzu davet edelim. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi yayına katılacak. Filiz Hanım merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum Zeynep Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Önce haftanın temasıyla başlayalım. Haftaya damgasını vuran yatırım fonlarında yaşanan gelişmeler ve sonrasında gelen adımlar nasıl analiz ediyorsunuz?
1: Evet, şöyle Zeynep Hanım, yani bir kere bir bu SPK'nın fon rehberi, dolayısıyla bu fon rehberiyle birlikte özellikle belli başlı fonlardan çok güçlü çıkışların gelmesiyle birlikte fon getirilerinin güçlü çıkışlar olduğunu gördük. Dolayısıyla bu güçlü çıkışlarla birlikte özellikle bazı fonlar tarafında temerrüde düşme durumu söz konusu oldu. Tabii bu temerrüde düşmeyle birlikte yatırımcılar tarafında da var olan özellikle belirli yüksek getirili fonlardan çıkışla birlikte yine bu söz konusu fonların temerrüde düşmesi ciddi anlamda piyasada bir likitte sıkışıklığı yarattı. Dolayısıyla da bu likitteyi karşılayamayan fonlar tarafında da temerrütler geldi ve bunun üzerine kamu otoritesinin ciddi anlamda çok etkin bir şekilde, hızlı bir şekilde piyasaya müdahalesi gündeme geldi. Dolayısıyla önce şunu tespit ederek başlayalım. Yani dünden bu yana alınan adımların oldukça hızlı, oldukça etkili olarak aslında piyasaya sunulduğunu görüyoruz. O açıdan hem Merkez Bankası kanadında 3 aslında somut adım var. Hem işte bankalar arası para piyasasında bankaların sermayeleriyle ölçülü bir şekilde bilanço büyüklüklerine bağlı olarak borçlanabilmelerinden tutun da işte haftalık repo ihaleli tutarlarının artırılması gibi adımları atması likiditeyi ciddi anlamda aslında bir miktar rahatlattı diyebilirim. Yine SPK tarafında kredili işlemlerde öz sermaye koruma oranının düşürülmesi, yapılan açıklamalar, dolayısıyla ve aynı zamanda SPK'nın işte bu sorunlu olarak görülen, riskli olarak görülen 131 fon tarafında bir tasfiye süreci ilan etmesi ve kıymetli bir adım daha, tasfiye sürecine ilişkin yol haritasının da bu sabah itibariyle çok hızlı bir şekilde ve açık bir şekilde ilan edilmiş olması aslında piyasadaki sistemik riski belirli ölçüde, önemli ölçüde düşürdü diyebilirim. Zaten bu fonların toplam fonlar içerisindeki büyüklüğüne baktığımızda yaklaşık %8 ve hatta %10'a yakın bir oran. O açıdan hem elbette ki çok küçük bir oran değil ama göreli olarak hem hızlı bir şekilde kamu otoritesinin attığı bu adımlarla birlikte bir miktar ve oldukça güçlü bir oranda sistemik riskin geride kaldığı bir süreç var. Daha sağlam bir yapı olduğunu görüyoruz. Tabii ki şöyle bir durum olacaktır. Piyasanın çok hızlı bir şekilde hani bu süreci atlatması tabii ki beklenemez. Taşlı belirli noktada yavaş yavaş da olsa dönem dönem de böyle olsa daha böyle dalgalı seyirin olduğu süreç olacaktır. O açıdan ben özellikle altını çizmek istediğim şey kamu otoritesi tarafından atılan adımların hem etkili hem oldukça hızlı olması ciddi anlamda önemli bir krizi önledi diye düşünüyorum ben.
0: Filizer Yılmaz, bir yandan tasarruf finansman sektörünün hızlı büyüdü ve gerekirse işte BDDK'nın ilave adımlar atacağı yönünde açıklamayı da takip ettik Hazine ve Maliye Bakanlığı cephesinden, Maliye Bakanı'ndan. Buradaki sıkılaşma adımlarının etkisini nasıl beklemek gerekir? Yani hem genel likidite hem iç talep açısından.
1: Evet, yani dediğiniz gibi bu BDDK tarafından atılan adım, yine işte emlak katılımını alacağı yönündeki haberler, bunlar da önemli. Çünkü hani piyasada şöyle bir algı oluştu. Hani devlet bu tarafa da bir neşter attı. Dolayısıyla kamunun sürece burada da dahil oluyor olması etkili oldu. Çünkü neden? Hani burada tasarruf finansman sistemi olduğu için hani burada ortaya çıkabilecek bir aksaklık ciddi anlamda bankacılık sistemine, finansal anlamda da yayılabilir mi endişeleri vardı. O açıdan bu taraf bir miktar daha aslında farklı bir anlamda taşıyordu diyebilirim finansal sistemik risk açısından. O açıdan devletin de buraya el atmış olması piyasaya güven verdi diyebilirim. Şimdi dediğiniz gibi şu tartışılmaya başlandı. İşte örneğin 2 gün önce Merkez Bankası'nın haftalık repo ihale tutarı 1 milyardan işte 300 milyara çıkarıldı. Dolayısıyla acaba Merkez Bankası enflasyonla mücadele ediyor ama likiditeyi sağlamak adına işte piyasaya daha fazla likidite vermek enflasyonla mücadelede sıkıntı olur mu? Açıkçası ben çok olacağı kanaatinde değilim. Şimdi dönem dönem şunu biliyoruz. Evet, merkez bankalarının temel görevi fiyat istikrarıdır. Fakat bizim merkez bankamızda işte bir takım hassasiyetler, makroekonomik yapılar sebebiyle finansal istikrarın çoğu zaman fiyat istikrarının önüne geçtiğini biliyoruz. Çünkü bizde şöyle bir durum var. Finansal istikrar sağlayamadığınızda zaten fiyat istikrarını sağlama durumunuz söz konusu değil. O nedenle burada hani bu tartışmanın bence hani çok geride bırakılması gerektiği kanaatindeyim. Önce finansal istikrar sağlayıp sonrasında fiyat istikrarı içinde gerekli adımlar piyasa oturduktan sonra atılacaktır diye düşünüyorum. Onun için benim görebildiğim kadarıyla tartışılıyor. Fakat piyasa bunu işte enflasyonla mücadeleye burada bir sıkıntı gelecek olarak şu an yorumlama aşamasında değil. Oradan biraz daha uzak gibi görünüyor.
0: Şimdi yine Bakan Şimşek'in açıklamalarına baktığımızda bankacılık sektöründe likidite ve varlık kalitesi sorunu olmadığını vurguluyor. Karlılık tarafında bankacıların serzenişte bulunabileceğini ama genel olarak burada da sorun olmadığını ifade ediyor. Baktığınızda önümüzdeki çeyreklerde bankacılık tarafı için nasıl bir resim şekilleniyor sizce?
1: Evet Zeynep Hanım, yani özellikle bu faizlerin görece yüksek olması özellikle bankalar tarafında net faiz marjı açısından bilançoları baskılayan en önemli unsur. Tabii bilançolarla birlikte özellikle son dönemde iç talepte ciddi bir baskılanma var ve iç talepteki baskılanmayla birlikte zaten faizler yüksek, zaten makro ihtiyade adımlar var. Yani özellikle küçük ölçekli KOBİ'ler tarafında isteseler de o kredilere ulaşamıyorlar ama yine bireyler tarafında da belirli limitler var. Buna rağmen hem net faiz marjının bankacılık aleyhine olması hem öyle veya böyle iç talep tarafındaki bu durgunluğun bankalar tarafına yansımasını biz bu noktada görüyorduk. Dolayısıyla ikinci çeyrek bilançolarında da gördük. Ama üçüncü çeyreğe dair bu son gelişmeler öncesinde, yani son gelişmeden kastım özellikle bu petrol fiyatlarındaki yükseliş Temmuz ayı itibariyle bir miktar daha üçüncü çeyrek gelecek olan bir sonraki bilançonun bir miktar daha son çeyrek bilançolarından iyi olabileceği beklentileri vardı. Ama burada şey çok önemli tabii, yani hani bu faiz indirimi yapılabilecek mi ve bunun bankalara yansıması nasıl olacak? Eğer gerçekten birazcık daha petrol fiyatları geride kalır ve Merkez Bankası faiz indirimi sürecine başlayabilirse belki orada da en kötünün geride kaldığı bir süreç olabilir. Evet, bankacılık tarafında da Türkiye'de özellikle 2001 krizi sonrası güçlü ekonomiye geçiş programıyla birlikte temel sıkılaştırılan mali alanlardan biri de bankacılıktı. Çünkü orada kurallar açısından baktığımızda oldukça sağlam bir finansal yapının ve kurallar setinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında biz hala bence görece güçlü olarak o 2001 krizi sonrası atılan adımların hala ekmeğini yiyoruz diyebilirim. Onun için eğer faizler tarafında inişi görmeye başlarsak, savaş bir miktar geride kalırsa, ekonomi belki son çeyrek gibi ve 2027'nin başı gibi toparlanmaya başlarsa bankacılık tarafında daha olumlu performansları görürüz diye düşünüyorum. Orada tabii şu da var. Eğer gerçekten küresel tarafta bir miktar daha bize müsaade eder CDS tarafındaki geri çekilmeyle birlikte, sadece hani bankaların gelecek bilançoları değil, CDS'teki geri çekilmeyle birlikte de yabancıların burada ucuzluk hikayesiyle birlikte bu tarafa yönelimi olabilir ama onun için öncelikli olarak mutlaka bu savaşın geride kalıyor olması lazım ve faiz indirim sürecinin başlaması lazım.
0: Tabii Filiz Hanım, bir yandan da küreseldeki koşullar üzerinden de bakmak gereken bir süreçteyiz. Çünkü orada da yüksek faiz hadlerini takip ettiğimiz ve etmeye devam edeceğimizi anladığımız bir tablo var. Fed beklendiği üzere faiz artırımına gitti. Devamının da böyle gelmesine ilişkin revizyonları görüyoruz. Mesela en son Goldman Sachs'ın Ekim beklentisi üzerinden. Ama baktığımızda tahvil tarafındaki harekete, mesela 10 yıllık tahvil faizleri yüksek kalmaya devam ediyor. Şimdi tabii burada temel sebeplerden biri olarak Fed'in enflasyonla mücadele konusunda mesela yeterince güven vermediği argümanı üzerinden yükselen bir tahvil faizi uzun bacağı dinamiğinden bahsediliyordu. Şimdi daha sıkılaşan bir Fed ama bu taraftaki görünümde farklılaşma yok. Dolayısıyla burayı nasıl okumak gerekiyor? Dünyadaki küresel finansal koşullar açısından ne beklemeliyiz?
1: Tabii Zeynep Hanım, ben şöyle söyleyeyim. Eğer biz Fed akşamı bir faiz artışı görmeseydik, şu an belki de çok daha hızlı bir şekilde 5,5'lara doğru giden bir 10 yıllık görebilirdik. 30 yıllıklar tarafında yine tarihi rekor düzeyleri görebilirdik. Onun için bu kötü bir deney olurdu diye düşünüyorum. O açıdan ben enflasyon için değil, özellikle bu tahvil piyasasında ekstra bir yangın yaratmamak adına bile olsa Fed'in daha şahin durduğu ve özellikle de faiz artırdığı kanaatindeyim ve gerekirse bir faiz artış daha yapmaktan, eğer burada risk devam ederse ve enflasyon gerçekten belirgin seviyelerin üzerinde kalırsa faiz artıracaktır. Şimdi dediğiniz gibi burada şunu bekliyorduk aslında biz. Evet, bakıyorsunuz 25 bas puan artırım yapmaz diyenler vardı. Her ne kadar swap tarafı ağırlıklı olarak artırır dese de %90'ın üzerinde bir artırım ihtimali olsa da ve beklenenden daha şahin projeksiyonlar olduğunu görüyoruz. Ve yine beklenenden daha şahin konuşan bir Walsh olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla acaba orada 2 yıllıklar bir miktar yukarıda kalsa da 10 yıllık ve 30 yıllıklar tarafında, getiri eğrisi tarafında dikleşmenin bir miktar daha yataylaştığı bir süreç olur mu diyorduk. Belirli miktarda elbette oldu. Belli dirençlerin kırılmasının önüne geçildi. Ama hala yeteri kadar bir düşüş yok. Neden böyle? Çünkü tahvil piyasasında faizleri yükselten yapısal sorunlar ortada durmaya devam ediyor. Örneğin işte kamu borçları, bütçe açıklarının çok güçlü olması, Walsh'un da söylediği gibi yapay zeka şirketlerinin çok güçlü bir şekilde borçlanma ihtiyaçlarının olması. Burada aslında temel unsurlar, tabii petrol fiyatları yüksek, enflasyon beklentileri yükseliyor. Hala 100'ün üzerinde bir petrol fiyatı var. Evet, belki 101'leri bugün test ettik. Doğu Batı boru hattı devreye girebilir diye ama hala 100 önemli direncinin üzerindeyiz ve nereye gideceği de belli değil. Dolayısıyla bir de şu var bence Zeynep Hanım. Şimdi ben örneğin swap tarafına baktığım zaman piyasa, evet dediğiniz gibi yatırım bankalarından gelen görüşlerin çok şahin olduğunu görüyorum ama piyasada şu an artırabilir de bu yıl artırmayabilir diye dönmüş durumda. Özellikle Kasım'da bu ara seçimlerin olması. Hayatta tamam bir kere artırdılar ama artık buna da cesaret edemezler şeklinde bir beklenti de var. Dolayısıyla Fed bu yıl faiz artırmaya da bilir fiyatlamasını da bir yerde aslında görüyorsunuz diyebilirim. Hani bir miktar o hala çok güçlü fiyatlanmıyor diye düşünüyorum. Onun etkisi var. Eğer piyasa gerçekten şuna dönerse 25 Ekim toplantısında biz %80'in üstüne çıkan bir faiz artışı görürsek belki buradaki rahatlamayı bir miktar daha görürüz. Ama benim yaptığım analizlerde, okuduğum analizlerde gördüğüm şey şu: Fed faiz artırsa da, görece şahin duruyor olsa da 10 yıllıklar tarafında kabaca oynak bir seyrin olduğu ama işte kabaca 5'lere yakın seviyeler en iyi tahlildedir şeklinde analizler karşıma çıkıyordu. Şu an o seviyeyi görüyorum. Dolayısıyla bundan sonraki sürede eğer Fed, örneğin bir PC datası alacağız şimdi bir sonraki toplantıya kadar, tekrar bir faiz artışı yapması gerektiğini eğer yapmazsa burayı yönetmek oldukça onlar açısından güç olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik şöyle bir inanış var. Bessent'la Fed kol kola burayı bir şekilde yönetecek havası var. Bu hava giderse 5,5'lara doğru giden 10 yıllıklar beni hiç şaşırtmaz aslında.
0: Yani Filizer Yılmaz, bir yandan da Trump'ın biz dünyadaki en düşük faizi vermeliyiz açıklamaları var ki faiz artırımının hemen ardından yine tekrarladı bu açıklamayı, ama bir yandan da hani piyasanın ne diyelim dayattığı bir manzara var. Burada bir kez daha piyasanın dediği olur noktasını mı ağır basacak gibi görünüyor?
1: Zeynep Hanım, evet, yani bence öyle. Tabii şunu bilebilmemiz mümkün değil. Yani bu varışın gerçekten rasyonel bir seçimi miydi? Eğer tahvil piyasasında böylesine belirli dirençleri zorlayan bir süreç olmasaydı, gerçekten varış kanadında bu adımı görebilir miydik? Bunu bilmiyorum. Tabii şuna da bakmak lazım. Yani karar oy birliğiyle alındı. Dolayısıyla varış veya varışa yakın ya da Trump'a yakın adayların ya da işte FOMC üyelerinin aşağı yönde oy kullanmış olsa da ağırlıklı olarak yine FED tarafında artış çıkma ihtimali de güçlü olabilirdi diye düşünüyorum. Onun için tabii bunu bilebilmek çok güç diye düşünüyorum. Ama ben biraz şu noktadayım. Temmuz FOMC'sine gidelim. Yani orada bir miktar evet ileriye dönük sözel iletişim yapmıyorsa da sanki bana hep şöyle gibi geliyordu. Özellikle o dönemde Trump'la Walsh'un dirsek temasının da güçlü olduğu haberlerini de masaya getirdiğinde bir miktar Walsh bence evet ileriye dönük sözel iletişime teknik olarak inanan biri, bir miktar da aslında işine evet de geldi diye de düşünüyorum. Ama baktı ki piyasa ikna edemiyor mecburen. Evet, yine hala ileriye dönük sözel iletişim yok ama en azından reaksiyon fonksiyonu evet piyasaya çok daha net açıklayan bir borç olduğu kanaatindeyim.
0: Filiz Hanım, çok teşekkürler. Bir yandan ECB Başkanı Lagarde konuşuyor. Bir oraya döneceğiz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı İrlanda'nın Dublin şehrinde konuşuyor. Ekonomi ve mali işlerden sorumlu bakanların gayri resmi Ekofin toplantısında bir kulak verelim.
2: Pontes sayesinde de bankacılık sektörü rahatlayacak dijital euro imkanlarıyla. Elbette dahası da geliştirilecek, ancak bunun ilk adımı pazartesi günü atılacak. Peki bunun akabinde neler beklememiz gerekiyor? Özellikle bekleyebileceğimiz birkaç detay var. Örneğin mevcut durumda tartışma statüsünde olan yasal çerçevenin artık bu yılın sonuna gelmeden bir nihayete vardırıldığını göreceğiz ki ne kadar erken bir sonuç görürsek o kadar iyi. Elbette hepimiz gereken gayreti ortaya koyacağız ve bir an önce planlara uygun şekilde 2027'yi görmeden bu süreci tamamlayacağız. İkinci olarak şöyle bir detay var. Parlamentonun, yani konseyin, parlamentonun bütün komisyonun tarafların belli başlı rejimler üzerinde kararlar vermesi gerekiyor. Startuplar, scale-up'lar ve belli başlı şirketlerin artık beklentileri var merkezileşme konusunda. Ve bu tarafta gelecek haberlere göre de kendi ticari hayatlarını belirleyecekler. Geçen hafta para politikası kararımızı açıkladık. Bildiğiniz üzere 25 baz puanlık bir artış gittiğimizi açıkladık ve elbette bu adımlar bizim için bir ekonomik ufuk göstermekte, böyle bir nitelik taşımakta. Dolayısıyla bu kararı bir gereklilik olduğunu düşündüğümüz ve hedefimiz olan orta vadedeki %2 hedefimize ulaşma gayesinde aldığımızı hatırlatmak istiyorum. Bu çerçevede enerji fiyatlarını dikkatle takip ediyoruz. Çünkü enerji fiyatları ve fiyatlar üzerindeki etkileri şüphesiz ki diğer detaylara da yansıyor. Örneğin büyüme ya da tüketim gibi bütün bu elementleri dikkate alıyoruz ve mevcut mekanizmaların doğru işlediğinden emin olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Günaydın. Öncelikle İrlanda'ya bu sıcak misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Avrupa'nın gücü ve direnci çerçevesinde şüphesiz ki biz de mali ve ekonomi istikrarı takip ediyoruz. Son yayın.
0: Evet, Lagarde'ın İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaptığı açıklamaların bir bölümünü ekrana getirdik. Faiz artırım kararını gereklilik olarak nitelendiriyor, bu yüzden aldık diyor. Hafta boyunca konuştuğumuz meseleyle ilgili sermaye piyasası kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi biliyorsunuz. Bir detaylarına bakarak seans ortasını bitirelim. Birazdan piyasa hattında bir kez daha görüşelim.
3: Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceğini açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ, diğer 6 şirketin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olaraksa Ziraat Bankası görevlendirildi. Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden 2 iş günü içinde tasfiye konusu fonların tedavüldeki toplam katılma payı adediyle yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki katılma paylarında mutabakat sağlanacak. Varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlarla gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat da merkezi kayıt kuruluşu ve bankalar arasında yapılacak. Fon portföyündeki finansal varlıklar Takas Bank'ta ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanacak. Fonların repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduat katılma hesapları, kullanılan krediler ve diğer işlemlerden doğan borç ve alacakların mutabakatı ise önceki saklama kuruluşu banka ve Takas Bank arasında yapılacak. SPK bu işlemlerin en geç 10 iş günü içinde tamamlanmasını öngördü. Fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde dönüştürülecek. Bankalar, varlığın niteliğine göre doğrudan satış talimatı verebilecek veya talimatı bir yatırım kuruluşu aracılığıyla iletebilecek.
4: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Reklam.

Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Bir kez daha rakamlarla görünüme bakarak başlayalım. Haftanın son işlem gününde son derece kritik ve haber akışı yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Biliyorsunuz önceki gün özellikle piyasalarda Borsa İstanbul'da sert satışları takip ettiğimiz, haftayı da zaten yatırım fonlarında yaşanan gelişmelerle geçirdiğimiz bir süreç oldu. Bir 7 gün, 5 gün oldu daha doğru bir ifadeyle. Bu serbest fonlarla ilgili gelişmeler uzunca bir süredir tartıştığımız, bu hafta itibariyle ise bu temerrüte düşen fonlarla birlikte işin iyice işte ne derler pik noktasına ulaştığı arka arkaya gelen önlemler ve ardından da gelen adımlar söz konusu oldu. Biliyorsunuz sabah saatlerinde önce Finansal İstikrar Kurulu, sonra da SPK'dan gelen önlemler eşliğinde devam ettik. Şimdi bu gelişmeler paralelinde fiyatlamalara bakacak olursak, Borsa İstanbul 13.349 puandan seyrediyor. Bankacılık endeksinde geri çekilme %0,42 kadar, sanayi tarafta %1,47'lik aşağı yönlü hareket var. Mali endeks en negatif ayrışan sayfada %3,27'lik aşağı yönlü hareketle. Bir sonraki sayfaya bakacak olursak, hizmetlerde %2'nin üzerinde, turizmde %2,74, ulaştırma tarafında ise %1 kadar satıcılı bir seyri takip ediyoruz Borsa İstanbul'da. Dolar TL'de 48.78 seviyesi var. Dolar endeksi 100'ün üzerinde. 100'ün üzerinde devam ederken orası, Euro dolar çaprazı da yatay seyrediyor. 1.1475'te. Euro TL ise 56'nın üzerinden işlem görüyor. Şimdi devam edelim bir kez daha Avrupa borsalarına bir bakalım. O tarafta görünüm kırmızıydı. Aynı şekilde devam eden bir görüntü var. Londra borsası %0,71 satıcılı. Kakaren endeksinde %0,8'e gelen satışlar var. DAX endeksinde de kaybın seviyesi benzer. Milano borsası en negatif ayrışan %0,92'lik kayıpla. Amerikan vadelerine bakacak olursak, orada Dow Jones'daki yatay görünüm devam. Nasdaq %0,42 yukarı yönlü. S&P'de %0,17 pozitif hareket seviyesinde. Bakalım getiri eğrisinde 10 yıllık tahvil faizi 4.94'te, 5 yıllıklar 4.80'de, 2 yıllıklar 4.69'da. Getiri eğrisinde baktığımızda buralara satış geldiğini bir miktar görüyoruz. 5'in altına geldi 10 yıllıklar Fed'in faiz artırımı sonrası, ama yüksek seyretmeye devam ediyor bu taraf. Şimdi bakalım bir sonraki enflasyon verisi, makro veriler burayı nasıl şekillendirecek? Spot altının ons fiyatı $4,386.75'te. Gümüşte $67.11 fiyatlamasını görüyoruz. Bitcoin $78.230'dan işlem görürken, Brent petrol $102.89'te, Amerikan tipi de $100'ların üzerinde, $100.41'den işlem görüyor. Rakamlarla görünüm aşağı yukarı böyle kabaca toparlayacak olursak. Şimdi bir araştırma masasına gidelim. Mehmet Özdemir yayına katılacak.

0: Mehmet merhaba.
1: Merhabalar Zeynep.
0: Evet, şimdi tabii Borsa İstanbul cephesini ben kabaca özetlemeye çalıştım. Orada bugün negatif bir görünüm devam ediyor. Hem o tarafta görünüm buyken yatırımcının altın tarafına ilgisi noktasında da bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Onun detaylarını alalım senden.
1: Evet, aslında bu ilginin fiyattan bir miktar daha bağımsız gerçekleştiğini söylemek mümkün Zeynep. Keza ons altın tarafında halihazırda şöyle bir haftayı da kapatırken haftalık bazda primlere baktığımız zaman binde 7, binde 8'lik sınırlı primlerde olsa bu primlerin bir manasının olduğunu en azından aktarmamız gerekiyor. Nedir o mana? Halihazırda biz bu hafta içerisinde epey çalkantılı, yani yurt içi tarafı zaten gün boyunca, hafta boyunca anlatmaya çalıştık TL varlıklar üzerindeki hareketi, ama küresel tarafında bir miktar daha hareketli olduğunu söylemek mümkün. Keza jeopolitik gelişmeler, faiz kararları ve buna bağlı olarak tahvil getirileri tarafındaki oynaklıkta riskli varlıklar üzerinde etki yaratmayı sürdürüyor. Tam bunların ekseninde bu hafta içerisinde Fed'in faiz kararını karşılarken aslında Fed'den çok da güvercin bir tutuş, bir faiz kararı ve faiz kararının ardından Walsh'un açıklamalarını görmedik güvercin tarafta. Buna rağmen diyorum altın tarafında 4300 dolar seviyesinin üzerinde, ki emtia analistleri bu seviyeyi bir miktar daha destek seviyesi olarak yakından takip ediyordu. Bunun üzerinde tutunma devam ediyor ve tüm bu zorluklara rağmen de haftalık bazda binde 7'ler %1'e yakın bir primle haftayı tamamlamaya hazırlanıyor diyelim. Çünkü daha epey bir ABD seansının kapanmasında da gece saatlerine bir hayli var. Onu da yakından takip edeceğiz. Ama ilgiden bahsettin sen de, özellikle şöyle bir grafiğimize baktığımızda ons altın tarafında son dönemde özellikle geri çekilmeleri yakından takip ederken ETF'ler tarafına girişlerin ise çok da aşağı doğru gelmediğini, yani ETF girişlerin devam ettiğini yakından takip ediyoruz. Bu tarafta hali hazırda zaten merkez bankalarının alım tarafının, alım iştahının sürdüğünü biliyoruz. Fakat bunun ETF'lere de bir miktar daha yansımasını gördük. Bunun da 4000 dolarlar çerçevesine kadar gerileyen fiyatlarla birlikte ETF'lerde bir miktar konsolidasyon görmüştük. Fakat 4000 dolar seviyesini başta hedge fon yöneticileri olmak üzere fonlarında bir miktar daha değerlendirdiğini söyleyebiliriz. ABD'ye ilişkin, ki Fed'in faiz kararını karşıladıktan sonra tahvil piyasasında da epey bir hareketlilik görmüştük. Ama dünden bugüne bazı kısa fiyatlamaları geride bırakacak olursak, tahvillerdeki genel anlamda kötüleşmenin devam ettiği ortamda tahvillere altın ne kadar bir alternatif oluşturulabilir? Yaklaşık 1,5-2 yıldır biz bu sorunun cevabını bir miktar daha tüm emtia analistleri başta olmak üzere küresel hisse senedi tarafında varlık yöneticileriyle aramaya devam ediyoruz diyelim. Ama şöyle bir önümüzdeki haftaya ilişkin biraz daha çıktılara bakacak olursak, ABD Çin tarafında özellikle tarifeler ilişkin bir miktar daha gelişmeler yakından takip edilirken, Trump Çin Jinping zirvesi önümüzdeki hafta bir miktar daha makro veri ajandasının önüne geçecek özellikle etkinliklerin başında geliyor da diyebiliriz. Dolayısıyla ons altın tarafında çok kısa vadede 4500 dolar bir miktar daha direnç seviyesi olarak yakından takip edilirken, 4000 dolar seviyesi de çok biraz daha orta vadeye baktığımızda hali hazırda ons altın 100 günlük hareketli ortalamasının üzerine doğru gelmişken destek seviyesi olarak yakından takip edileceğini söyleyebiliriz. Belki de altından bir miktar daha kuvvetli, ya daha doğrusu volatil diye düzeltelim, hareket eden gümüş gibi enstrümanları da en azından haftalık bazda çok da negatif olmadığını da söylemek lazım. Orası da haftalık bazda pozitif tarafta kalmaya devam ediyor. Ama altın ve gümüşü biraz daha dışarıda bıraktığımız zaman platin gibi, paladyum gibi emtia sınıfında da özellikle bu tarafta çok ciddi bir yukarı momentum takip etmediğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla değerli metaller tarafında da birbirinden ayrışan bir tabloyu yakından takip ediyoruz. Ama demir cevheri tarafında da özellikle Şangay piyasasında bunun içine biraz koyabiliriz. O tarafta da yukarı doğru bir momentum yakından takip ediyoruz. Bunun da Londra metal borsasına ilişkin yansımalarını yakından takip edeceğiz diyelim Zeynep.
0: Mehmet, çok çok teşekkürler.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Ali Cenk Gözen, Fintables Portföy Araştırma Direktörü konuğumuz. Ali Bey merhaba.
1: Merhabalar Zeynep Hanım.
0: Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Hareketli bir haftanın son konusunuz benim için. Şimdi ama o hareketli haftanın dinamikleriyle başlayacağız sizinle. Şimdi girişte de bir miktar özetlemeye çalıştım. Yatırım fonlarındaki gelişmeleri konuştuk hafta boyunca ama zaten aslında bir yıldan fazladır konuştuğumuz bir meseleydi. Bu

0: Bu hafta işin artık pik noktasına ulaştı diyelim, yerinde bir ifade ise. Bir haftayı takip ettik, işte temerrüte düşen fonlar olması, üzerine borsada çok sert hareketler. Tabii aslında fon rehberi düzenlemesiyle beraber gelen pozisyon ayarlamaları, bir zincirleme, birbirine eklenen bir meseleyi takip ettik. Ve ardından çok hızla gelen adımları, düzenlemeleri SPK cephesinden ve işte Finansal İstikrar Komitesi toplantısından çıkanları takip ettik. Hazine Maliye Bakanı'nın açıklamalarını takip ettik. Hızlıca önlem alındığını, hızlıca ön alındığını anlıyoruz. Şimdi nasıl analiz etmek lazım bu süreci? Bir sistemik risk meselesi minimize edilmiş gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Ya sistemik risk minimize edildi gibi gözüküyor ama bunun bir de tabii güven boyutu var. Yani evet, işte söz konusu portföy şirketlerinin elinde tuttuğu hisselerden kaynaklı bir sistemik risk oluşması beklenmese de aslında daha çok güveni esas alan, güven sorunu yaratma potansiyeli olan günlerden geçiyoruz. Yani normal şartlarda içinde gayet likit varlıklar olan para piyasası fonlarının veya daha likit hisse senetleri olan hisse senedi fonların yatırımcılarının da acaba buraya bir bulaşma riski olabilir mi? Biz de güvende miyiz kaygısı yaşadığını gözlemliyoruz. Evet, yani baktığınız zaman hisse senetleri özelinde sistemik bir risk yok. Ama güven sermaye piyasaları için çok önemli bir olgu. Bugün işte ciddi anlamda bir yatırımcıların kafasında bir soru işareti var. O yüzden de sistemik risk yok ama bir yandan da acaba bu güven tahribatı nasıl yansıyacak? Nereye kadar bu güvensizlik devam edecek? Başka para piyasası fonlarına, başka hisse senedi fonlarına da sirayet edecek mi? Yani siz atıyorum normalde çok likit olduğunu düşündüğünüz bir para piyasası fonu satacak mısınız? Acaba param geliyor mu diye kontrol edecek misiniz? Gibi gibi. Yani böyle bu soru işaretleriyle aslında yaşıyor yatırımcı. O yüzden evet, yok sistemik risk ama bir yandan da hani güven sorunu var. Ve bu güven sorunu fon ekosistemine, dolayısıyla sermaye piyasalarına nasıl yansıyacağını izlemeye çalışıyoruz. Şu anda da hani satışların da devam ettiğini gözlemliyoruz.
0: Şimdi şunu sorayım. Buradan da aslında bu piyasadaki görünümün nerede nasıl dengeleneceği yerine sorusuna varmaya çalışalım. Şimdi en nihayetinde bu atılan adımlar, yapılan eliminasyon, işte bir ekosistemin bakanın deyişiyle hastalıklı bölümünün çıkarılması, bir yandan da sağlıklı işleyen bir sermaye piyasaları zemini hazırlamıyor mu? Yani burada aslında 2001 krizinden sonraki bankacılık tarafında gördüğümüz gibi çok daha sağlam bir sistemle devam etme fırsatından da bahsetmek gerekiyor mu?
1: %100. Yani buna katılmamak elde değil. Öyle. Ya zaten işte MSCI'ın da diğer endeks sağlayıcılarının da uzun zamandır aslında söylemeye çalıştığı şey buydu. Yani biz aslında işte paranın maliyetinin bu kadar artmadığı, Fed'in işte tekrar faiz arttırmadığı bir ortamda olsaydık şu anda çok ciddi bir yabancı ilgisi olduğunu gözlemlerdik ki ben yine de olduğunu düşünüyorum. Hatta önümüzdeki günlerde daha da artacağını düşünüyorum. Sağlıklı piyasanın işlemesi için bu gerekiyordu. Ama günün sonunda bu tip durumlarla daha öncesinde bir reaksiyon alınsaydı belki bugünün de hasarı böyle olmayabilirdi. %100 katılıyorum. Bundan sonraki dönem için daha umutlu olmak için elimizde sebep var. Ama öncelikle tabii ki burada muhtemelen hassasiyet bölgesi daha büyük şirketler olacaktır. O yüzden oralarda kalmak hani belki daha güvenli olabilir. Çünkü işte dün de gördük, bugün de gördük. Bir ziraat kanalından belki bir ETF desteğiyle birlikte BIST 30 şirketi ve daha çok bankalar ağırlığında etkili oldu. Şu aşamada birazcık daha büyük şirketlerin daha korunaklı olduğu. Ama işte küçük şirketlerin de, yani içinde değer olan küçük şirketlerin böyle şey oldu. Son dönemde küçük likit kavramlar da birbirine girmeye başladı. İçinde değer olan şirketlerin belki bir dönem daha hani baskılı altında kalmasını görebileceğimiz. Çünkü işte bu zorunlu satışlardan kaynaklı. Bir yandan tasfiye süreci var. Bir yandan işte zorunlu satışlar serbest fonların 5-20 kuralına uyumlanması için mecburen ellerindeki hisseleri satmak zorunda. Bütün bunları birleştirdiğimizde bir süre daha belki daha banka, daha holding tarafının güvenli olduğunu söylemek lazım. Ama evet, ya bundan sonrası için daha güvenli, daha şeffaf bir sermaye piyasaları bizi bekliyor.
0: Şimdi biraz bahsettiğiniz bu tasfiye sürecinin nasıl işleyeceği meselesini detaylandırmaya çalışalım. Yapabildiğimiz ölçüde, hani dün bir çerçeve duyurdu SP.

Tabii şimdi merak edilen yani burada yani fonların içindeki varlıklar üzerinden aslında şekillenecek büyük oranda. Yani bunlar nakde nasıl çevrilecek? Yani çevrilecek tabii, nakde olanlar hızla çevrilecek ama mesela işte 17 Eylül'de satış emri verdiyse işte 13.30'a kadar anladığımız kadarıyla onun statüsü farklı olacak sonra.

0: Burada tabii fonun türü de önemli. Biraz bundan da bahsetmek lazım. Yani hani para piyasası fonları var, serbest fonlar var, hisse fonları var. Hepsinin de likide dönme hızı ve şeyi farklı.
1: Burada evet, yani para piyasası fonlarının daha hızlı likide olabileceğini biliyoruz. Burada iki şey çok önemli. Birincisi bir, yani likitte dönülebilecek varlıkların bir an önce likide edilip yatırımcıların bir an önce bir miktar hani işte paralarına kavuşması sağlanması lazım. Çünkü şu anda paniği büyüten şey de bu. Yani işte eşinizden, dostunuzdan duyuyorsunuz. Siz belki çok daha güvenli bir yerdesiniz. Belki sizin para piyasası fonunuzun içinde hiç ters repo yok. Veya olsa bile ters repo olsa bile dipsle yapılan çok likit varlıklar. Acaba işte bende de sorun olur mu diye düşünüyorsunuz. O yüzden bir an önce yapılması gereken ilk şey likide olan varlıkların likide edilip bir kısmının yatırımcılara paylaşılması. Bu paniği basacaktır. İkinci unsur da, ki bence bu konuda iyi bir sınav veriliyor, iletişim. Yani sürekli olarak yatırımcıyla iletişim kurup bugün şu oldu, bugün bu oldu gibi, gün sonu rapor gibi insanlarla iletişim kurmak lazım. Evet, yani 17'sinden önce olanlara borçlandırılıp önce onlarınkilerin verileceğini anlıyoruz. Daha sonrasında da fon tipine göre para piyasası fonlarında daha likit varlıklar olduğu için daha hızlı bir şekilde hisse senetlerinin, o da fonun içindeki hisse senetlerinin likide edilebilir oranlarına göre yavaş yavaş bir tasfiye süreci bizi bekliyor. Umarız hani hem şeffaflık anlamında hem de aksiyon anlamında hızlı bir şekilde daha net sonuçlar görürüz. Çünkü bu esas paniği arttıran bu. Yani bir şeyler duysa yatırımcı, bence o telaş bulutu biraz dağılabilir.
0: Hisse yoğun fonlar için durum ne kadar farklı?
1: Hisse yoğun fonlar için durum şöyle farklı. İçeriğinde likide edilmesi çok zor olan hisseler var. Yani onların kaç günde, ne kadar zamanda nakde dönülüp dönülmeyeceği kesin değil. Onların da her fon için farklı. Yani mesela 130 tane fon var. Bunların içinde çok rahat bir şekilde belki bir günde, belki iki günde nakde dönülebilecek hisse fonları da var. Ama belki yani iki ayda bunun likide edilmesi imkansız olan fonlar da var. Yani aslında her fonun statüsü farklı. O yüzden net bir şekilde, yekpare bir şekilde işte bu şöyle olur, bu böyle olur demek çok zor, ama bazı fonların içinde gerçekten çok zor likide edilmesi olan senetler var.
0: Şimdi bir yandan da hani yatırım fonuna bundan sonra vatandaşın, yatırımcının nasıl yaklaşması gerek sizce?
1: Yani çok cevaplaması şu, ya bugün çok zor olan bir soru. Şu an için yani yani evet.
0: Zor
1: şu an,
0: ama bir yandan da çok özür dilerim, araya giriyorum. Şunu kastediyorum, yani bu tarafını da aslında konuşmaya çalıştık ama hani bu bize özgü değil, küresel olarak da çok tartıştığımız hani kaçırma korkusu, bir miktar işte o yani hızlı getiri kazanma iştahı diyelim, arzusu diyeyim. Yani bunlar biraz finansal okur yazarlık eksikliği de birleşince bir tür körleşme gibi bir görünüm de yaratıyor mu? Hani benzer körleşmelerin olmaması adına ne söylemek lazım? Daha ziyade bunu demeye çalışıyorum.
1: Ya şöyle cevap verebilirim. Burada her ne olursa olsun yatırımcı getiriye koşar. Yani bunu Amerika'da da koşar, işte Afrika'da da koşar, burada da koşar. Yani bunun aslında en önemli alınacak adım müeyyide, yaptırım. Yani cezai işlemler uygulanmadığı sürece bundan bir sene sonra da benzer bir şey yaşayabiliriz. Yani yatırımcının her şeyi bilmesi beklenemez. Yani bugün işte sosyal medyada işte herkes yeni yeni kavramlar öğrenmeye çalışıyor. Ters reponun ne olduğunu şu anda dümdüz bir insan öğrenmeye çalışıyor. Yani bunlar çok finansal terminoloji içeren kelimeler. Her şeyi de yatırımcının bilmesi mümkün değil. Evet, yani tabii ki sorumlulukları var yatırımcının. Yani sonuçta işte dişinden tırnağının arttırdığı, emekleriyle kazandığı parayı yönetmeye çalışıyorlar. Ama günün sonunda bu kadar da her şeyi yatırımcı yüklemek bana adil gelmiyor. Evet, yani sorumluluk herkes için geçerli. Yatırım fonlarının sorumluluğu var. Kural koyucunun sorumluluğu var. Yatırımcının da var, ama burada dediğim gibi yani burada önemli olan yarın bunun yaşanmaması için cezai uygulamaların uygulanması, bunlara izin verilmemesi. Yani bunun bu kadar büyümemesi gerekiyordu mesela, hani bu olayın.
0: Anladım. Asıl mesele denetim.
1: Evet, kesinlikle.
0: Peki şimdi siz biraz aslında şöyle gelelim yani. Küreseldeki koşullara da baktığımızda aslında yani bu hafta yaşadıklarımızla küreseldeki negatif koşullar da birleşti diyebiliriz. Yani baktığımızda zaten bir müddettir yüksek faiz hadlerinden, istenen seviyelere çekilemeyen enflasyon görünümlerinden, hatta yeni bir enflasyon faiz düzlemi mi temalarından bahsediyoruz. Çünkü savaş devam ediyor. Az önce de ekranda vardı, Suudi Arabistan Avrupa'ya işte enerji sağlayamayacak diye.

0: Dolayısıyla petrolün yüzün üzerinde seyrettiği, hızlı hareketler yaptığı, oradaki çıkışların çok sıkıntılı hale geldiği, bu işte Husilerin son Babülmendebi'yi de ele geçirmesiyle, orayı tutmasıyla vesaire. Dolayısıyla şimdi ortada şöyle bir resim var. Fed faiz arttırıyor. Bir tane daha arttıracağı beklentisi var. Avrupa Merkez Bankası zaten arttırıyor. Boj arttırıyor. Hepsi aynı anda görülmemiş bir biçimde yukarı yönlü gidiyor. İngiltere'de vesaire. Tahvil faizleri yüksek seyrediyor. Yani dolayısıyla küresel finansal koşullar açısından da birkaç kelam etmek gerekiyor. Carry trade açısından da dinamikler değişiyor. Dolayısıyla böyle bir resimde özellikle yabancı akışı, fon akışları noktasında şimdi ne bekleniyor? Emtia tarafı için ne bekleniyor? Buna ilişkin yorumunuzu alıp sonra nasıl bir yatırım vizyonu çizilebilir'e geçelim.
1: Yani evet, dünya açısından da paranın rekabet içinde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani Amerika'da da işte hazine tahviline rakip olarak işte bu son dönemde AI şirketlerin tahvilleri. Yani artık böyle şirketler hazinelerle, devletlerle rekabet ediyor. Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerle rekabet ediyor. Ezberlerin bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani eskiden gelişmiş ülkelerin tahvil getirilerine baktığımızda işte Fransa'ya, İtalya'ya, işte Avrupa'ya baktığımızda başka bir görüntü vardı. Bugün örnek veriyorum, Güney Kore'nin, bir işte Türkiye'nin daha güvenli olabileceğini okuyoruz. Yani altının da reaksiyonu bence biraz bununla alakalı. Yani işte Fed faiz arttırdı, reel faiz makası genişliyor ama altında mesela çok böyle onun bir satışını görmüyoruz. Biraz sermayenin rekabet içinde olduğu, maliyetlerin yine yukarı yönlü gittiği ve ciddi anlamda bir enerji sınavıyla karşı karşıya olduğumuz bir düzlemden geçiyoruz. Tabii ki kolay değil böyle bir dönemde Türkiye'de bir yatırım teması oluşturmak. Ama şu anda Türkiye'nin en azından makroekonomik anlamda bu açıdan bir problemi yok. Yani evet, yatırım fonları dünyasında şu anda büyük bir kaos var. Ama hani bu makroekonomiye sirayet edecek bir büyüklükte değil. Yani evet, ben biraz önce sistemik riski sorgularken hani diğer tarafa bulaşma riskinden bahsettim. Ama makroekonomik açıdan çok büyük bir problemden bahsetmiyoruz. Türkiye şu, yani kamu açığı açısından, bütçe açığı açısından gayet sağlıklı duruyor. Bu ortamda tabii yatırım tezi oluşturmak kolay değil. Ama dediğim gibi, yani özellikle sermaye, yani borsa tarafında biraz daha, bir süre daha belki büyük bankaların, holdinglerin. Çünkü dediğim gibi, yani dünkü ziraat ve bugünkü ziraatın, yani aracı kurum dağılımında gördüğümüz ziraatın yani bir miktar belki dengeleme amaçlı orada olabileceğini ve hassasiyeti gösteriyor. Yani bu kadar büyük bir şok, bir kaos varken bir de buradan ciddi bir piyasa çöküşü, yani ciddi, çok başka problemler doğurabilir gibi düşünülüyor olabilir. O yüzden daha böyle büyük şirketlerin daha iyi fiyatlanacağı, yavaş yavaş yabancıların da Türkiye ile alakalı algısını toparlayabileceği bir dönemden geçebiliriz. Burada belki işte çok ucuzlayan ama potansiyel şirketler var. Oradaki maliyet şu, bir süre daha ucuz kalabilirler. Yani bir şeyin atıyorum ederi 5 ise bunu bazen 3 bazen 7 fiyatlayabilirsiniz. Biz bunu bir süre 3 fiyatlayabiliriz. Yani o yüzden ne kadar süre ucuz kalırlar bilmiyoruz ama günün sonunda oradaki değer illaki açığa çıkacaktır. Bir yandan fırsatlar çıkıyor, bunu unutmamak lazım. Yani bu tip kaotik ortamlarda bireysel yatırımcının eline çok büyük fırsatlar geçer. Çünkü şu anda hani tasfiye edilen fonlar, serbest fonlar 5-20 kurana uyum sağlamak için sürekli bir force selling, yani zorunlu satış durumu var. O yüzden yani bir miktarda hani aslında fırsatların gözlenmesi gerektiği bir dönemden geçeceğiz.
0: Peki nasıl bir o zaman portföy mimarisi kurmak lazım şu an?
1: Şu anda dediğim gibi, yani borsa tarafında yavaş yavaş bence ya çok uzayacağını zannetmiyorum buradaki satışın. Biraz o tarafta ilgi artabilir. Yani büyük tarafta daha çok böyle bankalar, holdinglerden bir yani bir yüzde...
0: Ağırlığı nasıl dağıtmak? Ha, tam yüzde dediniz, araya girdim, pardon.
1: Yani ağırlık olarak yani şu anda itibaren yani bireysel bir yatırımcının ağırlık olarak tabii ki, yani bu çok şey bir soru, çok kişisel bir soru.
0: Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Yani şu içinden geçtiğimiz süreç, içeride ve dışarıda şekillenen koşullar açısından nakitte kalmanın daha tercih edilmesi gereken bir dönem mi, yoksa hani fırsatlar dengesini de gözetmenin kaçının, yani çok gerekli mi o da? Onu da sonra anlamaya
1: öncesinde
0: çalışıyorum.
1: Öncesinde nakitte olmak çok anlamlıydı. Yani bundan 15 gün önce, bir ay önce nakitte olmak çok anlamlıydı. Yani Türkiye için konuşuyoruz. Şu an anlamı değil. Çünkü şu anda buradan ciddi bir ilgi, yani buradan ciddi bir artış olduğu zaman bu sefer eliniz almaya gitmeyebilir. Yani o yüzden şu an çok anlamlı gelmiyor bana. Yani son bir haftaki olanlardan sonra çok anlamlı gelmiyor. Bu demek değil ki bir anda V-type, bir V şeklinde bir toparlanma görürüz anlamına gelmiyor. Ama buradan daha ne kadar ucuzlayabiliriz çok emin değilim. Çünkü dedim ki zaten çarpanlar çok böyle, yani yıl sonu forward baktığımızda yani böyle gayet iyi büyüyen şirketlerin 3-4 çarpana gelen şirketler var. Yani buradan hani onları satıp nakite geçin demek bana pek anlamlı gelmiyor. Ama yani ben risk iştahı yüksek biriyim. O yüzden hani herkes için aynı şekilde olmayabilir. Yani ben her zaman varlıklarım bu bir kısmı, çok büyük kısmı borsada tuttuğum için. Ama hani başkası için çok borsada olmak çok anlamlı olmayabilir. Ama hala faizin hani şey olduğunu biliyoruz. Reel bir getiri sağlayacağını biliyoruz. Enflasyon beklentileri bu dönem için gayet iyi gözüküyor. Yani işte 2.20'ler falan. Yıllık enflasyon aşağı gelecek. Bence Merkez Bankası bunu değerlendirmek ister. Bir faiz indirimi olabilir diye düşünüyorum ben Ekim'de. Bununla birlikte belki yabancı ilgisiyle falan ben daha olumluyum. Ama dediğim gibi yani bunu birazcık daha kişisel bakmak lazım.
0: Anladım. Peki. Teşekkür ediyorum Ali Cenk Gözen. Fintables Portföy Araştırma Direktörü konuğumuzdu. Sağ olun. Bir integral yatırıma gidelim. Harun Raşit Demircan'la da konuşalım. Kendisinin notlarını alalım. İntegral yatırım araştırma uzmanı. Harun hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar.
0: Evet, son derece hareketli, yorucu bir haftayı senin açından da öyle olduğunu tahmin ediyorum. Tamamlıyoruz. Dolayısıyla haftanın son günü itibariyle notlarını önümüzdeki haftaya devrolacak başlıkları senden alalım.
2: Yani hafta sonu hem küresel cephedeki bu gelişmeyi takip edeceğiz hem de yurt içinde bayağı bir yoğun gündemin aslında da bir sonuca varacak mı varmayacak mı onu takip edeceğiz. Dün yapılan açıklamalar, müdahaleler Borsa İstanbul tarafını olumlu anlamda etkiledi. Ancak bunun kalıcı olup olmayacağı tabii ki önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere bağlı. Bu noktada aslında çok da veri bazlı bir yaklaşım sunamıyoruz. Özellikle enflasyon rakamına kadar da bir 15 günlük süreç bazında çok da yurt içinde bakacağımız bir odak noktası yok. Burada fon haberleri biraz daha piyasanın şeklini belirleyecek. Diğer taraftan küresel cephede de sınırlı da olsa pozitif haberler geldi. Bu da petrol fiyatının biraz gerilemesine sebep oldu. Ancak hala 100 doların üzerinde risk iştahı yüksek seyretmeye devam ediyor. Şu an durumu genel tabloya baktığımızda küresel cephede faizler yüksek. Risk iştahı yine yüksek seyrediyor. Ancak hisse senedi piyasalarında biraz da olsa bir tepki alımı söz konusuydu. Fed'in faiz kararından sonra bir gevşeme söz konusuydu. Ancak bunun kalıcı olup olmayacağı garanti değil. Burada Borsa İstanbul tarafında da hareketliliğimiz hem küresel cephedeki bu gelişmeleri hem de yurt içinde yaşanacak bu haber akışına bağlı olacağını düşünüyoruz. Bu noktada enflasyonu etkileyebilecek, özellikle faiz kararını etkileyebilecek haberler önemli olacaktır. Hareketliğin ise banka, holding tarafını biraz daha yoğunlaşmasını bekliyoruz. Seviye bakımından şu anda Borsa İstanbul'da 13.000 seviyesi üzerinde kalmak önemli olacaktır. Bu noktada tabii zayıf görünüm devam ediyor. Ancak dediğimiz gibi önemli bölgenin tekrar aşılması yukarı yönlü hareketliliğin destek kazanmasına sebep olabilir, ancak şu anki görünümün hala zayıf seyrettiğini ve olumlu haber akışı gelmediği müddetçe de güçlü bir tepki alımı beklemediğimizi söyleyebilirim.
0: Harun çok çok teşekkürler. Harun'un notlarını da aldık. Bir ara verelim. Aranın ardından piyasa hattını tamamlayacağız.
3: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
4: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklam. Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
6: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır
7: sana maksimum. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa hattını bir haberle noktalayalım. NTT Data Business Solutions Türkiye'nin bu yıl altıncı kez düzenlediği Transformation Now etkinliği İstanbul'da gerçekleştirildi. İş dünyasının üst düzey yöneticileriyle teknoloji ve dijital dönüşüm liderleri bir araya geldi. Detaylarına bakarak bitirelim piyasa hattını bu hafta için. Haftaya görüşürüz. İyi bir hafta sonu olsun.
1: NTT Data Business Solution Türkiye tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen Transformation Now 2026'da farklı sektörlerden iş ve teknoloji liderleri bir araya geldi. Etkinlikte yapay zeka, bulut teknolojileri, otonom işletmeler ve yeni dönüşüm stratejileri ele alındı. 1500 kişinin katıldığı teknoloji ve inovasyon zirvesi Today's Inspiration, Tomorrow's Success temasıyla düzenlendi. Etkinlikte konuşan NTT Data Business Solution Orta Doğu Türkiye ve Afrika bölgesinden sorumlu Genel Müdürü Dr. Bahri Danış, şirketlerin üst düzey yöneticileri teknoloji yatırımları konusunda bir haritaya ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Bizim elimizde ihtiyacımız olan haritaları oluşturacak bir pusula var. Ancak bu pusula teknoloji değil, iş yapış modelleri dedi. Bahri Danış, NTT Data Business Solution'ın yakın zamanda lansmanı yapılacak yeni iş

0: platformu Akset'in tüm iş yapış şekillerini değiştireceğini belirterek, bu platform açık bir bulut sistemi değil, NTT data sunucularında koşan, el alem kullanan güvenli bir platform, 50'den fazla üretken yapay zeka ajanının hazır olduğu platform, tüm çalışanlar tarafından kullanılacak dedi. NTT Data Business Solution Meta Bölgesi Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Fatih Irak, teknolojideki hızlı dönüşüme dikkat çekerek, yapay zeka bizim yapmadığımız neyi yapabilir? Yapay zekayı kullanarak neleri daha iyi yapabiliriz? Bu soruların cevapları bize yeni bir dünya yaratma fırsatı veriyor ifadelerini kullandı. Tarih boyunca çok şeyin değiştiğini söyleyen Fatih Irak, değişmeyen tek şeyin merak olduğuna vurgu yaptı. Etkinlikte konuşan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yeni dönemde en önemli konunun esneklik olduğunu belirterek, eskiden 3 ila 5 yıllık planlar yapardık, artık hepsi anlamsız. Karşılaştığımız kırılımlar bizi bir yerlere savurabiliyor. Artık liderliği deneyim üstüne oturtmalıyız değerlendirmesinde bulundu.
1: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor İş Dünyası programıyla. Karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün İş Dünyası programında mobilya sektörü ve tüketici elektroniği sektörünü konuşacağız. Fakat öncesinde bir Avrupa borsalarına beraber göz gezdirmeye gidelim. Evet, Avrupa piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle. Ceren merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
2: Merhabalar Alara, hoş bulduk.
1: Ceren, şimdi bakıldığında haftayı noktalamaya hazırlanıyoruz. İçeride bir yoğun gündem vardı fakat dışarıya bakıldığında ise geçtiğimiz hafta ECB, bu hafta İngiltere Merkez Bankası faiz kararları geldi. Bugün ise Başkan Lagarde'ın konuşması vardı. Detaylar neler, notlarını senden dinleyelim.
2: Evet, bugün Avrupa'nın gündemi oldukça yoğun Alara. Şimdi Avrupa borsalarındaki fiyatlamalarla başlayacak olursak, dünkü yükselişin ardından bugün endeksler yeniden düşüşe geçti. Özellikle telekom hisseleri öncülüğünde düşüş yaşandığını görmekteyiz. Çünkü yapay zekaya ilişkin endişeler yine bugün piyasalara yön veriyor. Telekomünikasyon hisseleri ABD'deki benzer şirketlerde yaşanan düşüşü takip ediyor bugün. Uydu operatörlerinden gelen rekabetin artabileceğine ilişkin endişeler ve aynı zamanda yapay zeka ajanlarının sektörde yaratabileceği dönüşüm bu düşüşte etkili oldu. BT ile Vodafone hisselerinde %5'e yakın düşüş yaşandığını görmekteyiz. Telefonica hisseleri %3,5, Deutsche Telekom hisselerinde %4, Orange hisselerinde %5 civar düşüş var ve telekom sektörü %3'e yakın düşüşle en kötü performansı gösteren sektör konumunda. Teknoloji hisseleri ise bugün değer kazanıyor. Diğer tarafta baktığımız zaman tabii risklerin arttığı bir günden geçiyoruz. Tahvil faizleri dün değer kaybediyordu. Bugün yeniden tahvil faizleri yükselişe geçti. Aynı zamanda Brent petrolün varili 103 dolar seviyesinde sabit kalmaya devam etse de o tarafta da riskler giderek artıyor. Mesela Suudi Arabiyordu. Bugün yeniden petrol rafinelerine gelecek ay ham petrol tedarik edilmeyeceğini açıkladı. Diğer tarafta tabii burada risklerin artmasıyla tahvil faizleri yeniden yükselişe geçti demiştik. Özellikle Fransız tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş daha belirgin. Çünkü Fransa'nın tahvil risk göstergesi bütçe endişeleriyle yeni bir eşiğe ulaştı. Ülkenin yüksek bütçe açığı ve devam eden siyasi belirsizliği nedeniyle yatırımcıların daha temkinli hale gelmesinin etkisiyle 14 yıl sonra ilk kez 100 yeni bir eşiğe ulaştı. Ülkenin yüksek bütçe açığı ve devam eden Almanya'nın aynı vadeli tahvil faiz arasındaki fark zaten 2012'den bu yana en yüksek seviyesindeydi. Fakat 100 bas puanın üzerine çıktığını, 101 bas puana kadar yükseldiğini takip ettik. Bu hareket Avrupa tahvillerinde genel satış dalgasının yaşandığı bir döneme denk geldi. Tabii Fransa Maliye Bakanı Lescure'dan da açıklamalar geldi az önce. Ülkede bütçe açığının azaltılmasının önemine dikkat çekti Bloomberg'e verdiği röportajda. Getiri farkındaki bu artış yatırımcıların Fransa'nın mali görünümüne ilişkin endişelerin giderek arttığını gösteriyor. Hükümet ekonomik büyümenin sert şekilde yavaşladığı ve parçalı parlamentonun kemer sıkma önlemlerine karşı çıktığı bir ortamda kamu maliyesini kontrol altına almakta giderek zorlanıyor. Bugün Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık %4,5 seviyesine çıktı. Bu oran hafta başında görülen 18 yılın zirvesinin sadece birkaç bas puan altında olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta önümüzdeki yıla ilişkin riskler hala yüksek. Seçimlere yalnızca 7 ay kalmış durumda muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Macron'un görev süresi sona yaklaşan yönetimiyle uzlaşmaya isteksiz. Mesela kurumlardan gelen raporlara baktığımız zaman Societe Generale bu hafta özellikle siyasi belirsizliğin artması halinde Fransa-Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkının 120 bas puana ulaşmasının mümkün olduğuna dikkat çekti. Diğer tarafta Fransız hükümetinden dün akşam gelen açıklamalar aslında bu tedirginlikte rol oynadı. Çünkü zayıflayan büyüme ve yükselen faiz maliyetleri nedeniyle bütçe açığının bu yıl gayri safi yurt içi hasılaya hasılanın %5,4'e çıkacağını açıkladılar ve daha önce bütçe yasasında açığın %5'e gerilemesi hedefleniyordu. Diğer tarafta baktığımız zaman diğer

0: ülkelerin tahvil faizlerinde de biz baskının arttığını görmekteyiz. Mesela Almanya 2 yıllık tahvil faizi 5 bas puan artışla %3.28'e yükseldi. İngiltere 2 yıllık tahvil faizi 7 bas puan artıyor. Dün İngiltere Merkez Bankası kararı sonrası özellikle biz 30 yıl vadeli tahvil faizlerinde 10 bas puan aşan bir düşüş yaşandığını görmüştük. Avrupa Merkez Bankası cephesinden gelen yeni açıklamalar var. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Vujicic'den büyüme uyarısı geldi. Fiyat artışlarını yüksek seyretmeye devam etmesi halinde büyümenin bölgede sonbaharda yavaşlayabileceği uyarısında bulundu. Diğer tarafta tabii bu durum gayri safi yurt içi hasıla üzerinde baskılayıcı bir etki yaratacaktır dedi ki az önce de ECB Başkanı Lagarde'dan yeni açıklamaların geldiğini gördük. Euro bölgesi Maliye Bakanlarına yaptığı açıklamada Lagarde enerji fiyatlarındaki artışların otomatik olarak para politikasının sıkılaştırılması anlamına gelmediğini söyledi. Zaten merkez bankacılarından gelen açıklamalar şu anda piyasanın önümüzdeki döneme ilişkin çok fazla faiz artışı beklentisinin fiyatladığı yönündeydi diyebiliriz Alara.
1: Ceren, teşekkürler değerli aktarımların için. Evet, İş Dünyası programı kaldığı yerden devam ediyorum. Mobilya sektöründeki son ivmeyi ve performans konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi. Turgay Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Turgay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizinle daha önce yaptığımız programlarda 2026 başında ertelenmiş bir düğün talebi sezonu, konut satışları ve kentsel dönüşümden kaynaklı bir hareketlenmenin yavaş yavaş başladığının altını çizmişsiniz mobilya sektörü talebini konuştuğumuzda. Şimdi bakıldığında düğün sezonlarının biraz daha sonuna doğru geliyoruz. Eylül ortasına geldiğimizde tarihler bu noktayı gösterdiğinde ve konut satışlarına bakıldığında dün geldi ve taze rakamlarda %14,7'ye varan bir geri çekilme yaşandığını gördük. Kentsel dönüşüm tarafında hala sektör temsilcileri istenen ivmenin de olmadığının altını çiziyor. Peki bu konjonktürü masaya yatırdığımızda şu an talep neden ilerliyor? İş talepte gerçek bir toparlanma görüyor musunuz? Yılın son çeyreğini hangi performansla sektör kapatabilir sizce?
2: Açıkçası bunu biz de çok merakla bekliyoruz. Çünkü yılı başladığımızda ilk 1-2 aylık dönemde biraz daha durgun olabileceğini tahmin ediyorduk. Ama sonraki dönemlerde ciddi bir ivmelenme beklerken çıkan savaşla birlikte dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik atmosferin de etkisiyle taleplerde ciddi bir düşüş oldu. İşte sizin de dediğiniz gibi son yayında biz özellikle Mart-Nisan sonrasını çok daha hareketli beklerken beklediğimizden çok daha yavaş geçirdik sektör olarak bakıldığında. Bunu ihracatta da bakarsak, ihracatta da bu yıl geçen yılın yaklaşık 100 milyon dolar daha altında gibi bir rakamdayız. Evet. Burada tabii birçok etken var. Yani dünya konjonktüründe baktığınızda yaşanan birçok gelişme var. Tabii bunların iç pazara etkileri de aynı şekilde. İç pazarda da baktığınızda şu anda ekonomik aktivite ve kurların düşük olması, aynı şekilde faizin bu kadar yüksek olması reel sektörü çok zorluyor. Yani bunu hem finansman maliyeti açısından zorluyor, hem talebe dönüşme açısından zorluyor. Az önce sizin de söylediğiniz gibi %14,7 konutta çok büyük bir düşüş. Beyaz eşyaya bakıyorsunuz, burada benzer rakamları görüyorsunuz. Mobilya sektöründe tabii ki konut sektörü lokomotifi. Bu anlamda bakıldığında iç pazarda da hem düğün talebi hem de yeni ev değiştirmeler anlamında bakıldığında biraz daha zor bir sene geçiriyor önceki yıllara göre. Tabii ki burada kendi içinde de ikiye ayrılan bir durum var. Yani bizim gibi biraz daha proje ve kişiye özel üretim yapan firmalar biraz daha pozitif ayrışıyor bu durumdan. Çünkü önceki müşteri aidiyetleri ve bir müşteride yakalayabilecekleri ciro rakamları daha yüksek olduğu için biraz daha zorlanma oranları azken hareketli ürün satan, yani masa, sandalye, sadece koltuk, yatak odası satan firmalarda bu durum biraz daha zorlaşıyor. Çünkü talep düşük olduğunda onlardaki ciro etkilenmesi bizlere göre çok daha fazla oluyor. Ama bu sektöründe çok önemli bir sektör. Yani çünkü 500 bin kişiye istihdam sağlayan emek yoğun bir sektörden bahsediyoruz. Bu anlamda bakıldığında bu sektöre özel bir öncelik gösterilmesi gerekiyor. Çünkü buradaki geriye gidişlerde zaten biz kalifiye eleman konusunda sektör olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Bununla birlikte eğer bir iş kaybı, istihdam düşüşü yaşanırsa bu istihdam kaybını yaşayan, yani çalışan işçi artık bu sektöre geri dönmesi ya da başka bir firmaya geçmesi çok kolay bir durum değil.
1: Turgay Bey, son tabloyu konuşalım o zaman sizinle. Ne kadarlık bir istihdam kaybıyla ilk 8 ayda karşı karşıya kalındı ve daha önceki programlarımızda işçilik ve finansman maliyetlerinin biraz daha karlılığı baskıladığını ve bu tarafta ise

0: Bugün karlılıktan feragat eden bir sektörle karşı karşıya kalındığının altını çizmişsiniz. Ne kadarlık bir maliyet artışıyla şu an sektör devam ediyor ve sizce burada nasıl bir öncelik olmalı ki bu taraftaki sorunları altını biraz daha performansı iyileştirecek bir adım görelim?
1: Sektör olarak baktığınızda artık karlılıktan bahsetmek çok mümkün değil zaten. Hani karlılık azaldı başka bir şey. Şu anda karlılıktan bahsetmemiz çok kolay değil. Bu anlamda bakıldığında çünkü bizim gibi emek yoğun sektörde ve biraz daha lüks tüketim diye geçen dayanıklı tüketim eşyası aslında bu. Bu tarz ürünlerde insanların en kolay vazgeçtiği ve ertelediği alımdır. İptal edilen bir alım değil, ertelenen bir talep. Ama baktığınızda son 1-2 yıldır sürekli ertelenen bir durum var. Bundan kaynaklı olarak da işte tüfe oranlarında baktığınızda Türkiye ortalamasının %10-12 altındayken üfe rakamlarında her zaman son 2 yıllık 3 yıllık oranda baktığımızda her zaman 5'lik 6'lık 7'lik oranlarda daha yukarısındayız. Bu ortamda baktığınızda zaten matematiksel olarak bir karlılığa dair çok fazla bir şey söylemek çok mümkün değil. Yani sektör aslında ayakta kalmaya çalışıyor. Ve burada istihdam kaybını çok büyük oranda yaşamadık şu ana kadar. Yani kapasite kullanım oranlarına baktığınızda geçen yılla bu yıl hemen hemen aynı rakamlardayız. Ama burada şöyle bir durum var. Sektör bu anlamda çok direniyor. Çünkü dediğim gibi emek yoğun bir sektörde siz ustanızı kaybettiğiniz zaman daha sonrasında bu ustayı tekrar geri kazanmanız çok mümkün değil artık bu saatten sonra. Bunun iki sebebi var. Hem öncelikli sebebi olarak bu biraz daha bizim kalifiye eleman dediğimiz kişilerin yaş ortalamaları yüksek olduğu için böyle bir durumda artık sektörden de uzaklaşır hale geldiler. İnsanlar zaten mavi yakada böyle bir handikap var. Ve hareketlilik dönemlerinde de yani talebin arttığı dönemlere de baktığınızda burada zaten genel bir akım olduğu için orada da istediğiniz kişileri tekrar bulmanız çok zor oluyor. Bu anlamda sektör elinden geldiği kadar direniyor şu anda.
0: Peki.
1: Finansmanda da zorlanmasına rağmen kendi öz sermayesini sonuna kadar tüketerek burada elinden geleni yapıyor.
0: Peki ihracatçı tarafa bakıldığında aslında 100 milyon doların da altında bir ihracat performansıyla karşı karşıya kalabileceğinizin altını çizmişsiniz söylemlerinizde. Son TÜİK dış ticaret dengesi verilerine bakıldığında aslında geçtiğimiz seneye kıyasla tam 12 bin firmanın da ihracatçı pozisyondan çıktığını, ithalatçı konuma geçtiğini gördük. Sizin sektörünüzde böyle bir riskle karşı karşıya kalındı mı? Çünkü en son Çin ve Vietnam'a karşı Amerika'nın aldığı önlemlerle beraber Türkiye için bir fırsat penceresi oluşabilir demiştiniz. Bu taraftaki pencere sizce ithalatçı konumu biraz daha risklerin en arkasına itebilir mi?
1: Yani şöyle rakamlara baktığınızda zaten ithalatımızın arttığını görüyoruz. Yani ben mobilya sektörü olarak 300-400 milyon dolar gibi bir rakamdan bahsederken bugün 1,5 milyar dolara yakın yaklaşan rakamlar ithal ediyoruz. Bu rakam aslında biz burada şuna bakmamız lazım. Yani biz neden o aradaki farkı biz üretmedik de dışarıdan aldık? Kurdaki denge, maliyet artışı, işçilik artışlarıyla beraber dediğiniz gibi ihracatta zaten rekabetçiliğimizi kaybettik. Ve bir noktadan sonra iç pazarda bile ithal ürüne talep biraz daha artmış. Bu çok kötü bir denge aslında, kötü bir gidişat. Bu anlamda bakıldığında rekabetçilik bu kadar zor olduğu yerde biz 100 milyon dolar diyoruz ama bunu adet bazından bakarsanız tabii ki bu oran çok daha yüksek aslında. Yani dolar bazında baktığımızda biz bunu bahsediyoruz. Adet bazında bakarsak daha da büyük bir düşüş söz konusu. Bu anlamda biz rekabetçiliğimizi yeniden kazanmadan çünkü mobilya sektöründe pazarları kazanmak da çok kolay değil. Kazandığınız pazarı kaybetmek ve kaybettikten sonra geri kazanmanın maliyeti de çok yüksek. Bu anlamda bakıldığında çok iyi giden ivmesi olan bir sektörken son 2-3 yıldır olduğumuz yerde sayıp hatta biraz daha geri gidiyoruz. Bu anlamda da belli yatırımlar yapılırsa eğer yani örneğin hem bir devlet siyaseti olarak hem de Türkiye'deki mobilya sektörünün temsilcileri de hemen yanı başımızda Suriye'de orada çok büyük olanaklarımız var.
0: Evet tam ama da bugün... bu konuya değinmek isterim aslında. Geçtiğimiz haftalarda aslında TİM heyetiyle beraber Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Peki burada Türk mobilya sektörü açısından ne kadar büyük bir pazar var ve sizce bu sene içerisinde biraz daha hareketli bir süreç sektör açısından görür müyüz yoksa biraz daha ümitler ihracat tarafındaki artış önümüzdeki seneye mi kayacaktır?
1: Yani bu son çeyrekte çok büyük oranlar olacağını ben düşünmüyorum. Ama tabii ki orada çok büyük bir pazar var. Çünkü ülke yeniden kuruluyor. Ama işte biz de belli girişimleri yapıyoruz. Tabii ki şöyle bakıyorum ben. Bugün Şam'a gittiğinizde birkaç tane Çinli mobilya üreticisinin orada showroom açtığını, mağaza açtığını görebiliyoruz. Bizim burada biraz da hızlı davranmamız lazım. Sektör olarak da bunu sadece ülke yetkilileri değil, sektör olarak da biraz daha hızlı davranarak orada doğru konumlanmamız lazım.
0: Peki.
1: Ki pazardan doğru pay alabilelim.
0: Peki. Turgay Terzi çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim. Değerli izleyenler, buradan cep telefonu pazarını konuşmak üzere konuğumuz stüdyomuza bizlere eşlik ediyor. Kendisi Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz Mustafa
2: Merhabalar,
0: Bey.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz.
0: Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Son zamanda bayağı gündemi meşgul eden bir aslında haber akışı vardı. Bakıldığında cep telefonu pazarında kiralama dönemine merhaba demiş bulunuyoruz yakın zamanda. Peki bu süreç cep telefonu alımlarını ve fiyatları neden etkiler, detayları biraz sizden dinleyelim.
2: Aslında ulaşılabilirlik sağladığı için teknolojiye ulaşımı biz her daim destekliyoruz ve bu yöndeki adımları olumlu karşılıyoruz. Alternatif olarak da bir teknolojiye ulaşımı sağladığı için sektör temsilcileri olarak da bu alanda önemsiyoruz açıkçası. Yeni nesille birlikte gelişen teknolojilerin de sürekli yenilenmesiyle birlikte aslında daha çok sahiplenmekten artık vatandaşlarımız ve insanlar vazgeçmeye başladı. Daha çok edinmeyi ve kullanmayı ön plana almaya başladı. Bu alanda da bu kiralama gibi seçenekler, alternatif yöntemler ön plana çıkmaya başladı. Tabii ki bu biraz önce söylediğim gibi sektördeki ürünlerimize ulaşımı kolaylaştığı için, alternatif sağladığı için bence kıymetli bir alan. Bizler de destekliyoruz bu alanı.
0: Peki bu alanın fiyatlamalara yansımaları, cep telefonu pazarı büyüklüğüne yansıması ne yönde olacak? Çünkü yılbaşında sizinle yaptığımız programlara ve diğer sektör temsilcilerinin aldığımız duyumlara göre fiyatlarda kademeli %40'a varan bir artış olacaktı cep telefonlarında. Ve pazar büyüklüğü ise küresele nazaran 5G'nin etkisiyle biraz daha yukarı yönlü gidecekti. Peki bu süreç alternatif bir araç olarak pazarı neden etkileyebilir?
2: Tabii ki bu süreç her şeyden önce bir taraftan şu şekilde de değerlendirmemiz lazım. Bugün vatandaşlarımız özellikle günümüzdeki finansman koşullarıyla değerlendirildiğinde istedikleri teknolojiye, arzu ettikleri, ihtiyaçları olan teknolojiye ulaşamadıkları bir durum söz konusu olabiliyor. Bu manada bir alternatif söz konusu olacaktır bu kiralama alanı. Fiyatlara yansıması ise zaten mevcut da aslında globaldeki sizlerde de birçok alanda değerlendirdik. Globaldeki gelişmeler, tedarik sorunları, lojistik sorunları, çip krizi artık dilimizde pelesenk oldu neredeyse. Buna benzer koşullardan tabii ki vergi oranları ve taksit kısıtlaması gibi koşulları da eklediğinizde buradaki fiyat artışları maalesef kaçınılmaz oluyor. Bu fiyat artışlarında da farklı alternatifler destek olacaktır. Fiyata en direkt belki bu alanın şu anda etkisi olmasa bile ileride olumlu yönde de avantaj sağlayacağını umut ederiz.
0: Üst segmente olan talebi bu adım sizce biraz arttırabilir mi?
2: Tabii ki biraz önce yine söylediğimiz gibi özellikle de teknoloji ulaşımı kolaylaştıracak alternatif bir pazar olduğu için tabii ki buradaki taksit alanının özellikle kiralama alanının gelişmesi finansal koşulları ve finansal avantajlarla bugün gerçeklilik sağlıyor. Finansal avantaj sağlandığı sürece bu alanın hızla büyüyen, hızla gelişen bir alan olacağını düşünüyoruz. Ve üst segment ihtiyacını da talebini de arttıracak bir durum olduğu karşımıza çıkıyor.
0: Uzun zamandır sizinle fiyatlarda bir artış olması sonucunda aslında kayıt dışılığında biraz artabileceğinin altını çizmiştiniz. Peki bu kiralama dönemi kayıt dışılığı biraz daha azaltabilecek bir adım olarak okunabilir mi?
2: Buna benzer ulaşımı destekleyecek her alan kayıt dışılığı azaltacak alanlardan birisi olarak karşımıza çıkacağını görüyoruz ve düşünüyoruz. O manada da yani ülkemizde biraz konuştuğumuz gibi bu fiyat artışlarıyla birlikte ve haliyle devam etmesi de ihtimal fiyat artışlarıyla birlikte bu alanlar daha da önem arz ediyor. Çünkü vatandaşın her geçen gün bu sebeplerden ötürü teknolojiye ulaşımı zorlaşıyor maalesef. Bu alanda bize bu manada destek olacak.
0: Peki fiyatları uzun vadeli şekilde bu kiralama modelinin yansıyabileceğinin altını çizmişsiniz. Bu zamana kadar fiyatlar sizce ne kadar arttı ve bu modelin biraz daha devreye girmesiyle beraber fiyatlarda ne kadarlık bir düşüş öngörebiliriz sizce?
2: Bu modelin şu anda fiyatlara çok yansıyacağını bu manada düşünmüyoruz. Uzun vadede ölçek ekonomisine katkı sunarak belki avantaj sunabilir ülkemiz açısından. Ama bugün açısından değerlendirildiğinde fiyatlara çok bir etkisi olacağını düşünmüyoruz açıkçası belli bir ölçeğe kavuşana kadar. Bu manada bir farklılık yok. Ama Artan fiyatları yıl başında sizlerle beraber değerlendirdiğimizde yaklaşık yıl sonuna kadar %40'lık bir öngörüde evet. bulunmuştuk. Aslında bu %40'lık öngörünün büyük bir oranını hayata geçtiğini görüyoruz. Bu manada da en azından artan fiyatlarla beraber vatandaşlarımızın ürünlerimize kavuşabilmesi, ürünlerimizi edinebilmesi açısından bazı özellikle vergi oranlarının makul bir seviyeye çekilmesi ve taksit kısıtlaması burada en önemli başlıklar olarak karşımıza çıkıyor.
0: 20 bin lira bizim için bir sınırdı. Burada 12 taksitin de üzerinde bir avantaj olması gerektiğini altını çizmiştiniz. Hala evet. o denli bir çağrılarda bulunuyor musunuz? Ve bu sene sizce bu tarafta böyle bir adım gelebilir mi?
2: Kesinlikle bulunuyoruz. Hatta bu konuda ilgili kurumlarımızla sürekli istişare ve görüşmeler içindeyiz. Tabii ki ilgili kurumlarımız birçok bakış açısıyla değerlendiriyorlar ekonomi yönetimimiz. Ancak hani biz de burada sektörümüz açısından bütün detayları bahsetmek isteriz. Mesela özellikle yerli üretim sadece cari açık olarak bakılıyor ama yerli üretimin gelişmesi de çok önemli. Aynı zamanda şu bakış açısı da çok önemli. Her zaman bunu da ifade ediyoruz. Dijital toplum olma yönünde ürünlerimizin kullanılması, toplumu dijitalleştiren ürünlerden bahsediyoruz. Dijital toplum olma yönünde bizi çok avantaj sağlayacak unsurlar barındırıyor. Bu da bizim için çok kıymetli. Ayrıca yerli üretimimize bir parantez açmak istersek, yani burada da yerli üreticilerimiz genelde giriş segment ürünleriyle üretimlerini gerçekleştiriyor. Evet. Burada orta segment ve üst segment ürünlere de yer bulabilmeleri açısından burada taksit kısıtlamasının onlar açısından da esnemesi, orada da kendilerine pay almaları açısından büyük bir kıymetli. Çünkü burada ciddi bir istihdam ve hacim kayıpları da söz konusu.
0: Peki Mustafa Kemal Turnacı, çok teşekkürler değerli katkınız için diye. Değerli izleyenler, İş Dünyası'nı noktalıyoruz. Aranın ardından Akıllı Parayla Çağlar Kuzlukluoğlu karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
3: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Bloomberg ET Radyo.

0: haftaya başladığımız ilk günü takiben belli. Bununla ilgili gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz. Burada aslında çarşamba günü özellikle fiyatlara yansımasını takip etmiştik. Tabii ki fiyatların üzerindeki etkisi kalkmış değil. Dün ama yukarı yöndeki hareketlikler ön plana çıkmıştı. Bugün tekrar Borsa İstanbul'da düşüşlerin olduğunu, o ilk çarşamba günü gördüğümüz ölçütte olmasa da söylemek mümkün. Özellikle sanayi endeksin %2,5'a yakın düştüğünü görüyorum şu anda. BIST %'de de 13.200 puanlardayız ve 98 milyar TL'lik de bir hacim var. Burada özellikle bizim risk primimizin de yükseldiğinden bahsetmiştik CDS'in ama 230'un üzerine geldikten sonra 232-233 seviyelerine yakın seyrini cuma günü itibariyle de korunduğunu ifade edelim. 2010 yıllık gösterge tahvillerde de dünden itibaren izlediğimiz düşüş sürüyor. Şu anda 2 yıllıklar %40'lara doğru, 10 yıllıklarda %35'lere doğru çekilme çabası içerisinde. Bakalım gün sonunda yine bu eğilimi görecek miyiz? Dışarıda da Brent ve WTI'da dün akıllı para başlarken düşüşlerden bahsetmiştik ama günlük düşüşte bugünkü seviyelerde Brent'te 103,5 doları, WTI Amerikan tipi ham petrolde de 101,5 doları görüyoruz. Bununla beraber gümüş ve altında da yükseliş devam ediyor. Gümüşte 66,5 dolara, ons altında da 4375 dolara doğru yükseliyoruz. Spot dolar endeksi 100'ün üzerinde. Paribu Araştırma Raporlama Bilim Üniversitesi Emirhan Erdoğan'a gideceğiz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor şimdi. Kulaklarımızı oraya veriyoruz.
1: Devam edeceğiz. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle birazdan açılışını yapacağımız İstanbul Havalimanı 4. ana pist ve ilave yatırımların bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerine kulak verdik. Birkaç önemli gelişme var bu arada. Paribu Araştırma Raporlama Bilim Yönetici Emirhan Erdoğan'a döneceğim ama bugün sosyal medyada karşılaşmışsınızdır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Orta Doğu ve Ukrayna gündemiyle parti liderlerini topluyor şeklinde. Önümdeki kaynakta France 24 var ama gün başından itibaren dikkat çekici olduğunu söyleyelim. Bununla beraber BBC'nin bir haberi var. İngiltere'de halka günlük yaşamda ciddi aksamalara hazırlıklı olmaları noktasında uyarılar var. Bununla ilgili plana dair bir kamuoyu gündemi var. Yine Bloomberg Terminal'e düşen bir haber daha. Suudiler Avrupalı rafinerilere gelecek ay ham petrol verilmeyeceğini bildirdi şeklinde. Dikkatimi çektiği için akıllı para başlarken sizlerle paylaşayım. Şimdi gidelim Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Emirhan Erdoğan'a. Onun notlarını alalım. Emirhan hoş geldin. Neler var notlarında?
2: Teşekkürler Çağlar Kuzlukluoğlu. İyi yayınlar diyorum öncelikle. Siz de girişte bahsettiniz. Hani yurt içinde borsayla ilgili her gün aslında yeni bir açıklama görüyoruz. İşte SPK'dan ya da BDDK'dan ya da Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden. Bunun dışarıdaki eşleniği, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eşlenikleri, SEC ve CFTC'den de arka arkaya muafiyet açıklamaları geldi dün. Neden? Bir önceki yayınımızda bahsettiğimiz üzere Senato'nun Clarity Act'i oylayıp barajı geçirememesinin ardından bu iki kurumun kendi içerilerinde bazı regülatif hamleler yaparak zaten yeni bir yol haritası çizecekleri konuşuluyordu. Öncelikle SEC'ye gidelim. Tokenize edilmiş hisse senetlerinin zincir üzerinde işlem görmesine olanak tanıyan 5 yıllık bir muafiyet yayımlandı burada. Buna göre platformlar denetlenebilir akıllı sözleşmelere sahip halka açık defterler üzerinde çalışmalı, ana borsalarla senkronize şekilde işlemleri durdurmalı ve şeffaf işlem verileri sunmalı. Birinci ihraçları kapsamayan ve dolandırıcılıkla mücadele hükümlerinden muafiyet tanımayan düzenleme hisse senedini çıkaran kurumlara varlıklarının üçüncü taraflarca tokenlaştırılmasına yönelik veto hakkı da veriyor. İlk yorum bu konuda Michael Saylor'dan geldi ve Saylor SEC'nin bu hamlesinin strateji

0: Çin'in tokenize hisselerinin 7.24 on-chain ticaretine izin verdiğini duyurdu. Diğer tarafa geçeceğiz. Eş zamanlı olarak CFTC'den de bir açıklama geldi. Burada piyasa katılımcıları bölümü pasif yazılım sağlayıcılarını aracı kurum olarak kaydolma zorunluluğundan muaf tutan bir mektup yayımladı. Mart ayında Phantom teknolojiye bir benzer muafiyet tanınmıştı. Bunu sektörün geneline yayıyorlar. Sektöre baktığımızda da bu adımlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sermaye piyasalarının modernleşmesinde kritik bir hamle olarak, adım olarak karşılandı diyebiliriz. Geçelim Avrupa'ya. Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank 2026 yılı sonuna kadar Avrupalı kurumsal müşterileri için regüle edilmiş bir dijital varlık saklama hizmeti başlatmayı planlıyor. Hizmet başlangıçta Bitcoin, Ether, USDC ve EURC gibi varlıkları destekleyecek ve şirketler, varlık yöneticileri ve hedge fonları gibi müşterilere sunulacaklar. 2.2 trilyon dolarlık bir varlığı yönetiyor banka. Dolayısıyla çok ciddi bir kitleye erişecek bu hizmet. Bankanın cüzdanları, özel anahtarları ve kripto transferlerini Avrupa'nın düzenleyici bankacılık çerçevesi altında yöneteceğini de son bir not olarak ekleyelim. Teşekkür ediyorum. Söz yeniden sizde.
1: Biz de Polibu Araştırma Raporu'na ve Üniversite İmran Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Ben girişte dikkatimi çekenleri söylemiştim. Macron'dan açıklama var. G7 enerji toplantısı düzenleyeceğiz. Stratejik rezervleri serbest bırakmayı görüşeceğiz şeklinde. İran savaşı sonrasında aslında haber akışı olarak başta tabii aklımıza gelen farklı coğrafyalar var. Yine Macron'dan gelen son dakikada biraz önce Suudilerin Avrupa'ya petrol teslimatı ile ilgili söylediğimiz son dakikaya ilaveten, gelişmeye ilaveten anlamlı oldu. Araya gidelim. Aranın ardından bugün Bloomberg HT Baş Ekonomisi Aslı Avanoğlu Seren stüdyoda bizlerle olacak. Hem haftayı hem de malumunuz bu haftanın konusu olan konunun da ötesinde ciddi aslında bir FOMC toplantısı atlattık ve küresel merkez bankalarının şu anki konumlarıyla beraber para politikalarının etkisindeki reel ekonomileri konuşacağız. Kaçırmayın.

0: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Akıllı Para'da haftayı kapatırken bugün her hafta yaptığımız gibi birkaç kere konuğumuz yine Bloomberg ET Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren. Aslı hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sen zaten Fed akşamı buradaydın. Anlık olarak değerli izleyicilerimize hem borç konuşurken hem de karar geldikten sonra Elif'le beraber o piyasa tepkisini sen de kararın ilk etapta aklımızda uyandırdıklarını anlattın. Gönül isterdi ki bu hafta hem burada merkez bankaları ne alemde, başta Fed olmak üzere onları konuşalım ama bambaşka bir hafta oldu herkesin malumu olan konulardan. Ama yine de tabii ki bu konular dünyaya da yön veriyor ve önümüzde yılın bitimine çok kısıtlı bir süre kaldı artık. Ve gözleri biz Eylül'e çevirmiştik zaten Ağustos, Temmuz sonundan itibaren. Öncelikle Fed'den başlayalım, daha sonra küresel merkez bankaları ne yapıyor ne ediyor diye konuşuruz ama böyle bir yıl sonu, ben bugün akşam notunda da belirttim. İran Savaşı, Venezuela'dan Maduro'nun alınıp getirilmesi vesaire, bunlar olunca normalmiş gibi gözüküyor ama yıl başlarken hiç kimse beklemiyordu. Hele hele tahmin ediyorum Fed'le ilgili yılın son 3-4 ayında bunları konuşacağımızı hiç kimse beklemiyordu herhalde.
1: Evet, gerçekten çok niyet ne kısmet gibi bir durum oldu gibi gözüküyor Çağlar. Yani gerçekten faiz indirimleriyle başladık beklenti olarak. Arkasından da aslında uzun süre savaşın daha kısa süreceği, özellikle enerji fiyatlarının da küresel arz ilişkin sıkıntıların da görece daha kısa sürebileceği bir senaryoda çalıştı herkes gibi gözüküyor. Hatta Kevin Warsh bile Mayıs ayında göreve geldiğinde yani bu konuda çok da endişeli bir görüntü vermemişti. Ve bütün mesajlarda her ne kadar işte fiyat istikrarı vesaire gibi konulara muğlak bir girişler yapmış olsa da ya da işte enflasyon konusunda görece eski kıyas aldığımızda görece daha şahin durduğunu varsaymış olsak da aslına bakarsan Fed'in faiz arttırma ihtimalini bile görece daha düşük gördüğümüz bir yerden geliyoruz. Ama öyle bir duruma geldi ki şu anda.

0: bir Orta Doğu'daki savaş gerçekten uzuyor ve bitmedi. Ve petrol fiyatları da yeniden işte 100 doların üzerine doğru yükseldi. Ve yakın zamanda da düşeceği gibi bir senaryo yok. Bu durumda baktığımız zaman özellikle küresel yani arz zincirindeki sıkıntılara da baktığımız zaman, enerji maliyetlerine de baktığımız zaman buradaki sıkıntılar tekrar yani Temmuz'da bir azalmıştı. Ağustos'ta tekrar yukarıya doğru dönmüş gibi gözüküyor. Eylül'de bu etkinin daha da belirgin olacağını göreceğiz. Dolayısıyla bu merkez bankalarını bir round daha temkinli hale getirdi ki hatta Kevin Wash'u da istemese de bence bir faiz artışına zorunlu bırakmış gibi gözüküyor. Buradan sonra yani sonuçta bugün Japonya Merkez Bankası'nı da gördük. Bir 25 bas puan daha arttırdı ki o 2025'ten beri yaptığı bu ikinci üçüncü faiz artışı 0.50'lerden geliyoruz şu anda 1.25'teyiz. ECB bir 50 bas puan yapmış oldu son işte Haziran ayından, Haziran ve Eylül'den itibaren. Dolayısıyla şu anda koordineli bir faiz artışı aslında bütün
1: dönemine
0: dünyada
1: girdik. Beklemediğim şey buydu aslında. Aynen.
0: Yani şu anda senenin başına baktığımız zaman yani o gördüğümüz şu andaki grafikteki görüntü Japonya'yı ayrı bir kenara koyuyorum ama işte İngiltere, Avrupa Merkez Bankası ve FED yatay seyredip bundan sonraki adımın da indirim olması yönünde bir görüntü varken şu anda tam tersi bir görüntü var. Japonya hikayesini biraz daha farklılaştırıyoruz. Çünkü orada tabii mutlaka enerji fiyatları da enflasyonu yukarıya doğru itti ama enerjiden önce de enflasyon bir kere zaten %2,5-3'ler civarında yüksek seyrederken politika faizi oldukça birin altında düşük bir seviyelerde seyrediyordu. Orada ücret artışları yüksek seyrediyor. Borç stoğu oldukça yüksek ve orada sıkıntı ve yenin devamı değer kaybettiği bir ortam vardı ki zaten bu da Japonya Merkez Bankası'nı faiz arttırmak için zorunlu kılan konaklardan biriydi. Oradaki hikaye biraz daha farklı ama bu konjonktürde o da daha fazla artıyor oradaki beklenti gibi gözüküyor. Şimdi bundan sonrası için aslında hikaye tabii biraz orası bence enteresan. Yani bu yaptığımız şimdiye kadarki arttırım yeterli mi? Yoksa artık bu bir döngüye mi dönüyor? Yani
1: Trump'a
0: sadece
1: göre,
0: petrol
1: arttırım oldukça yeterli yetersizden ziyade fazla. Oldu. Hiç gerek yoktu
0: gereksiz
1: böyle bir
0: şey. Oldu ama arkadaşlarını da kırmasındı boş. Dolayısıyla onların karşısında farklı bir tonu olmasındı gibi bir durum oldu. Evet ama şu anda hani merkez bankaları sadece petrole mi tepki veriyor ya da yoksa bu gerçekten bir şeye mi girdi artık bu bir daha uzun vadeli bir döngüye mi girdi? Piyasada aslında bunun fiyatlamaları var gibi gözüküyor. Yani sadece petrol fiyatı da değil daha farklı bir senaryoların fiyatlamaları varmış gibi gözüküyor. İşte bu piyasalardaki yeni faiz artırım döngüsü fiyatlanıyor hikayesi de buradan geliyor. Yani buradan sonra şu anda 4. çeyrekte de artırımların devam etmesi hatta 2027'nin ortasına kadar artırım hikayesinin devam etmesi bekleniyor ki işte Fed'den 75 yani 3 tane neredeyse 75 bas puan İngiltere Merkez Bankası 1 puan ECB en az 3 puan, 3 puan derken 3 faiz artışı yaklaşık 75 bas puanın üzerinde. Yine Japonya Merkez Bankası da neredeyse 3 faiz artırımı gibi fiyatlanıyor. Şimdi bu artık bir döngü sankiye dolanmış gibi. Buradan da aslında şuna dönmek lazım herhalde. Ne burayı tetikliyor? Yani sadece petrol fiyatları değil herhalde. Çünkü tahvil faizlerindeki fiyatlamalara bakacak olursak orada sadece enflasyon beklentileri değil bozulan. Hatta bozulan kısmın çoğu enflasyon beklentisi değil. Aslında reel faiz tarafında çok daha büyük bir bozulma var. Yani yılbaşından beri baktığımız zaman orta vadeli enflasyon beklentileri yaklaşık 10 bas puan falan artmış gibi gözüküyor. Oysa reel faize baktığımız zaman Amerikan tahvil faizi yükselişlerindeki etkisine baktığımız zaman reel faizin %2,6'ya geldi şu andaki 2008'den beri en yüksek seviyelerde. Yani bu aslında bizim o yaşadığımız o güzel dönem ne o 2011-2021 arasındaki düşük faiz bol likitte görece işte küreselleşmenin tadını

0: varıldığı, yani bütün küresel ekonomik düzenin biraz daha farklı olduğu, bu jeoekonomik risklerin bu kadar konuşulmadığı, herkesin aslında maliyeti düşürmek için işte en uzakta da olsa girdilerini kendilerinden farklı ülkelerden karşıladığı. Oysa şu anda çok daha farklı, işte hem enerji güvenliği konuşuyoruz, hem tedarik zinciri güvenliği.
1: Çin'e şey dedi ya, bize bu kadar elektrikli araç ihraç etmeseniz olur mu dedi yani. Satmasanız olur mu dedi yani.
0: Olmaz dedi onlar da mükemmel.
1: Yani niye desin ki? Hani ucuza aynen. Çin'de ürettirirken güzel adam da üretip satıyor şu anda. Niye satmasın?
0: Şimdiye
1: yani?
0: Kadar ki üretim modeli buyken, işte şimdi şu anda aslında maliyet biraz daha ikinci boyuta gelmiş gibi gözüküyor. Hem ülkeler kendi üretimlerini yurt içinde korumak, hem yurt içinden tedarik zincirini biraz daha güçlendirmek ya da çevrelerinden. Ya da işte enerji güvenliği vesaire gibi etkiler var. Bütün bunların da maliyetlere etkisi daha uzun vadede de, orta uzun vadede olacak gibi gözüküyor. Bu konjonktür, işte bunun üzerine bir borç da ekleyebilirsiniz. Yapay zeka yatırımları, savunma sanayi harcamalarını da ekleyebilirsiniz. Bütün bunları toplayınca farklı bir dünyadan bahsediyor gibiyiz. Yani şimdi bunlar ne kadar gerçek olacak olmayacak, burası ayrı konu tabii. Çünkü hala daha baktığımız zaman aslında biraz petrol fiyatı aşağı geldiği noktada tahvil faizlerinde bir miktar gerilemeye meyilli olduğunu görüyoruz ama bu noktada aslında risk bu diye düşünmek lazım. Yani bunu şu andaki enflasyon seviyelerinin de işte faiz seviyelerinde yurt dışındaki daha kalıcı bir şekilde yukarıda oluşması, bundan sonraki 5 yıl 10 yıl zamanı gibi. Bu da bizim açımızdan da tabii, yani Türkiye için de farklı bir şey geri getiriyor. Çünkü yurt içinde zaten Türk lirası cinsi maliyetlerin yüksek olduğu bir ortamda şu anda şirketler olabildiğince becerebildikleri ve ulaşabildikleri, ki ulaşabiliyorlardı son dönemde, gerçekten gördük son bir iki senedir. Reel sektör yurt dışından borç almak konusunda hem becerikli hem istekli, hem de gerçekten öyle bir kredi verme de iştahı var. Şimdi oradaki maliyetleri de uzun dönemde arttıracak bir konjonktür oluşuyor gibi gözüküyor.
1: Peki şuna ne dersin? Bunu hafta içi biz kendi aramızdaki editoryal toplantıda da konuşmuştuk. Birileri de diyor ki ya aslında o 2010-2020 arası diye özetleyebileceğimiz kabaca dönem anormaldi. Bu hafta hatta konuklarımızdan birine ben aynı soruyu da sordum. Onun öncesinde küresel ağırlıklandırılmış tahvil faizlerine baktığımız zaman sadece bir 2010-2020 arası böyle bir vadi görüntüsü oluşturan grafik seyri sunuyor. Salgın sonrasında aslında normale döndüğümüz o dönemin anormal olduğu. Katılır mısın buna?
0: Evet evet, katılıyorum. Yani bu konudaki şeyler aslında son dönemde oldukça arttı. Son gerçekten birkaç çalışma daha gördük bu konuda. O dönem biraz önce bahsettiğimiz işte böyle çok pembe bir dönem diyeyim. İşte bir, yani likiditenin bol olduğu, reel faizlerin düşük olduğu ve aslında biraz önce konuştuğumuz o küreselleşme hikayesinin de aslında çok maksimum faydasının görüldüğü, işte Çin ile Amerika arasındaki iş bölümünün çok düşük enflasyon yarattığı bir ortamı geride bıraktık ki bu gerçekten sanki böyle gerçek olamayacak kadar güzel bir dönem miydi? Sonuçta bu geride kalmış gibi gözüküyor. Evet, gerçek biz normalimize geri dönüyoruz. Belli ki o aslında o kadar da biraz ütopik bir dünyaymış. Çok da gerçek ve uzun sürebilecek bir dünya değilmiş belli ki. Sonuçta evet, onu dışarıda bıraktığımızda, o dönümü dışarıda bıraktığımızda zaten enflasyonun daha yüksek, işte tahvil faizlerinin daha yüksek, maliyetlerin daha yüksek bir olduğu ortam vardı zaten. Oraya geri dönüyor gibiyiz şimdilik. Göreceğiz bakalım. Yani bunun ortasında bir hikaye yaratılabilir mi? Belki de buna bakmak lazım. Çünkü sonuçta önümüzdeki dönemde her dönemin başka bir hikayesi var. Yapay zekanın geldiği, işte farklı iş modellerinin, yapış şekillerinin ortaya çıkabileceği bir dönem olabilir. Dolayısıyla bunların getirdiği, her ne kadar şu anda hani şey diye konuşuyoruz ama yapay zekanın etkisi orta vadede olacak, kısa vadede olmayacak. Ama bir noktada bunun da oturduğu ve buradaki belki ikisinin arasında, yani o geçtiğimiz bir 20 yıl kadar pembe değil. Ondan önceki 20 yıl kadar karanlık değil. Ama daha ortasında bir yere oturuyor olabiliriz. Bunu göreceğiz bakalım.
1: Peki biraz temel ne diyelim gündelik yaşamı ilgilendiren konulardan bahsedelim. Bir grafiğimiz olması lazım eğer hazırsa. Ama değilse de şöyle IMF'in saptaması hazırmış, geliyor ekrana. Aslı zaten biliyor. Der ki burada lacivertler, gelişmiş ülkeler, maviler, açık maviler, gelişmekte olan ülkeler, kırmızılar da düşük gelirli ülkeler. Doğal olarak şimdi bunu niye ekrana gösteriyorsunuz ki, ya da neden IMF bunu söyleme gereği duyuyor ki? Toplam tüketim harcaması içerisinde payı, ülkelerin gelir durumu tırnak içerisinde kötüleştikçe yükseliyor diye. Ama şuna da değinmek gerekiyor. Burada zaten Aslı'yla özellikle gelen verileri birlikte karşılıyoruz. Gün ve saat bakımından da daha çok akıllı para tabii Amerika başta olmak üzere Batı ekonomilerine dönük diye. Avrupa'da da Amerika'da da çok ciddi artık seçim sonuçlarında temel, başta gıda olmak üzere ulaşım, konut gideri vesaire gibi konulara erişim zorlaştığı için siyaset de yeniden şekilleniyor. Hatta Trump Amerika'yı yeniden eskisi gibi muhteşem yapmak için ikinci kere başkan. Bu durum 2010'larda işler daha yumuşak veya güzelken, 2020'lerde ortam çok çok sertleşmişken, sanki özellikle belirli gelir grupları için ülke ayırt etmek sizin hiç değişmemiş gibi, katılır mısın?
0: Evet, yani sonuçta son bu grafik çok aslında güzel bir grafik. Her ne kadar çok açık gibi gözükse de şunu ciddi şekilde gösteriyor ki özellikle gelişmekte olan, hatta gelişmemiş ülkelerde gıda enflasyonu çok ciddi bir belirleyici. Şu anlamda belirleyici, gerçekten hayatın kalitesini belirliyor ve son dönemde de şunu konuşuyoruz. El Niño bu sene çok etkili yıllardan bir tanesi olması bekleniyor. El Niño'nun en etkili olduğu yıllardan bir tanesi olması bekleniyor diyeyim. Geçtiğimiz El Niño yıllarında çok ciddi, özellikle işte gelişmekte olan ülkelerde bu hava durumunun yarattığı ciddi kuraklıklar ve açlık seviyeleri olmuştu. Ve bu da enflasyonu, yani daha doğrusu enflasyonu çok körükleyen bir ortam var. Bunun şu anda işte gelişmekte olan ülkeler için gerçekten ciddi bir önemi oluşmaya başladığı bir yıl olabilir bu yılın kışı özellikle. Şimdiye kadar gıda fiyatlarını görece az konuştuk aslında bu hikayenin içinde. Mesela Avrupa'da 0.7-0.8 civarında bütün yani manşet enflasyonun altında seyrediyor gibi gözüküyor. Çünkü orada enerji fiyatları daha hızlı şu anda şey yapıyor. Ama Amerika'da 2.7-3'ler civarında ve orası özellikle Trump'ın mesela seçimlerde zorlanmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında şu anda orada yükselen gıda fiyatları. Ve işte bu KTP büyüme derken özellikle alt segmentteki alım gücünün oldukça gıda tarafında düşmesi. Şimdi bu hem politik olarak zorlayıcı, hem de enflasyon beklentileri açısından da zorlayıcı olduğunu söylüyoruz. Çünkü biliyoruz ki enflasyon beklentileri özellikle hane halkı tarafında çok fazla maruz kaldıkları, özellikle gıda enflasyonu gibi kalemlerden geliyor. Dolayısıyla bu şu ana kadar konuşmadığımız kadar önümüzdeki aylarda gıda enflasyonu konuşuyor olabiliriz. Sebeplerinden bir tanesi de özellikle işte gübre fiyatları gibi bazı faktörler aslında şu anda ciddi bazda %50'ler civarında arttı. Ama mesela Türkiye için konuşabilirsek, Türkiye'de biz son birkaç aydır özellikle taze meyve fiyatlarının gerilediğini görüyoruz. Gıda fiyatları geçen seneye göre çok sınırlı bir artış gösterdi. Şu anda %33-%34'ler civarında, geçen yıl sonunda %28'ler civarındaydı. Ama taze meyve fiyatları burada çok ciddi yardım etti ki özellikle üretim çok fazlaydı vesaire, buradan etkisi var. Ama işlenmemiş gıda, işlenmiş tarafına bakarsak o kadar da iyi, olumlu bir görüntü yok. Şimdi yeni şu anda Ekim'le birlikte aslında tam Ekim sezonu geliyor. Bizde de genellikle bütün dünyada da böyle. Ve çok daha yüksek maliyetlerle bunların ekiminin yapıldığını göreceğiz. ve arkasından da o yüksek maliyetlerin bir şekilde gıda fiyatlarına da yansımaya başladığını göreceğiz. Şimdi dönüp gelecek olursak tekrar o grafiğe, özellikle uzun yani gelişmekte olan ülkeler, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu yüksek gıda fiyatları ciddi bir küresel sıkıntı yaratacakmış gibi gözüküyor. Gelişmiş ülkelerde de sonuçta daha az olmakla birlikte gene orada da bir şey değil yani, orada da aynı şekilde gıda fiyatları kaynaklı bir round daha bir enflasyonist etki görebiliriz. Yani şimdiye kadar biraz önce konuştuğumuz enflasyonist etkilere, işte yüksek seyreden enerji fiyatları ve yapısal olarak artan maliyetler diyeyim. Bunlara ek olarak bir de konjonktürel olarak, döngüsel bir durum olarak gıda fiyatlarını tekrar konuştuğumuz bir kış görebiliriz aslında. Bir de böyle bir etkisi var bunun Çağlar.
1: Her konuyu birbirine bağlıyormuşum gibi düşünülmesin ama burada çarşamba günü finans merkezindeki konuğumuzla konuşurken ben bir tren örneği vermiştim burada fon piyasasında yaşanan konuyla ilgili. Türkçe'ye de yanılmıyorsam iki kitabı çevrilen Peter Fleming var. Homo Economicus'un Ölümü diye, iş borç ve sonsuz birikim efsanesi diye. O konuğumuza sorduğum soruyu sorarken de Peter Fleming'in kitabından bir alıntı yaptım ben. Gereğinden fazla öne çıkarılmış, gereğinden fazla değer atfedilmiş ve bütünüyle mitik Homo Economicus, yani finansal insan, rasyonel ekonomik insan diyoruz. Şimdi bu kadar fazla temel bir takım şeylere erişimde zorluk var. Dünyada mesela salgın döneminde Amerika'da özellikle dağıtılan çekler vesaireden dolayı enflasyon fırladı. O yüzden bu para bolluğu vesaire diyoruz. Türkiye'de herhangi bir enflasyon konusu olduğu zaman hemen asgari ücret, ücretler konusu gündeme geliyor. O zaman 18 Eylül 2026 itibariyle diyebilir miyiz ki mesela faizler düşük ve para politikası gevşekken de, faizler yüksek ve para politikası sıkıyken de belirli gelir grupları ve toplumdaki belirli sosyoekonomik kısımlar bu işte sürekli işte tasarruflarını bir yere yönlendirdiklerinde de operasyonel bir takım yol kazaları diyelim, neyse artık adı, ya da işte gündelik bir takım şeylere erişmede zorluk yaşıyor. O zaman bu kadar finans mühendisliği, bu kadar serbest piyasa vesaire şeyi biraz boşa çıkmış olmuyor mu?
0: Evet, sonuçta sıkıntılardan bir tanesi bu herhalde. Yani enflasyonu bir kere yarattıktan sonra bu enflasyonu çözmeye çalıştığınızda da çözemediğinizde de aslında özellikle alt gelir grubu, işte sabit ücretli grubu sonuçta bütün buradan en fazla etkilenen ve genellikle de olumsuz etkilenen segment oluyormuş gibi gözüküyor. Buradaki en büyük şey şu herhalde, en baştan o enflasyonu yaratmaya izin vermemek ya da işte alternatif olarak ne olabiliyor? Sonuçta burada zarar gören segmenti bir şekilde sübvanse etmek. Yani işte gıda yardımları bu konuda çok kullanılan konulardan bir tanesi. Bu IMF'nin bloğunda da bunu, bu şeyi aldığımız, veri aldığımız bloğunda da oldukça var. Yani devamlı kullanılmasını önermemekle birlikte özellikle böyle çok artık belirgin olduğu ve gerçekten açlık yarattığı durumlarda ciddi sübvansiyonlar gerektiği çok açık. Ama şimdi devamlı, yani şöyle bir ortamdan bahsediyoruz ya, son 2000 pandemiden beri diyeyim özellikle belki devamlı bir arz şokuyla karşıyayız ve bu enflasyonu belli bir seviyenin üzerinde tutuyor zaten. Şeyi etkisini bir kenara bırakıyorum, yani ondan önceki uygulanan politikaların etkisini, evet, bir kenara bırakıyorum. Sonuçta bu enflasyonu bir kere yarattıktan sonra aşağıya doğru çevirmek, işte o kadar her halükarda bir maliyet yaratıyor ve o maliyet, yaratılan maliyet de maalesef çoğu zaman daha alt gelir grubunun kaçamayacağı bir noktada olabiliyor. Evet. Dolayısıyla burada yani sosyal yardımları ve bütçeyi buna göre biraz daha şey kullanmak, dengeli kullanmak, biraz daha bu tarafı destekleyici yönde kullanmak gerekiyor. Evet. Ama burayı da devamlı kullandığınız anda o da ayrı bir politika, yani ayrı bir bütçe kırılganlığı yaratıyor. Bu sefer de borç biriktirmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla evet, enteresan bir denge.
1: Yani bunları Bloomberg HT'de konuşuyoruz. Bu hafta da biliyorsunuz, takip edenler olmuştur, Dünya Bankası yeni baş ekonomistini atadı. Michael Kremer 1 Ekim'den itibaren kurumun yeni baş ekonomisti. Harvard Üniversitesi'nden doktora derecesine sahip, küresel yoksulluğu azaltmaya yönelik deneysel yaklaşımları nedeniyle Abhijit Banerjee ve Esther Duflo ile birlikte 2019'da bizim Nobel Ekonomi Ödülünü diye bildiğimiz ödüle de sahip. Ajay Banga'da Michael kariyeri boyunca kalkınmada neyin işe yaradığını belirlemekle kalmayıp bunu geniş ölçekte kanıtlamaya odaklandı. Tam da ihtiyacımız olan düşünce tarzı demiş. IMF

Mazide önerdiği reçeteleri şimdi ben tartışmaya açmayayım. Süremiz bitti zaten. Aslıyla bugün konuştuğumuz konunun benzerini IMF'in de raporunu kullandık. Umarız ki ihtiyacı olan kitlelere deva olur. Uluslararası kurumlar için, ekonomiler için de ilham verici olur diyelim. Akıllı parayı kapatalım. 4'te de finans merkezi sizlerle olacak.

Bloomberg HT Radyo. Reklam. Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank. Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

olup bitenleri değerlendireceğiz. Bir taraftan fon piyasasında ve hisse senedi piyasasında olup bitenleri yorumlamaya çalışacağız. Daha sonrasında uluslararası piyasalardaki tabloyu biraz değerlendireceğiz. Ardından da önümüzdeki döneme ilişkin risk algısında yaşanan bu gelişmeler hem makroekonomik çerçeveyi nasıl etkileyebilir hem de genel anlamda tüketim üzerinde potansiyel etkileri, bu yaşananları neler olabilir? Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan'la birlikte değerlendireceğiz. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 131 fonun tasfiye sürecinin borsayı baskı altına almayacağını belirterek genele yayılmış sistemik riskin söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Şimşek, tasarruf finansman sektörünün hızlı büyüdüğünü belirterek gerekirse ilave adımların BDDK tarafından atılacağını da aktardı. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Buna göre Tera Portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarındaysa Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. İlgili fonların mal varlığının tasfiyesi tasfiye duyuru tarihinden itibaren 3 ay sonra sona ermiş olacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enerji fiyatlarındaki artışların otomatik olarak parasal sıkılaştırma anlamına gelmediğini söyleyerek, faiz oranları enerji fiyatlarıyla aynı oranda hareket etmiyor, dedi. Saldırılar sebebiyle Doğu Batı petrol boru hattını kapatmak zorunda kalan Suudi Arabistan, Avrupa'daki en az 2 petrol rafinerisi müşterisine gelecek ay ham petrol sağlanamayacağını bildirdi. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre OECD ülkesi Avrupa ülkeleri Haziran ayında Suudi Arabistan'dan günde 577 bin varil ham petrol ithal etti. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Marquette Üniversitesi tarafından yapılan ankette katılımcıların %64'ü yapay zekanın toplum için kötü olduğunu, %36'sı ise iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Öte yandan ankete katılanların %69'u yapay zeka kullandığını söylüyor.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştık. Hızlıca piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Borsa İstanbul'da bugün bir miktar kamunun nispeten düne göre daha az etkin olmasıyla beraber, piyasada kendi dinamiklerine dönmesiyle beraber biraz aşağı yönlü hareket var. 13.200 puan seviyesine doğru geri gelmiş durumdayız. %2 kadar kayıp var. Hisse bazında biraz daha sert olmakla birlikte sınai endeksteki düşüşler ortalamada %2.4 civarında. Bankalar dün %8 civarında yukarı gitmişti. Bugün %1.5 realizasyon görüyoruz. Bankacılık endeksinde %2 kadar geri çekilmede, ulaştırma endeksinde karşımıza çıkıyor. Kurlar tarafına baktığımızda şu anda 48.78 dolar TL'de, 55 lira 98 kuruşta Euro TL'deki fiyatlama olarak karşımıza çıkıyor. Euro dolar çaprazı 1.1466'larda, hemen hemen dünkü kapattığımız yerlerde kalmaya devam ediyoruz. 100.5'a yaklaşan da bir dolar endeksi olduğunu gözlemliyoruz. Diğer taraftan Avrupa borsalarındaki tablo satıcılı olmaya devam ediyor. Bizdeki kaybın bir kısmı da aslında buradaki risk iştahının nispi düşüşünden kaynaklanıyor diyebiliriz. %1.1 Londra'da FTSE, 1.2 Paris'te Kakaran endeksi, aynı oranlarda hemen hemen Frankfurt'ta DAX endeksi aşağıda %1.5'a ulaşmış durumda Milano borsasındaki kayıplar. Buradan dönelim Amerikan vadelerine bakalım. Oradaki seyir biraz daha karışık. Dow Jones vadeleri %0.3. Diğer yandan S&P 500 vadeleri 0.1 kadar aşağıda. Nasdaq vadelerini ise %0.1 artıda görüyoruz. Nispeten daha yumuşak bir hareket var Amerikan piyasasında. Tahvil faizleri FED toplantısının ardından aşağı gelmişti. Bugün oranın yeniden yönünü yukarı çevirdiğini gözlemliyoruz. 4 bas puan kadar Amerikan 10 yıllığı yukarı kaydı. 4.93'lerden 4.97'lere tekrar gelmiş olduk böylelikle. 2 yıllıklarsa para politikasına daha duyarlı olan kesim, burası bir 6 bas puan kadar yukarıda. 4.72'de 2 yıllık tahvil faizi olarak karşımıza çıkıyor. Emtia piyasasındaki tabloya baktığımız zamansa şu anda özellikle petrol fiyatlarında bir ayrışma dikkat çekiyor. Brent petrol 103.5 dolar seviyesinde, Amerikan tipi ham petrol 102 dolar 76 sent. Burada tabii kontratlar arasındaki fark da dikkat çekiyor. Altına bakınca ise 4.370 dolar seviyesinde bir altın fiyatı görüyoruz ki bu da dünkü fiyatlamanın üzerine bir 30 dolar kadar yükselişe işaret etmiş oluyor. Rakamları bu şekilde aktardık. Şimdi geçiyoruz hızlıca araştırma turuna.

0: Araştırma turunda ilk olarak Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet, hisse senedi piyasasında yaşanan gelişmeleri yakından izliyoruz. Aslında önemli bir kısmı elbette fon piyasasında olup bitenlerin hisse tarafına tezahürü. Burada daha önce gerçekten çok da olmaması gereken seviyelere ulaşmış, fiyatı tırnak içinde fazlasıyla şişmiş olan bazı hisse senetlerinde ciddi bir normalizasyon görüyoruz. Böyle olunca uzunca bir süredir BIST endeksleri içerisinde yer kaplamaya başlamış, piyasa değerleriyle yekünlü hale gelmiş, irileşmiş bazı yapıların şu an itibariyle normalleştiğini görüyoruz. Bu da bize BIST tüm endeksle geri kalan arasında ayrışmayı çok net olarak ortaya koyuyor. Özellikle küçük hisselerdeki bu çakılma uzun dönemdir görmediğimiz ölçüye ulaşmış görünüyor.
1: Hatta pandemi dönemindeki haftalık, ki Mart'ın başında gördüğümüz düşüşü saymaz isek, endeksin yayınlanmaya başladığı 2009 tarihinden bu yana en kötü performans, haftalık bazda söylüyorum. Henüz seans kapanmadı ama şu anda %16'larında üzerinde. Bugün sadece XTÜM Yay Endeksi %5'in üzerinde değer kaybediyor. Biz dün itibariyle bir miktar Borsa İstanbul'da toparlanma görürken buranın toparlanmakta zorlandığını ve hatta çoğu hisse senedinde, ki sabah itibariyle 75 civarında ise tabandaydı, taban serilerinin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi sizin bahsetmiş olduğunuz özellikle fonların içerisinde tutulan hisselerin çoğunluğu zaten biraz daha bu küçük orta ölçekli şirketler dediğimiz ve burada belki değerleri irrasyonel tarafa kadar gelmiş olan hisse senetleriydi. Buradaki törpülenmeden bahsettiniz. Buradaki törpülenmenin de türbülans boyutu epey yükselmiş gibi gözüküyor. Bu hafta itibariyle 485 hisse senedi var bu endeksin içerisinde. 469'u, yani neredeyse tamamına yakını değer kaybediyor ve özellikle 136 hissede haftalık kayıplar %20'yi aştı. Ve şöyle bir endeksin en kötü performans gösteren hisselerine baktığımızda Hedef Holding tarafında %40'lık bir değer kaybı, Gündoğdu tarafında %40'lık, Selçuk Ezza gibi birçok hissede de %40, %35'ler çerçevesinde çok sert değer kayıpları var. Dün itibariyle özellikle bir miktar daha kamunun alıma geldiği, özellikle burada aracı kurum dağılımında yakından takip etmiştik. Ama bu alımlar, en azından ziraat yatırım üzerinden gelen alımlar, biraz daha BIST 30 hisselerine ve hatta bankacılık endeksi üzerindeki alımları yakından takip etmiştik.
0: Ziraat üzerinden gelen bütün alım kamu alımı değil. Evet. Onu da bir kenara not etmek lazım, evet. Ama sonuç itibariyle dün destekleyici alanın, evet, buradan geldiğini gördük.
1: Evet, evet. Bugün de bir miktar daha en azından o alımların devam ettiğini görüyoruz, dünkü kadar kuvvetli olmasa da. Ama şunu söyleyebiliriz ki özellikle burada çarpanlara, değerlemelere baktığımızda ise o şişirilmiş değerlemeler bu taban serilerine rağmen operasyonel özellikle karı bir miktar daha hisselere baktığımız zaman burada FD Favök çarpanlarında da 300-400 rakamlarını görmek mümkün hala ve hala. Dolayısıyla buradaki normalleşme ne zamana kadar devam edecek, bu bir normalleşme süreci ise onu da yakından takip ediyor olacağız.
0: Mehmet Özdemir, çok teşekkür ediyoruz sana. Borsa İstanbul'daki tabloyu biraz değerlendirdik. Şimdi Bekir Gürdamar'la birlikte fonların tasfiye süreci nasıl işleyecek? Bu yaşanan gelişmelerin diğer taraftaki tezahürü nasıl olacak? Onun üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Biraz önce Mehmet de aktardı. Hakikaten 7 tane şirket, portföy yönetim şirketi, 131 tane fon. Elbette fonların içerisinde her birinin durumu birbirinden farklı. Likit pozisyonu, nakit pozisyonu güçlü olan, likide edildiğinde ödemelerini gerçekleştirebilecek, hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek fonlar var. Bazı emirler var, daha önceden verilmiş ama emir gerçekleşmemiş. Bu emirlerin bundan sonra fon değeri hesaplandıktan ya da belirlendikten sonra yerine gelmesi halinde fondan alacaklı olarak alacaklarını ne şekilde ve ne kadar süre içerisinde tahsil edecekleri bilinmez. Ama tasfiye sürecine dair özellikle SPK'nın ortaya koymuş olduğu irade önemli. Birçok sorunun yanıtı var ama hala elbette yolda anlaşılacak çeşitli boyutları da var.
2: Evet, yani o kadar çok soru geliyor ki, dünden beri işliyoruz biz. Bugün de bu süreçle ilgili çok ciddi, sabahtan beri yayınlar yaptık, yazdık, çizdik ama hala çok ciddi kafa karışıklıkları var. Bunlardan en önemlisini, şimdi burada verilerle ilgili olmayan kısmı söyleyeyim. Mesela emri göndermiş ama gerçekleşmediği ya da gerçekleşmediği hakkında bilgisi olmayan platformlar üzerinden iletilmiş emirlerin ne olacağı. Şimdi burada biz baştan beri işte söylediğimiz gibi senin de ifade ettiğin gibi özellikle likit olan, yani para piyasası fonu gibi likit olan fonlarda çok daha hızlı bir şekilde bu sürecin ilerlemesini bekliyoruz. Bu şimdi burada yazdığımız mesela 21 Eylül hesaplarda herhangi kısıtlama varsa o yatırımcıya ait, fona ait, işte haciz olabilir, üstünde herhangi bir kısıt olabilir. Bunlar belirlenecek. Gönderilmiş emirler işleme koyulmuş mu, koyulmamış mı fon yöneticisi tarafından, portföy yöneticisi tarafından, bunlar takip edilecek. Bunlar netleştirilecek. Ardından 1 Ekim'de, yani 10 işlem günü sonrasında 1 Ekim'e denk geliyor. Borç alacak ve gider hesaplamaları tamamlanmış olacak. Dolayısıyla burada bir ödeme, yani atıyorum işlem yapılmış ancak ödemesi yatırımcıya gönderilmemiş. Henüz işlemin tamamlanmamış olan emirlerin alacak olarak müşteriye yazılacak ve bunlar öncelikli olarak ödenecek. Dolayısıyla 1 Ekim'den itibaren aslında likit olan, emri gönderilmiş ama henüz parasını almamış, gerçekleşmiş ama parasını almamış yatırımcılar 1 Ekim'den itibaren paralarını tahsil edebilecekler. Bunlar dediğim gibi özellikle para piyasası fonu gibi likit olan fonlarda olanlar çok fazla endişe etmesine gerek yok. Burada içerisindeki portföyün içerisindeki belki %10, %20'ye kadar ki bölümünden farklı bir şeyler olabilir ama büyük çoğunluğu repo piyasasında, Borsa İstanbul para piyasasında olduğu için çok önemli bir zararlar olmadan buradan paralarını alabileceklerdir. Dolayısıyla bu konuda endişe etmelerine gerek yok. Ancak hisse senedi fonları, bunlar tabii ki uzun vadeye yayılacak. Burada saat 13.30, yani 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen emirler zaten geçerli değil. Öyle bir işleme kapatılmıştı. Bundan sonraki tüm emirler ve bulunanlar, bu fonlarda bulunanlar tasfiye sürecinin sonuçlarını beklemek zorunda. O tasfiye süreci için belirlenen son tarih ise 3 ay, yani 18 Aralık'ta doluyor bu süre. 18 Aralık'tan sonra uzatılabilir tabii ki ama şu anda bilmemiz gereken bu 3 ay içerisinde buradaki varlıklar satılarak nakde dönülecek ve katılımcı sahiplerine ödenecek.
0: Şimdi elbette buradaki tablonun nasıl işleyeceği, takvimi nasıl işleyeceği 3 aşağı 5 yukarı belli. Ama bankalar özellikle burada ilk etapta bu MKK kontrolünü yapıp oradaki mutabakatı sağlayıp ondan sonra da alacak verecek kısmını netledikten sonra her fon için daha net konuşma şansına sahip olacak gibi görünüyoruz.
2: Kesinlikle.
0: Yani işin esas kısmı oraya kadar belli olmuş olacak. Ay sonu bir dahaki ayın başı ya da buradaki gerçek anlamda tabloyu net şekilde öğrenmiş olacağız.
2: Evet, yani özellikle şu 1 Ekim'den sonra tablo daha net ortaya koyar, açıklama da yapılabilir. Hem İş Bankası hem Ziraat Bankası bu konudaki netleşmeleri sağladıktan sonra belki bu konuda bir açıklama da yapar ama oradan sonra daha da netleşecek gibi görünüyor.
0: Bekir Gürdomar, çok teşekkür ediyoruz sana bu notları aktardığın ve paylaştığın için bize. Şimdi Türkiye'deki hisse senedi piyasasından yurt dışına biraz değinmeye, bakmaya çalışalım. Avrupa piyasalarında bayağı ciddi satışlar var ama Amerikan piyasaları biraz daha farklılaşmış durumda şu anda. Elif Cansever'le birlikte birazcık o taraftaki fiyatlamalar üzerine konuşmaya devam edelim. Burayı yurt dışında taşıyan çip şirketleriydi. Dolayısıyla aslında çip şirketleriyle ilgili dönem içerisinde ciddi düzeltmeler olmasına rağmen son dönemde, son kertede baktığımızda hakikaten buralar ciddi satışlarla ve satış taahhütlerini artırmak suretiyle gitmeye devam ettikleri için buralarda fiyatlamalarda, değerlemelerde, kar tahminleri de özellikle kar tahminleri bacağında istikrarlı yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Dönem dönem volatilite oluyor ama sonuç itibariyle burada alıcının ne kadar güçlü olduğunu her gördüğümüzde piyasa değerlemeyi bir tur daha dibinden alıyor.
3: Keza gördüğümüz grafikte de yine neredeyse iki katına çıkmış bir hisse başı kar performansı görüyoruz. Hem turuncu çizgi bize Philadelphia yer iletken endeksinden beklenen hisse başı kar gösterirken S&P 500 tarafından beyaz çizgi ise S&P 500 yer iletken ve

0: geliyor. Yani bugün bize neyi ifade ediyor? Hem hisse performanslarında, hem endeks, hem hisse opsiyonlarında, hem endeks opsiyonlarında, hem de aslında endeks vadeli kontratların vadesinin bugüne denk gelmesini, üçünün vadesinin aynı güne denk gelmesiyle Wall Street tarafında bir hareketlenme görebiliriz. Bunun alt kırılımlarına baktığımızda, ki keza grafiğimiz de bize gösteriyor, sadece üçünün bugüne denk gelmesi vadelerinin önemli değil. Bugünün asıl önemli noktası gerçekleşecek opsiyonun, vadesi tamamlanan opsiyonların büyüklüğü. Çünkü 7 trilyon dolar seviyesine ve baktığımızda ise grafiğimiz de bize net bir şekilde gösteriyor zaten. İleriye dönük bütün opsiyonların vadesi gelen opsiyonları topladığımızda yine de 7 trilyon dolar seviyesine gelmiyor. Ve bugünün aslında alt kırılımlarına baktığımızda asıl hareketin S&P 500 tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü vadesi de olan opsiyon kontratların büyük çoğunluğu o ve ona da onun 2 trilyon doları sabah uzlaşmalı. Yani sabah vadesi de olacak olan SPX opsiyonlarına ait. Akşam vadesi de olacakları da eklediğimizde 4.7 trilyon dolar seviyesine geliyor. Yani bu opsiyonların toplamının neredeyse 3'te 2'sine denk gelen bir seviye. 1 trilyon dolar seviyesini ise tekil hisseler tarafında görüyoruz. Bunların Stadel'in yaptığı çalışmaya göre ise bunların opsiyonların vadesinin dolmasının direkt Wall Street tarafına yansımasını bir miktar daha sınırlı bekleseler de piyasa alım satım akımlarına ve yeni pozisyonlanmalara daha açık hale geleceği için bir miktar oynamalar bekleniyor. Bu hafta içinde zaten bir miktar daha cuma gününe geldik artık. Negatif bir seyirte takip ediyoruz vadelilerde ama Amerikan seansıyla beraber de direkt yansımalarını göreceğiz.
1: Sen bitirene kadar triple witching oldu zaten. Vade dönüşümü gerçekleşti. Teşekkür ediyoruz Elif. Geldik şimdi Çağlar Kuzukluoğlu'nun yanına. Çağlar'la birlikte biraz Avrupa riski üzerine konuşacağız. Çünkü Avrupa'da özellikle son 1-1,5 senede Fransa'nın yaşadığı en büyük problem bütçe problemi olmaya devam ediyor. Maliye Bakanlığı'nın bütçe hedeflerini belirgin bir şekilde aşacaklarını, dolayısıyla buralardaki borçlanma gereğinin çok daha fazla artacağını dile getirmesinin ardından Fransa ile Almanya arasındaki tahvil faizleri farkı 1 puanın üzerine çıkmış oldu. Zaten 2012'den bu yana en yüksek seviyelerde normal koşullar altında Fransız tahvil faizleri, ama spread buralara doğru gittikten sonra hakikaten Fransa için çanlar biraz daha belirgin çalmaya başlamış gibi görünüyor.
2: Yapmayayım diyordum ama sen Elif'e triple witching doldu dediğin için yapayım. Açıl Sezen'in bugün doğum günü. Açıl Sezen de bir yaş daha doldurdu. İyi ki doldu diyelim. Aslında
1: benim single witching.
2: Senin yaşlanmanın durduğu tarih 2013. Neden? Ben Açıl abi aynı kanalda çalışmaya başlamadan önce de ekrandan takip ettiğim kadarıyla mesela ben 5 senede çöktüm kanala. O maşallah hiç görüntüde de zihinde de çökmedi. Ama tabii bu şöyle bir şey de anlatıyor bize. 2015'lere dönecek olursak benim Bloomberg ekranlarına çıktığından beri kadim konum sağ popülizmin artışına da ciddi anlamda iki ülkenin fiyatlamasının yansıması diye çok rapor yazılıyor. Neden? Şimdi belki önümüzdeki yılın Nisan ayında, yanlış hatırlamıyorsam, Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Almanya'da bir genel seçim eğer bir sürpriz olmazsa, ki son 3 senede biz bu ekranda 2 tane Almanya genel seçimi değerlendirmek durumunda kaldık. Bir tanesinde ben oradan bildirdim hatta. Ama SPD'nin iktidar olduğu koalisyonla beraber bu kez muhafazakarların Almanya'da, Hristiyan demokratların iktidarının da çok güvende olduğu söylenemez ve AFD gümür gümür geliyor. Fransa'ya baktığımız zaman da orada bir cumhurbaşkanlığı seçiminden söz ediyoruz ve Macron kendi dönemlerini tırnak içerisinde bir nevi alternatifsizlikten alıp Fransa Cumhurbaşkanlığı yaptı bu kadar uzun süre. Ve tahvil fiyatlamasına baktığımız zaman da bu Euro krizinden itibaren gelinen en yüksek nokta aslında bir nevi politik istikrarsızlığın da fiyatlaması dersek, raporlar da bunu söylüyor. Çok yanlış bir şey söylememiş oluruz. Peki neden Fransa'nın buradaki ödediği bedel daha yüksek? Zaten tarihsel olarak Almanya'ya ödenen ya da Almanya'nın bulunduğu konum itibariyle oluşturduğu tahvil faiziyle Fransa'nın arasında bir fark var. Fransa'nın dönem dönem bunu azalttığını görüyoruz. Ama 2020'den sonra özellikle Almanya'da da çok ciddi anlamda hem yapısal problemler, zaten Avrupa'da herhangi bir ülke üzerine konuşup da bunun aksini söyleyebileceğimiz çok az yer var. Belki de yok. Ama içinde bulunduğumuz aslında politik spektrumun da ülkelerin görünümü açısından Avrupa Birliği'nin ekonomik lokomotifi Almanya politik lokomotif Fransa diye hep konuşuyoruz. Arasında böyle bir fark doğurmuş. İnşallah sağlığımız olursa belki Nisan Mayıs'ta ya da Almanya'da arada sürpriz bir şey olursa bir erken seçime gidilme gibi o zaman tekrar bakarız bu grafiğe. Lakin hali hazırda Euro krizinden beri en yüksek seviyesinde Fransa ve Almanya gösterge 10 yıllıkları fark.
1: Teşekkür ediyoruz Çağlar aktardığın bu notlar için. Şimdi elbette biraz önce fiyatlardan bahsederken en önemli ve haber başlıklarından bahsederken en önemli konulardan bir tanesiydi mesela Babülmendep.

0: kapandı. Dolayısıyla bir taraftan oradaki sıkıntı, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler zaten problemli. Öbür taraftan işte Suudi Arabistan'ın Yanbu Doğu Batı petrol boru hattında problem var. Yani aslında savaş bitti bitiyor falan derken bugün geldiğimiz nokta işin bambaşka bir boyuta evrilebildiğini gösteriyor bize. Enerji geçişi açısından da böyle, mal geçişi açısından da böyle. Dolayısıyla böyle baktığımızda Orta Doğu'daki sıkıntı önemli bir tıkanma ve sıkışıklık yaratıyor. Buralarda sıkışmış olan gemilerin ya da tedarik zincirinin dünyanın geri kalanındaki tanker trafiğine de, kuru yük gemisi trafiğine de çok net bir şekilde müdahil olmaya başladığını, buralarda da etkisini göstermeye başladığını anlıyoruz. Böyle olunca ister istemez bunun makroekonomik çerçevesini ölçmeye çalışan küresel oynaklık endekslerinden bir tanesi tedarik zinciri üzerinde buralarda belirgin artışlar kendini gösteriyor.
1: Evet, bu aslında hep yakından takip ettiğimiz küresel tedarik zinciri oynaklık endeksi. Her ay bakıyoruz aslında buna. En son baktığımızda Temmuz ayında burada bir iyileşme var gibiydi. Bir miktar daha savaş sonrası dönemde buradaki baskının bir miktar azaldığını görmüştük ama Ağustos ile birlikte tekrar baskının arttığını görüyoruz. Birkaç sebebi var. Bir tanesi tekrar özellikle tedarik ve fiyat endişeleriyle stoklamanın özellikle de Avrupa'da ülkeleri tarafından bir miktar artmış olması. Talep tarafında yine bir miktar artış görüyoruz. Amerika, Çin ve Almanya kaynaklı olarak. Bu sefer farklı olarak gördüğümüz, daha önceki aylarda görmediğimiz personel eksikliği nedeniyle de bir iş birikimi ve tedarik zincirinde aksaklıklar olduğu raporlanıyor. Bu Ağustos ayı özelinde taşıma maliyetlerinde bir miktar azalma vardı ama oraya da yine savaş öncesi dönemle kıyasladığımız zaman hala yüksek kalmaya devam ediyor. Bu personel eksikliği kaynaklı iş birikimine baktığımız zaman bu da 2022'den beri en yüksek seviyede. Ama senin de belirttiğin gibi aslında bu Ağustos ayındaki bu yükseklik Eylül'de daha da buradaki baskı artacak gibi gözüküyor. Özellikle senin bahsettiğin sebeplerden bir, işte hem petrol fiyatları hem Hürmüz'ün kapalı olması ve diğer aslında tedarik yollarının diyeyim bir miktar sıkıntının devam ediyor olması buradaki maliyetleri Eylül ayında da daha da arttığını gösteriyor. Buradan dönüp bakacak olursak aslında belki de para politikalarının neden bir miktar daha sıkılaşmayı yönünde hareket ettiğini de anlamak mümkün. Çünkü belli ki buradaki bir arz şoku olmakla birlikte kısa sürmüyor, etkisi yavaşlamıyor ve tekrar yenileniyor. Bu da dönüp dolaşıp hem ikincil etkilerini daha belirgin hale getirme potansiyeli taşıyor bu arz şokunun enflasyon üzerine, hem de enflasyon beklentilerini ve ücretlerini de sonunda etkileme potansiyeli taşıyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda tedarik zincirindeki sıkıntıların devam ettiğini, Ağustos itibariyle arttığını, Eylül'de de bir miktar daha artabileceğini söyleyebiliriz.
0: Aslı, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için sana. Böylelikle Finans Merkezi'nde ilk bölümünde sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Aranın ardından ikinci bölümde yeniden karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Reklam. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
4: iş bankası. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.

0: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Londra'ya gidiyoruz. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, şu an Avrupa'da oldukça ağır satışlar var. Perde arkasında yatan önemli sebeplerden bir tanesi enerji tedariği ile ilgili kısım. Özellikle Suudi Arabistan'dan gelen haberler Avrupa'ya rafinerilere petrol sağlanamayabileceğine dair akış piyasalar açısından da önemli bir boyut. Bir yandan zaten Avrupa'nın doğalgaz tedariğinde depolama kapasitesinin oldukça olması gerekenin altında kaldığına dair haber akışında yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla şu anda böyle bir risk off modu daha belirgin şekilde kendini gösteriyor. Riskten kaçıyor gibi görünüyor Avrupa'da piyasa.
1: Evet, açılı petrol piyasasında arz krizi giderek büyüyor. Bugün Aramco cephesinden gelen açıklamalar önemliydi. Bloomberg'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre Aramco Avrupa'daki petrol rafinerisi müşterilerine gelecek ay ham petrol sağlayamayacağını duyurdu. Şirket özellikle kilit önemdeki boru hattına düzenlenen saldırının ardından Avrupa'daki en az iki petrol rafinerisi müşterisine önümüzdeki ay ham petrol sağlayamayacak. Tabii kaynaklar bu kararın Avrupa'daki tüm alıcılar için geçerli olduğunu ifade ettiler. Şu anda Avrupalı müşteriler Suudi Arabistan ham petrolünü genellikle vadeli sözleşmelerle temin etmekteydi. Mesela OECD üyesi Avrupa ülkelerinin Haziran ayındaki alımlarına baktığımız zaman Suudi Arabistan'dan günlük 577 bin varil ham petrol ithal ettiklerini görmekteyiz. Tabii Doğu Batı petrol hattı geçen hafta insansız hava araçları diye düzenlenen saldırının ardından kapatılmak zorunda kalmıştı ve hattın birkaç gün içerisinde kısmen devreye alınmasının beklendiği söylenmişti ve 6 hafta içerisinde tamamen faaliyete geçmesi bekleniyor. Ancak şimdilik belirsizlik sürüyor. Tabi bu hattının kapanmış olması Aramco'nun bazı müşterilerine alternatif tedarik arayışını hızlandırdı. Bu durumdan en çok kim etkilenecek diye baktığımız zaman Avrupa'da Polonyalı Entegre Petrol Şirketi Orlen etkilenecek. Hatta şirket alternatif petrol tedariği sağlamak amacıyla Cuma gününden bu yana ondan fazla ihale açtı. Suudi Arabistan'dan gelen ithalatta yaşanan bu aksaklığı telafi etmek için Kuzey Denizi'nden ve daha uzak bölgelerden ham petrol kargoları bulmak için harekete geçti şirket. Çünkü bu şirketin petrol ihtiyacının yaklaşık %40'ını Aramco karşılıyor. Orlen ve iştirakleri Polonya, Litvanya ve Çekya'da petrol rafineri işletiyor. Diğer tarafta kapanan bu hat Suudi Arabistan için oldukça kritik. Çünkü Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek petrolün Kızıldeniz üzerinden ihraç edilmesini sağlıyor. Boru hattının kapasitesi günlük 7 milyon varil. Hürmüz'deki tanker trafiği durduktan sonra Aramco hattı tam kapasiteye yakın kullanmaya başlamıştı. Diğer tarafta Haziran'da sadece Yanbu Limanı üzerinden yapılan sevkiyat günlük 4.7 milyon varile kadar çıkmıştı. Bu da küresel petrol arzının %5'ine denk geliyor. Diğer tarafta Fransa Cumhurbaşkanı Macron bugün enerji krizi gündemiyle olağanüstü toplantı kararı almıştı ve az önce Macron'dan gelen açıklamaları takip ettik. Petrol rezervlerinin kullanılmasını görüşmek üzere G7 toplantı çağrısı yaptı Macron. Yükselen enerji fiyatlarının büyümeyi baskılaması üzerine stratejik petrol ürünü rezervlerinin piyasaya sürülmesi ihtimalini görüşmek için önümüzdeki haftalarda G7 ülkelerini toplantıya çağıracağını söyledi. Macron şu açıklamalarda bulundu. Stok seviyelerinde koordinasyonu geliştirmek, ihracat ve üretim kapasitesi konusunda daha fazla işbirliği sağlamak amacıyla bir G7 toplantısı düzenleyeceğim dedi. Toplantının G7 ülkeleriyle başlıca ortaklar arasındaki işbirliğini artırmaya ve gereksiz gerilimlerden kaçınmaya, aynı zamanda stratejik rezervlerin olası kullanımı için seçenekleri değerlendireceklerini ifade etti. Aslında bu adamın birkaç ay önce Uluslararası Enerji Ajansı ile yürütülen benzer koordinasyonun devamı niteliğinde olacağını ifade etti. Biz Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan da pazartesi günü bazı açıklamalar geldiğini görmüştük. Fatih Birol da gerekmesi halinde harekete geçmeye hazır olacaklarını ifade etmişti Açıl Sezen.
0: Ceren, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kısa bir aramız daha var. Sonrasında Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şege Yazgan'la birlikte karşınızda olacağız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Reklam.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız. İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
7: Bloomberg HT katkılarıyla.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şege Yazgan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi bir piyasada olup bitenler gerçekten büyük. Bunların üzerine çok tartışma oldu. Benim burada birkaç tane sizinle konuşmak istediğim boyutu var bu işin. Yatırım fonlarıyla ilgili yaşanan gelişmelerden, bunların yansımalarından bahsediyorum ama sonuçta düzenleyici kurullar ve düzenleyici kurulların regülasyon ve eyleme geçme gücü, kuvveti piyasalar açısından ve ekonominin sağlıklı işlerdiği açısından son derece önemli, belirleyici. Bugün sabah NTV yayınına çıktı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Onun da altını çizdiği konular vardı. Hani SPK'nın ilgi alanına giren, BDDK'nın ilgi alanına giren tasarruf finansmanı gibi konular var dedi. Ve sonuç itibariyle buralarda piyasa bozucu bir takım eylemler söz konusu oldu. Bu eylemlerin sonucunda biz belli başlı noktaları karantinaya aldık. Geri kalan kısmı ve fon sektörünün %90'ı şu an sağlıklı bir şekilde devam ediyor dedi. Bu işin doğru tarafı, alınan önlemler, ayrıştırma stratejisi ve aslında bu kadar büyük bir olayın daha sınırlı bir hasarla kontrol altına alınma çabası. Fakat tabii iş tabii ister istemez en başına dönüyor ve piyasa bozucu hareketler bugün orada, yarın bir başka yerde. Denetleyici kurulların doğru zamanda doğru yere müdahale etme yetkinlikleri, kapasiteleri ve bunun doğruluğu aslında kurumsal yönetişim açısından da risk kontrolünü baştan sağlamak açısından da önemli konulardan biri. Biraz belki bunun üstüne konuşalım.
2: Evet, çok haklısın. Öncelikle söylediklerini tekrar edeyim. Yani bu şu anda yapılmış olan müdahaleler bulaşma etkisini, yani bu olayın, bu gerçekten büyük çaplı bir olay, bu olayın bulaşma etkisini ve sistemik bir riske dönüşme ihtimalini sınırlamak yönünde gerçekten koordineli bir biçimde, yani Merkez Bankası, SPK ve BDDK'nın koordineli bir biçimde atmış olduğu gayet yerinde, zamanında, yani bu zamanında derken şunu kastediyorum, oraya geleceğiz. Olay çıktığı günün ertesinde hemen yapılması anlamında zamanında. Şimdi hemen o anlamda çok yerinde ve bir ve sonucu da kısmen diyelim başarılı olmuş bir müdahale. Yani bu kadar büyük çapta bir olaya müdahale edildikten sonra işte bu başarılı olması ancak bu kadar olabilirdi diyebiliriz şimdiden. Tabii ki olayın daha yeni başındayız. Tasfiye süreci devam edecek. O süreç içerisinde olanlar, olacaklar, neler olacak ama oraya da gerektiği gibi müdahale edecektir diye düşünüyorum. Şimdi tabii zamanlama açısından dediğim bu işlerde elbette yani daha risk büyümeden, risk daha dallanıp budaklanmadan olayın büyüklüğü artık müdahale etmeyi korkutacak duruma gelmeden yapılması, yani olay daha bebekken olaya müdahale edilmesi en doğrusu. Şimdi burada o anlamda bir gecikme olmuş mudur? Biraz öyle görünüyor tabii ki baktığınız zaman. Çünkü Sayın Bakan Mehmet Şimşek bunu sanıyorum SPK'nın tebliği 28 Ağustos değil mi? 28 Ağustos. 28 Ağustos tarihinden 10 ay kadar önce galiba Sayın Bakan burada manipülasyon ve bazı tedirginlik verici işlemler olduğuna dair bir dikkat çekme bir konuşması var Sayın Bakan'ın. Yani demek ki bu olaylar 2025'in sonlarında zaten kamu otoriteleri tarafından belki de daha önce de fark edilmiş durumda. Böyle bir şey, böyle bir gerçeklik var. Sonra SPK'nın bu 28 Ağustos tarihli tebliğinin çıkışından bu Sayın Bakan'ın açıklamasından 10 ay sonra geliyor. Şimdi bu gerçekten uzunca bir süre. Yani bu kadar beklemek, yani şundan dolayı da beklenmiş olabilir. Belki de tam bakanın açıklığı 25 sonu itibariyle bakıldığı zaman olaya müdahale, olayın büyüklüğü görülüp orada bir müdahale işlemi yapılınca da aniden bir piyasa paniğine, yani iki gün önce olduğu gibi bir piyasa paniğine yol açacak olmasından da korkunmuş olabilir. Bu arada tebliğ, 28 Ağustos tebliği son derece içeriği ve doğru düzgün bir tebliğ. Yani hani o ama tam orada söylenen düzeltmeler ne diyor? Aslında o kurumlara siz bunları düzeltin diyor. Ama o düzeltme çok uzunca bir zaman alabilecek bir şey. Yani
1: i̇şte o icraatı doğru yerde yapmak lazım ki risk büyümesin. Yani hatta şimdi tabii burada Sayın Bakan geçen sene Sermaye Piyasası Kongresi'nde bununla ilgili konuştu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun o dönemki başkanı da orada konuştu. Ama eylem biraz önce sizin söylediğiniz gibi ta Ağustos ayına kadar sarkınca SPK'nın fon rehberinin gelişi. Buralarda işte sektöre görüşleri açıldı. Sektöre görüşü açmak çok doğru bir karar mıydı? O da tartışılır. Neden? Çünkü böyle bir düzenlemeyi yapacaksanız sektörün bir kısmı diğer kısmına zaten şikayetçi. Hani yeknesak bir bakış açısıyla sektörün size tek bir görüş beyan etmesini beklemek de çok doğru değildi. Buralarda bayağı vakit kaybı oldu diye anlıyoruz. Ve sonuç itibariyle biz kendi adımıza mesela şunu söyleyebiliriz. Biz bu konuda Bloomberg HT ekranında ilk bu konuyla ilgili çıkıp yayın yaptığımız tarih Temmuz 2025. Dolayısıyla hani herkesin gözünün önünde oldu ister istemez bütün bunlar. Onun için bu hani müdahale kapasitesi, icraata dönüştürme hızı doğru zamanda olduğunda yangın daha oluşmadan, kolay, daha iyi oluşmadan çok küçük ateşi küçük söndürebiliyor.
2: Tabii o müdahaleyi de yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor tabii ki. Yani çünkü yani bu dediğiniz gibi sektöre bu kadar açık olarak SPK'nın fon rehberinin hani biraz da ondan sonra olaylar tetiklenmeye başladı. Bir de MSCI'nin açıklaması var tabii, onu da eklemek lazım. Yani onun da burada bazı şüpheli hareketlere dikkat çeken ve buraya Türkiye'ye yatırım yapmak için bunların ortadan kalkmasını söyleyen bir MSCI rehberi var. Sizler yayınlarınızda uzun uzun bahsettiniz zaten. Şimdi yani çok zamanında yapmak en önemli şeylerden bir tanesi. Bir de yaparken de çok ince ayar yapmak gerekiyor. Bu kadar olay patladıktan sonra yapılanların hepsi doğru bence. Hani bunu olaylar patlamadan, yani piyasa bunu bir paniğe dönüştürmeden yapılacak müdahalenin niteliği de çok ince ayar olması gerekiyor ki müdahale müdahalenin kendisi paniğe neden olmasın. Bu anlamda da belki bir o dediğimiz zaman uzunca bir zaman beklenmiş olabilir. Çünkü tam olarak yani buna nasıl müdahale edeceğiz? Şimdi müdahale edersek acaba durduk yerde bir müdahalemiz kriz çıkartmasın diye de bir endişeye de kapılmış olunabilir. Ama ne olursa olsun zamanında müdahale etmenin ne kadar önemli olduğuna dair hiç şüphesiz bir yorum yapabiliyoruz. Tabii müdahalenin sonra yapılacak olan müdahalenin niteliği de bu arada son derece önemli. Onu da söylemek gerekiyor. Yani şu anda yapılanlar, şimdi böyle bir sürece girildiği zaman bir tasfiye işlemi yapılacak. Tabii ki ister istemez bu fonlar var olan daha önce, yani bu panik çıkmadan önceki var olan piyasa değerlerinden tasfiye edilemeyecekler. Bu çok açık. Yani bir zarar oluşacak. Şimdi bu zararın ne kadar?
1: Kiminde oluşacak? Para piyasası fonu içlikte olan varsa orada oluşmayabilir.
2: Tabii canım, ayırmak lazım. Yani serbest fonlarda
1: ama işte ters repo yapmış, teminatsız para işlemini gerçekleştirmişler de tabii oralarda ciddi ve ağır kayıp olma riski var.
2: Evet, yani sonuçta bunun nasıl kim tarafından, yani daha doğrusu beni ilgilendiren...
1: Bu tavsiyelindeki fonlardan bahsediyoruz, diğerlerinden değil.
2: Elbette tabii canım, onu ayırmak, yani bütün fonlar, yani şu anda zaten yani tasfiye edilen fonların içinde de sağlam olanların olduğunu biliyoruz. Yani para piyasası fonları özellikle oralarda, onların değerleri üzerinden bir tasfiye işlemine gidilebileceğini söylemek lazım. Yani sorunlu olanlar belli ama sonuçta totalde baktığınız zaman bir zarar oluşacak. Şimdi bu zararın kamulaştırılıp kamulaştırılmaması, yani orada hangi zarar kamulaştırılabilir, yani hangi zarar kamulaştırılamaz dediğiniz zaman işte orada sistemik bulaşma etkisi ve sistemik riskin bertaraf edilmesi için eğer bir kamu zararı oluşacaksa, bu tabii ki daha büyük bir toplam, bir ekonominin refahını gözeteceği için, yani sistemik riski bertaraf etmek için bunlar olabilir şeyler. Onları da altını çizmek lazım. Yani burada her türlü şeye işte efendim insanlar, burada bu insanlar, bunun fonlara katılanlar risk aldıklarını biliyorlardı zaten. Risk aldıkları için de bunun bedelini ödemek zorundadırlar yaklaşımı. Yani bir kamu bakış açısında her zaman geçerli olmayabilir çünkü. Ama önemli olan şu, tabii ki burada sistemik riskin oluşmasını ve de tabii ki bulaşma etkisinin oluşmasını önleyici önlemler olduğu zaman tabii ki kamu otoritesi belli bir zararı daha büyük bir zararı önlemek açısından göz önüne alabilir. Yani onun da altını çizmek lazım yani bu tartışmada. Benim açımdan önemli gördüğüm noktalar bunlar açıldı.
1: Peki

0: Bugün yine Sayın Mehmet Şimşek'in söylediği önemli konulardan bir tanesi tasarruf finansmanına dönük bir gölge bankacılık dedi. Bizim de yaptığımız röportajın içerisinde buraya dönük bir bazı düzenlemeler getirilmesinden söz etti. Hı-hı. Nedir buradaki mesela TMSF vari bir fonun, evet, yani nasıl ki mevduattaki, hı-hı, potansiyel, hı-hı, kayıpları telafi edebilmek için devlet garantisinin içinde bulunduğu bir fon havuzu ve işte bunun kullanımı söz konusu oluyor. Tasarruf finansmanı içinde bunun benzeri bir belki fon oluşumunun söz konusu olabileceğini, oralardaki gözetim ve denetim fonksiyonunun bir banka, evet, şeklinde, evet, dizayn edilmesi gerektiğini, evet, söyledi. Evet. BDDK'nın zaten, evet, bu konuyla ilgili, evet, çalıştığını, yetkinin BDDK'da olduğunu da hatırlattı. Tabii tasarruf finansmanı şirketleri muazzam bir büyüme içerisinde. Makro ihtiyati önlemlerin çok fazla kullanımı buralarda genişleme alanını açan birinci faktör. İkincisi ise elbette faiz seviyesinin yüksekliği buralarda hani normal koşullar altında krediyi almakta otomobilde özellikle çok ciddi zorluklar var. Ancak hani buralarda yani bulsam bile zaten aylık faiz onu çok hani feasible kılmıyor, evet, onu söyleyebiliriz. Onun için buralara çok ciddi bir yoğunlaşma söz konusu oldu. Buralara da bir takım çeşitli düzenlemeler geleceğini anlıyoruz. Ne dersiniz?
1: Evet, gelmesi gerekiyor tabii ki. Yani çünkü böyle bir aslında bir anlamda bankalar gibi mevduat toplanma yani bir gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla bankalar zaten mevduat topladıkları için bu kadar regülasyon düzenleme altındalar. Dolayısıyla orada aynı şekilde bu bir mevduat toplar gibi hareket eden bu kurumların da aynı bankalarda olduğu gibi yani bankalar kadar belki sert bir regülasyon olmayabilir. Bankacılık sektörünün kendine has bazı başka tür özellikleri de söz konusu ama onun o sektörün kendine özgü özelliklerine göre bir regülasyonun olması gerektiğini görüyoruz. Yani bu olaydan bunu görmüş oluyoruz. Tabii ki bu olayın şeyi başka. Yani bu olayın kökeni başka. Yani böyle bir sınırsız mevduat toplayıp da hadi onun oradan bir risk oluşması gibi bir durum söz konusu değil burada. Ama ne olursa olsun yani risk oluşma potansiyeli olan bütün bu alanlar içerisinde kamunun regülasyon görevini zamanında yerine getirmesi için bu çabaları da ben doğrusu çok yerinde çabalar olarak görüyorum ve bir an evvel de hayata geçmesinin gerektiğini düşünüyorum diyebilirim.
0: İyi hocam, çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür bugün bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Finans Merkezi'ne de böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarındasınız. Saat başında kapanışa doğru programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu haftaya bakarken içeride çok yoğun bir gündem vardı. Sermaye piyasalarında tarihi günlere eşlik ettik. Yurt dışı piyasalara bakıldığında küresel merkez bankalarının faiz kararlarını geride bıraktık diyelim ve kapanışa doğru da aslında son işlem gününde seansın kapanışına yakın bir süreçte yurt içi piyasalarda Borsa İstanbul tarafında gün içi düşüşün %2'ye ulaştığını gördük. Hemen detayları fiyatlamalar da izleyelim dilerseniz. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.222 puandan fiyatlanmasını sürdürüyor. Gün içi düşüş seviyesi %2'ye aşmış bulunmakta. %2,12 seviyesinde bir geri çekilme yaşanıyor. Alt endekslere bakıldığında sabah saati sadece madencilik tarafında bir pozitif ayrışma varken burada finansal faktörün kiralama aracı kurumlarda %10'a varan bir geri çekilme vardı. Banka sınai mali tarafta %4'lere varan bir geri çekilme olduğunu da izliyoruz. Ulaştırma hizmetler tarafına bakıldığında şu an bankacılık tarafını detaylandırdığımızda %2,14'e varan bir geri çekilme olduğunu izledik. Hizmetler turizm ulaştırma tarafında %3,5'lara yakın bir geri çekilme var ve burada da aslında birçok alt endeksinde geri çekildiği, kapanışa doğru negatif seyrettiğini izliyoruz. Dolar TL, Euro TL tarafı 48.78 ve 55.96 seviyesinden nispeten yatay fiyatlanmasını sürdürüyor. Euro dolar çaprazına bakıldığında 1.1463 seviyesinde ki bu tarafa biraz detaylandıralım. Çünkü bu hafta içinde küresel merkez bankaları haftası demiştik ve geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı geldi. Dolar tarafında yine tahvil geri alım programında tahvil faizlerini bu denli etkilememesinden sonra güçlü bir dolar hikayesiyle karşı karşıya kaldığımızda dolayı paritede bir geri çekilme olduğunu izliyoruz diyelim. Avrupa borsalarına bakıldığında ise bu hafta ise İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelmişti. Ve İngiltere Merkez Bankası politika faizini %3,75 seviyesine aslında sabit bırakmıştı. ECB yönetim kurulu üyesi Olly Rehn'den açıklamalar geldi. Şu ana kadar Orta Doğu'daki çatışmanın yol açtığı enerji fiyatları şokunun ekonominin diğer kesimlerine yansımadığını belirtti. ECB yönetim kurulu üyesi Gabriel McLaughlin'dan da bu konuya dair açıklamalar geldi ve kendisi koşullar gerektirirse Ekim ayında faiz artışı olasılığını dışlamadığının altını çizdi. İngiltere Kralı Charles da aslında yapay zeka devleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İşlerinde Nvidia CEO'su, OpenAI ve Anthropic yöneticileri de vardı ve Charles Birleşik Krallık'taki bu ağırlamasında yapay zekayı çok geç olmadan kontrol altına almanın bir yolunu bulmaya çağırdığının da altını çizdi diyelim ve Avrupa borsalarına bakıldığında %1,5'lara varan bir geri çekilmenin olduğunu gördük. Şu an Paris tarafında negatif seyrin daha önce olduğunu da altını çizelim. Amazon'da yapay zekada güvenlik tartışmasına da katılmıştı. Bu konudaki detayları da ekleyelim. Tabii biraz önce de son dakikalarımızda yer almıştı. Fransa tarafında 10 yıllık tahvil faizi ise 11 bas puan artarak 2008 yılından bu yana rekor seviyesini gördü. Almanya 10 yıllıkları 3.52, İngiltere 10 yıllıkları 5.30 ve Fransa 10 yıllıkları ise 11 bas puan artarak 4.56 seviyesinden şu an fiyatlanmasını sürdürüyor. Peki ABD vadelilerde nasıl bir seyir var dediğimizde? ABD borsalarının açılışında Dow Jones S&P 500 Nasdaq tarafına bakıldığında burada bir geri çekilme olduğunu da izliyoruz diyelim. Haftaya Amerika tarafında fiyatlamalara ise Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesinin de büyük bir etki edeceğinin altını çizelim. Bu görüşmenin aslında alt eserlerine bakıldığında enerji politikaları, yapay zeka tarafındaki gelişmeler ve ticaret tarafındaki gümrük vergilerinin de ele alınabileceği konuşuluyor. Burada tabii ki bir de emtia tarafına bakmakta fayda var. Çünkü emtialarda ise ABD-İran Savaşı'nın 7. aya sarkmasıyla beraber fiyatlamalarda bir dalgalı seyir görmüştük. Dolar endeksinde bir yatay seyir varken spot piyasada ons altın 4.400 dolarında altında fiyatlanmasını sürdürüyor. Şu an yatay pozitif işlem hacmi geçiyor. Ons 66 dolar seviyesinde fiyatlandı ve %1,5'unda üzerinde yukarı yönlü bir seyirin de olduğunu gördük. Goldman Sachs ons altın için kısa vade fiyatlamasında 4070 dolar seviyesinde bir geri çekilme olabileceğinin de altını çizmişti. Burada Bitcoin tarafına bakıldığında biz %2'lere varan dün bir yukarı yönlü seyir gördük. Bu aslında gün bakıldığında %5'e varan yukarı yönlü bir seyir vardı. Burada güçlü ETF girişlerinin de detaylarda yer almasıyla beraber pozitif bir katkının da olduğunu izliyoruz. Ve şu an 2 hafta önce test ettiği 80 bin dolarlar seviyesinde bir fiyatlamanın da geçtiğini Bitcoin tarafında gördük. Petrol tarafına geçersek Brent petrolde ise 104 dolar seviyesinde bir fiyatlanma hakim. Amerikan tipan petrol 102 dolar seviyesinde işlem görüyor. Petrolün adil değerinin 90 dolar olabileceğinin altını ise JP Morgan tarafından gelen raporlar çiziyor diye ekleyelim. Fiyatlamalar bu şekildeydi. Şimdi kapanışa doğru programında kısa bir reklama gidiyoruz.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
8: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
10: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
11: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
12: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
13: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
14: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
16: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
17: Benim bankam iş bankası.
0: Reklam. Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
10: Ayında bir uyarı gelmişti endekse dair ve sonrasında ise bir fon rehberin güncellemesi gördük Ağustos sonunda. Eylül ayının ikinci haftası ve üçüncü haftasına bakıldığında ise bu hafta ekonomi yönetiminden de bir dizi piyasalardaki likiditeye dair önlemlerin alındığını izliyoruz. Peki siz bu taraftaki temet açıklamalarını, yaşanan düşüşleri ve yeni alınan önlemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz yatırımcıları nasıl risk barındırıyor önümüzdeki dönemde?
18: Evet, tabii öncelikli olarak mevcut durumda hisse senedi piyasası üzerinde de etkisi olan bir durum. Diğer taraftan özellikle para sal yatırım araçları üzerinde de tahvil, bono gibi etkisi olabilecek bir durum. Bu serbest fonların işleyişi bütün dünya için aslında biraz daha riski yüksek alanlar. Bunu kabul etmek lazım. Fakat Türkiye'de son 2-3 yıllık dönem içerisinde ciddi ölçüde aslında bu fonların adının serbest olduğu ama biraz da kapalı işlediği bir yapı ortaya çıkmış oldu. Ve yıllık kazançlar da hayatın doğal akışıyla pek uyumlu olmayan düzeylere erişmişti. Bu tabii enflasyonun yüksek seyrettiği dönemde bireysel yatırımcı açısından da bir anlamda iştah açıcı bir etki yaratmıştı. Şimdi bugün yaşanan durum, yani iki gündür yaşadığımız durum aslında bir yönüyle safra atma diyebiliriz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi MSCI Haziran ayında çok ciddi bir uyarı yapmış oldu. Bunun öncesinde de Bloomberg International'da birkaç haber çıkmıştı. Aslında biraz daha geriye sayarsak geçen yıl Kasım ayında da Sermaye Piyasası Kongresi'nde bu serbest fonlara vurguda yapılmıştı, evet. Özellikle regülatörler tarafından. Şimdi geldiğimiz yer tabii bu sürecin artık bu şekilde devam edemeyeceği aşama. İşte bu noktada da 28 Ağustos'taki fon rehberinin güncellenmesi önemli. Yani buradaki regülasyon önemli. Bu birinci adım. İkincisi tabii şu an şu süreçte baktığımız şey SPK tarafından açıklanan tasfiye süreci. Bu da 3 ay sürecek. Şu an bu fonların içerisinde yaklaşık 850 milyar liralık bir değer var. Bunun bir kısmı hisse senedi, yaklaşık %60'ı. Geri kalanlar bir kısmı altın, bir kısmı yine para piyasası araçlarından, yatırım araçlarından oluşuyor. Burada özellikle hisse senedi kısmı belki değer kaybı daha ciddi ölçüde yaşayabilecek yer. Bu ama tabii şu anlama gelmiyor. Yani buradaki operasyon veya tasfiye önümüzdeki 3 ay Borsa İstanbul'un genel endeksi ya da işte BIST 100, BIST 30'daki hisseleri olumsuz etkiler anlamına gelmiyor. Çünkü bu bir ayıklanma aslında. Ama bir geriye doğru çekilme göreceğiz. Yani bu yaklaşık 850 milyar liralık toplam değer, hani tam tahmin yürütmek mümkün olmaz tabii bugün itibariyle, ama geriye doğru düşecek. Şimdi bunu geriye doğru harekette bir kısım buradaki yatırımcı tabii kendi değerinden kaybetmiş olacak. Ama diğer taraftan da alım bacağını da hesaba kattığımızda aslında buradaki operasyonun bir kısmının da toplumsallaştığı bir durum yaşamış olacağız. Bu ne demek? Bu da işte bütçe açığı üzerinde belli bir itici etkisi olabilir. Yine enflasyon oranı üzerinde de bir etkisi olabilir. Şimdi bunların dışında üçüncü adıma geçtiğimizde bundan, evet, sonra nasıl yoluna devam edecek? Tabii bu serbest fonlardaki düzenleme sadece bu serbest fonlara ilişkin değil. Bundan sonraki süreçte de aslında daha sağlıklı işleyen bir sermaye piyasasına da kapı aralayabilir. Yani 2001 bankacılık krizi nasıl ki Türkiye'de bankacılık sisteminin daha sağlam biçimde yeniden inşasına yol açtıysa, burada da sermaye piyasalarında böyle bir etki de olacak. Bu da hani olumlu tarafa yazabiliriz.
10: Peki Sinan Bey, biraz daha önümüzü görmek son dönemde aslında çok belirsizleşti ve tahmin etmekte zorlaştığını birçok konumla konuşuyoruz. Bakıldığında şimdi SPK Sabah tasfiye süreci ve ödeme tarafındaki detayları açıklamıştı. İki bankanın yöneteceği ve 131 tane fonunda bunun içerisinde bulunduğunun altı çizilmişti. Sabah da bir televizyon kuruluşunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklamalarda bulundu ve bu konuya dair birçok detayı paylaştı. Bakan Şimşek burada sınırlı sayıda fonda bu olayın gerçekleştiğinin altını çizdi ve bir sorun bulunmadığının da altını çizdi ve geçiş sürecinde yeterli adımı attık, elimizde başka araçlar da vardı fakat kullanmadık dedi. Peki sizce atılan bugünkü adımlar ve dünkü açıklamalardan sonra satışları ve daha sağlıklı bir ortamı kurmak amaçlı yeterli olarak görebilir miyiz, yoksa önümüzdeki haftalarda yeni bir adımın da gelmesini siz öngörür müsünüz veya bir ihtiyaç var mıdır?
18: Evet, dün sabah itibariyle hem Finansal İstikrar Kurumu hem SPK tarafından yapılan açıklamalar, yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın likidite sağlama yönünde almış olduğu adımlar bu ikinci adıma müdahale konusunda önemli. Tabii bu süreç hiç yaşanmasın diye alınabilecek önlemler ayrıca daha sonra belki tartışılır. Şimdi bundan sonraki süreçte de esas sorun, buradaki bu işte yaklaşık 850 milyar liralık değerdeki varlığın ne kadar az değer kaybederek 3. ayın sonunu bulabileceği ve bir diğer sorun da, soru daha doğrusu, sermaye piyasalarında özellikle bu fonlar yollarına nasıl devam edecek? Yani daha sağlıklı bir patikada ilerleyecekleri kesin ama hani montan olarak veya işte bireysel yatırımcıların ilgisi açısından değerlendirdiğimizde sütten ağzı yananın yoğurdu üfleyerek yediği bir tablo da ortaya çıkabilir. Geçmişte de biliyorsunuz Borsa İstanbul'da bu tip durumlar yaşadık. Yani bir taraftan bireysel yatırımcı kayıtlarının rekor seviyelere ulaştığı durum, Borsa İstanbul'da güçlü geri çekilişler ortaya çıktığında da bu yatırımcıların adeta neredeyse hani bir daha dönmemek üzere Borsa İstanbul'dan çıktıkları durum da gördük. Onun için hani bundan sonrası da evet bu müdahale

0: Çizmek lazım. Dünyada sadece Türkiye'de değil, şu an fon sayısı hisse senedi sayısından daha fazla. Yani dolayısıyla hani fonsuz bir sermaye piyasası düşünmek de mümkün değil. Önemli olan bunların daha şeffaf hesap verebilir ve manipülasyondan uzak alanlarda hareket ediyor olması.
1: Şimdi SPK tarafından gelen açıklamalara bakıldığında kurum diyor ki fon varlıkları bir anda satılmayacak. Tasfiye 3 aya kadar sürebilir ve sona erebilir. Yatırımcıların payları oranında geri ödeme yapılacak dendi. Siz de aslında daha sağlıklı bir sermaye piyasasına kapı aralayabilir bu olaylar dediniz. Peki sizce ne kadar süre sonra daha sağlıklı bir sermaye piyasasına kapı aralanmasını siz öngörürsünüz? Önümüzdeki yıllarda sarkan bir ortam mı olur yoksa yakın zamanda bir toparlanma son çeyrekte görebilir miyiz?
0: Tabii bu da öncelikle bu 3 ayın nasıl geçirileceğini. SPK haklı olarak bu tasfiye sürecini anlık yapmıyor. 3 aya yayıyor. Çünkü örneğin bir haftada tasfiye edilecek olsa bu 850 milyar çok büyük ölçüde kaybolur. Ama 3 aylık zamanda daha yavaş yavaş piyasada karşılığı oldukça fonların tasfiyesi değer kaybını azaltır. Bundan sonraki süreçte nasıl daha sağlıklı zemine geçileceği ise tamamen düzenleyici kurumun yani sermaye piyasası kurumunun bundan sonra alacağı ek önlemler. Ama diğer taraftan da bireysel yatırımcıların özellikle burada da canı yanmış olan bireysel yatırımcıların tekrar sermaye piyasası araçlarına meylettiği bir durum yaratabilmek gerekiyor. Bu da tabii tek başına SPK'nın sağlayabileceği bir şey değil. Hem aracı kurumların, bankaların, bu alanda çalışanların da bir şekilde pozisyon almasını gerektiren bir durum.
1: MSCI tarafından gelen açıklamalara bakıldığında Türkiye piyasalarını izlediğinin altını çiziyor endeks sağlayıcı kurum ve Kasım ayında ise burada bir değerlendirme yapabileceğinin altını çizdikten sonra daha fazla ilerleme görmek istediğinde mesajını veriyor. Peki sizce daha fazla ilerleme için nasıl bir ortam oluşmalı? Kasım ayında şu anki ortama ve gelecek 3 ayı biraz daha öngörülebilir şekilde detaylandırdığımızda nasıl bir karar gelebilir endeks sağlayıcı MSCI kurumunda?
0: Evet, tüm SPK'nın ve Merkez Bankası'nın müdahalesi yerindeydi. Fakat bu 3 ayın nasıl yönetileceği de muhtemelen MSCI tarafından da takip edilecek. Yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından da takip edilecek. Ve sonrasında da hani gerçekten daha sağlıklı bir yapıya kavuşuldu mu, kavuşulmadı mı bunlar da izlenecek. Yani tek başına 28 Ağustos'taki Sermaye Piyasası Kurumu'nun fon rehberini güncellemesi ve şu yaşanan fon krizi diyebileceğimiz duruma dünkü yerinde müdahale, bütünüyle bu kurumların raporlarını farklılaştırdığı, yani düne kadar kötüydü, bundan sonra çok iyi olacak demesi de pek akla yatkın değil tabii. Bir zamana yayılan biçimde bu izleme, takip, istişare ister istemez devam edecektir.
1: Peki bir de yabancı yatırımcı nezdinde biraz talepleri konuşalım sizinle beraber. Yabancıların Türk bankalarıyla TL türev pozisyonlu büyüklüğünde 11 Eylül haftasında ılımlı bir yükseliş olduğunu rakamlar bize gösterdi. Peki bu taraftaki son gelişmeler, yeni adımlar, ekonomi yönetiminin bir dize attığı yeni adımları da eklersek masaya nasıl bir yabancı ilgisiyle önümüzdeki haftalarda karşılaşabiliriz?
0: Yani bankacılık sektörü Türkiye'de özellikle sermaye piyasalarıyla bağlantı dolayımında düşündüğümüzde öncü sektör. Bu öncü olma hali zaman zaman geriye düşüşlerde hızlı geriye çekilme, toparlanma dönemlerinde de belki endeksi alıp yukarıya çekme noktasında bir rol biçiyor. Bu da şu an devam ediyor. Belli bir süredir Türkiye'de bankacılık endeksi özellikle Halkbank davasının ortadan kalkması sonrasında olumlu bir seyre girmişti. İşte yine geçen hafta Amerika tarafından yaptırım uygulanan küçük bir yatırım bankası vardı. Burada da bu ufak çaplı problem veya kriz çözüldü. Burada da satın almayla birlikte. Bundan sonraki süreçte Türkiye bankacılık sisteminin genel seyri ister istemez yabancı yatırımcıları da belirler. Şunu da unutmamak lazım. Yani Borsa İstanbul değer kaybettiğinde sadece yerli yatırımcı değer kaybetmiş ya da varlığından değer kaybetmiş olmuyor. Yabancı da kaybediyor. Ve özellikle uluslararası alanda bu büyük emeklilik fonları tabii Türkiye sermaye piyasasının da diğer gelişmekte olan piyasalar için düşündükleri gibi güçlü seyretmesi, derinleşmesinin artmasını isterler. Onun için genel olarak pozitif tarafta yer alır. Yabancı yatırımcı, bankacılık sistemi açısından da Türkiye'deki.
1: Şimdi içeride bu denli bir

0: gündem varken tabii ki önümüzdeki hafta dışarıda ise daha yurt dışı kaynaklı gündemlerin de olabileceğini görebileceğiz. Çünkü bu haftayı tekrardan geri döndüğümde küresel merkez bankaları haftasını geride bırakmıştık Sinan Bey. Çünkü burada aslında çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası FED'den bir faiz kararı geldi. Sonra İngiltere Merkez Bankası'nı aldık ve bugün de sabah saati Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılamış bulunmaktayız. Bakıldığında birçok merkez bankası faiz artışına gitti. Bizim merkez bankamız bir değişim göstermedi. Küresel tarafta biraz daha merkez bankalarındaki politik anlayışının ayrıştığı bir ortama da adım atmış bulunmaktayız ki doların maliyetinin de yüksek bir düzleme girdiği ortamı da bu taraftaki gündem maddelerine katarsak sizce önümüzdeki günlerde nasıl bir politik ayrışmasıyla karşı karşıya kalınabilir? Artık son çeyreğe de yaklaşıyoruz. Merkez bankalarının toplam aslında ikişer tane faiz kararı da kalmış bulunuyor. Son kararları nasıl görüyorsunuz ve bizim merkez bankamızın ayrışmasının da bu tarafta yılın sonuna kadar devam etmesini öngörüyor musunuz?
1: Yani son bir haftaya kadar ben Merkez Bankası'nın bu yıl sonunda politika faizini 35'e kadar çekeceğini tahmin ediyordum. Ama bu son bir haftaki hem içerideki az önce konuştuğumuz gelişmeler ve Merkez Bankası'nın buraya müdahale ihtiyacı. Diğer taraftan da özellikle Hürmüz krizinin ham petrol fiyatlarını 100 doların üzerine sabitlemiş olması bir anlamda ister istemez önümüzdeki yıl için yani 2027 yılı için artık 125 dolarları konuşmaya başlamasına yol açtı piyasanın. Böylesi bir tablo tabii kalıcı sürünen bir enflasyon yaratır küresel bağlamda. Buna karşı da merkez bankaları işte hem FED hem Japonya Merkez Bankası hem Avrupa Merkez Bankası pozisyon almaya devam ediyor ve öyle anlaşılıyor ki yıl sonuna kadar da bu adımlarını sürdürecekler. Böylesi bir tablo içerisinde içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ben yıl sonunda politika faizinde artık indirim yapma ihtimalini zayıflamaya başladığını düşünüyorum. Yani 37 ile yılı politika faizini bitirebilir diye değerlendiriyorum Merkez Bankası.
0: Ki aslında bu ortamdan önce Bloomberg HT anketine bakıldığında yıl sonu faiz kararı beklensin %35 ile kapatabileceğimiz öngörülmüştü. Birçok yabancı kurumu da bu potaya koyduğumuzda ise aslında kalan son iki toplantıda 100'er bas puanlık indirimlerinde gelebileceğini Ekim ayı ile beraber başlayabileceğinin altı çizilmişti. Şimdi bir de FED'i konuşmak lazım sizinle beraber. Çünkü Goldman Sachs'ın bir analizi vardı ve diyor ki 25 bas puanlık oy birliğiyle alınan faiz kararı sonrasında bu artıştan sonra Ekim'de de bir artış gelebilir detayını vermişti. Bir haberimizi dinleyip konuşmaya devam edelim beraber sizinle.
2: Goldman Sachs, Amerika Birleşik Devletleri Baş Ekonomisti David Merkle bir notta, Fed'in Ekim ayında 25 bas puanlık ikinci bir faiz artışına gitmesini beklediklerini belirtti. Notta ard arda yapılacak toplantılardaki faiz artışları, FOMC tarafından öngörülen Fed'in %2'lik hedefine daha zamanında dönüş sürecini destekleyecektir ifadesine yer verildi. Ekonomiste göre oy birliğiyle alınan faiz artışı kararı ve yıl sonuna kadar en az bir artış daha yapılacağını öngören 16'ya 2'lik çoğunluk, önümüzdeki ay artış yapılacağı yönündeki argümanları güçlendiriyor. Merkle, yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlerinin Ekim ayında yapılacak bir diğer sıkılaştırma adımına engel teşkil etmesinin pek olası olmadığını söyledi. Merkle, bu seçimlerin ikinci bir faiz artış önünde çok önemli olmayan bir engel oluşturduğunu belirtiyor. Ek faiz artışlarının mümkün olduğunu ifade eden Merkle, bankanın çekirdek PCE enflasyonunun FOMC katılımcılarının medyan tahmininin altında kalacağı yönündeki öngörüsü nedeniyle bunun kendi temel senaryosu olmadığını da sözlerine ekledi.
0: Evet, Fed'in 25 bas puanlık bu hafta içi gelen faiz kararı artışından sonra diyelim. Bir de Goldman Sachs tarafından da bu karar sonrası Ekim ayında 25 bas puanlık benzeri bir artışın daha gelebileceğinin altı çizilmişti. Şimdi hemen vadeli piyasalara bakıldığında ise aslında bizim Eylül ayındaki beklentim %90'ın da üzerine faiz artışıydı ve bu da gerçekleşti. Hemen diğer tahminlere bakıldığında burada 28 Ekim'de %57'ye varan bir yukarı yönlü tahmin artışının olduğunu, faiz artışının biraz daha kuvvetlendiğini gördük ve Aralık ayındaki faiz artış tahmininin ise Ekim'den daha yüksek %76 seviyelerinde olduğunu izlerken yılın geri kalanında bir karar olmamasıyla beraber 2027 yılında ise bu artışların devam edeceği ve önümüzdeki sene Ekim'de bir acaba indirim gelebilir mi diyerek çok düşük bir ihtimalle şu an fiyatlamalar içerisinde olduğunu gördük Sinan Hocam. Peki sizce FED tarafından kalan son iki toplantıda nasıl bir karar gelebilir? Siz artışların devam etmesini öngörüyor musunuz?
1: Yani ham petrol fiyatları 100 doların üstünde seyretmeye devam ederse FED'de politika faizini artırmaya devam eder bence. Özellikle FED'in yeni başkanı Walsh uzun dönemli yönlendirme yerine kısa erimli politikalar ve ağırlıklı olarak da fiyat istikrarını sağlamaya dönük adımlar konusunda oldukça ısrarlı. Yine son faiz artırım kararının da Trump'a rağmen oy birliğiyle alınmış olması önümüzdeki süreçte de yıl sonuna kadar FED'in faiz artırımına devam etme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Burada bir taraftan da pozisyon, karşılıklı pozisyon kontrolü de var. Ne demek bu? Yani şimdi FED faiz artırdı. Japonya Merkez Bankası da borç da faiz artırdı.
0: Evet.
1: Bu ister istemez FED'in elini yükseltmesi sonucunda doğuracak ister istemez. Bu Avrupa Merkez Bankası karşılaştırması açısından böyle değil ama Japon Merkez Bankası'nın faiz artırımları FED üzerinde çok ciddi baskı yaratıyor.
0: Burada bizim Merkez Bankamızla İngiltere Merkez Bankası'nın biraz daha değişim göstermemesinde politik ayrışmasının yaşandığını izliyoruz diyelim. Bir diğer taraftan Amerika tarafında FED faiz artışına gitti fakat çok da rehberlik sunmayı sevmeyen FED Başkanı Kevin Warsh'un söylemlerinde biraz daha şahin algılanmış olabilir piyasalarda. Tabii bu tarafta daha önceki toplantılarda FED'in bir adım atmamasıyla beraber hazine tarafındansa tahvil geri alım programının olduğunu görmüştük ve acaba FED bir geri adım atacak, hazine tarafı mı buradaki boşluğu kapatacak derken bu tartışmalara son veren bir faiz artışı kararının da geldiğini izliyoruz diyelim. Amerikan tahvillerine bakıldığında 10 yıllıklar şu an 5 seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. 30 yıllık 5.33 seviyesinde ve 5 yıllıksa 4.86 seviyesinde yukarı yönlü seyrini koruyor Sinan Bey. Peki sizce önümüzdeki dönemde bu taraftaki yine yukarı yönlü yükselişi biraz daha dengelemek amaçlı yeni bir tahvil geri alım programı veya başka bir araç piyasaya sunulabilir mi Amerika ekonomisinde?
1: Sunulabilir. Burada tabii BESENT aracılığıyla hazinenin motivasyonu özellikle bu 30 yıllık tahvillerin faizini 5'in altına düşürebilmek. Çünkü bu çok ciddi bir tehlike sinyali. Ne demek bu? Yani orta vadede ya da uzun vadeye yayılan süreçte Amerikan dolarının geçer akçe olma özelliği kalkacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya ticaretinde üstlendiği rol veyahut da petrodolar sistemi önümüzdeki yıllarda, 10 yıllarda diyelim, ortadan kalkabilir riski. Dolayısıyla hazinenin davranışını şekillendiren, politikasını şekillendiren temel motivasyon bu. Fed'in ise az önce konuştuğumuz gibi daha kısa erimli yüksek enflasyonun bir şekilde çözülebilmesi. Çünkü bu da gündelik ekonomik yaşam üzerinde çok ciddi olumsuz etkileri bulunan bir durum.
0: Şimdi FED tarafında böyle bir ayrışma varken bir de Japonya Merkez Bankası'nı beraber konuşalım. Çünkü bu hafta FED'in dışında Japonya Merkez Bankası'ndan da faiz artışı geldi. Ve borç tarafı aslında 31 yılın en yüksek seviyesinde politika faizini %1,25'e çıkarmış bulunmakta. Ve aslında kurumdan ardı ardına artışların da gelmesi şu an beklentiler dahilinde. Çünkü dolar yen paritesine bakıldığında aslında 160'a yakınsayan bir seviyede. Ve artışa gidilmezse bu seviyede biraz daha üzerine çıkılabilir beklentisi vardı. Peki siz borç tarafından nasıl bir karar bekliyorsunuz? Burada artışların devam edebileceği bir ortam mı görürüz yoksa daha frenlemeye ilerleyen, daha bekle gör politikasıyla temkinli ilerleyen bir politikanın ardından dolar yen paritesinde rekorları, yeni rekorları piyasada görebilir miyiz?
1: Bu yüksek kalıcı enflasyon konusunda bu yıl ilk uyarıyı yapan banka BOJ'du.
0: Evet.
1: Japonya Merkez Bankası'ydı. Fakat şunu söylemek lazım. Japonya Merkez Bankası diğer merkez bankalarından farklı olarak adımlarını özellikle politika faiziyle ilgili adımlarını içeriye yani Japon ekonomisine bakarak değil biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'nin adımlarına bakarak atıyor. Bu da özellikle sizin az önce söylediğiniz yen dolar paritesinden kaynaklı bir durum ve enteresan bir oyun bozuculuk aslında. FED'i de bir taraftan sıkıştıran bir tabloyla karşı karşıyayız.
0: Evet, Profesör Doktor Sinan Altun, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi hafta sonu.
0: Değerli izleyenler, Kapanışa Doğru programında bir röportajda noktalıyoruz diyelim. NTT Data Business Solution Orta Doğu Türkiye ve Afrika bölgesinden sorumlu Genel Müdürü Doktor Bahri Danış, Transformation Lab 2026 etkinliğinde sorularımızı yanıtladı. Kendisini dinleyerek Kapanışa Doğru'ya veda edelim ve herkese iyi hafta sonları dileyelim.
3: Etkinliğin detaylarıyla başlayalım. Burada 6.sını düzenliyorsunuz bu yıl. Doğru. Ve burada birçok farklı sektörlerden katılım var. Hem burayı bir değerlendirmenizi isteyeceğim, hem de bu şirketlerin bu teknolojik dönüşüme uyumu, iştahı Türkiye'de nasıl, bunu dinleyelim sizden.
4: Evet. Tabii bugün bizim için çok önemli gerçekten. Çünkü bütün iş dünyasının buluştuğu bir etkinlik burası. 1500'ün üzerinde üst düzey yöneticinin katıldığı, Türkiye'nin çok farklı sektörlerinden, perakendesinden metaline, işte kamusundan bankasına, Türkiye'deki çok farklı sektörlerden, farklı seviyelerdeki kurumların üst düzey yöneticilerinin katıldığı en büyük dönüşüm etkinliklerinden bir tanesi. Biz ne anlatıyoruz? Aslında bizden çok bizim birlikte bu yolu yürüdüğümüz yol arkadaşlarımız dediğimiz pek çok farklı şirket kendi hikayelerini anlatıyorlar. Sadece bir başarı hikayesini değil, işte biliyorsunuz yapay zeka şu anda her yerde konuşuluyor, bütün etkinliklerde konuşuluyor. Ama burada nasıl bir yol haritasıyla ilerlemek lazım? Bunu, bu konuda başarılı olan şirketler nasıl bir yoldan geçtiler, nasıl karar verdiler, nasıl zorluklarla karşılaştılar? Bunları biz değil, bizzat birlikte iş yaptığımız, birlikte proje yaptığımız müşterilerimizle beraber sahnede anlatıyoruz. 50'nin üzerinde farklı şirketin CEO'ları, CIO'ları, CFO'larının sahnede bu kendi hikayelerini anlattıkları bir gün bugün. Tabii yapay zekada nasıl yürüyecek şirketler, bunun üzerine odaklanıyoruz ve bunu ete kemiğe büründürmeye çalışıyoruz aslında. Çünkü dediğim gibi herkesin bir yapay zekada yol yürüme isteği var. Ama ne zamanki iş detaya indiğinizde bunu nasıl yapmak gerektiği konusunda pek çok karar vermeleri gereken nokta var. Ben hep şunu söylüyorum, bu bir teknoloji kararı değil. Çünkü bugün artık teknoloji bir emtia haline dönmüş durumda. Ulaşmak çok kolay. Bir de bugünün teknolojisi bir ay sonranın teknolojisiyle hiç alakası yok. Yani sürekli gelişiyor, sürekli yenileniyor. O yüzden demin açılışta da söyledim. Bu değişimi, bu dönüşümü kurumların, şirketlerin bir ruh olarak üzerlerine giydirmeleri gerekiyor, içselleştirmeleri gerekiyor ve bu sadece liderlik tarafından değil, bütün o şirketin kılcal damarlarından en yeni mezun, yeni işe başlamış arkadaştan en üst düzey yöneticisine kadar buna yönelik olarak kafa yorduğu, heyecanlandığı ve o ruhu içine de hissettiği bir dönüşümün parçası olmasıyla alakalı.
3: Peki bu teknolojik değişim ve dönüşümün önemine vurgu yaptınız siz de. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu artık şirketler için bir ayakta kalma meselesi haline gelmiş durumda. Aynen. Siz de birçok şirketi burada bu dönüşümde öncülük ediyorsunuz. Peki burada iş yapma modelleri nasıl değişecek şirketlerin?
4: Aslında ben hep şöyle söylüyorum. Yani bu şirketlerden ziyade veya teknoloji teknoloji sağlayan şirketlerden de ziyade bu tamamen müşteriyle ilgili, pazarla ilgili. Günlük hayatınızı düşünün. Şu anda yapay zeka günlük hayatınızın, sosyal medyanın, kullandığınız, trafikte kullandığınız uygulamalardan sosyal medyadaki onlarca uygulamaya kadar hayatınızın tam da içinde. Ve bu kadar yapay zekanın günlük hayatın içinde olduğu bir yerde işte o müşterinin talepleri değişiyor, beklentileri değişiyor. Deneyimle ilgili o şirketlerin son ürünlerinden istedikleri veya son servislerinden istedikleri şeyler değişiyor. O yüzden şirketlerin de buna göre adapte olması gerekiyor. Bu sadece dediğim gibi bir teknoloji değil, organizasyonel olarak dönüşmekle alakalı, insanları dönüştürmekle alakalı ve bunu, bu değişimin, dönüşümün hiç bitmeyen bir kas haline, bir hafıza haline gelmesini sağlamakla alakalı. Çünkü gün sonunda olay bir teknolojiyi uygulamak veya kullanmak değil, İş yapış şeklini değiştirmek. Bazen bir bilgi işlem teknolojisi uyguluyor şirketler ve biz işte dönüşüm projesi yaptık diyorlar. Asıl dönüşüm projesi teknolojiyi kullanarak iş yapış şeklini değiştirdiğiniz projelerdir. Ve bunların sayısı da o söylendiği kadar çok fazla değil. Ve bunu yapanlar aslında pazarda farklılaşıyor, müşteriye daha yakınlaşıyor. Ve bu şirketlerin özellikle kısa dönemde ve orta dönemde inanılmaz şekilde farklılaşacağını inanıyoruz. Ve o konuda da onlara destek olmak için bu yolu birlikte yürümek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.
3: NTT Data olarak Türkiye'de ve dünyada farklı projelerde, farklı sektörlerde şirketlere bir rehberlik ediyorsunuz bir nevi. Siz burada rakiplerinizden nasıl farklılaşıyorsunuz? Hem bunu sormak istiyorum, hem de bu hayata geçirdiğiniz projelerin somut çıktıları ne oluyor?
4: Şöyle düşünün, NTT Data dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi. Yani sadece teknoloji tarafında 30 milyar doların üzerinde elde eden, 150 bin çalışan olan bir dünya devi. Ama en önemlisi, her yıl 3.6 milyar dolar tamamen Ar-Ge'ye ayırıyor grup. Ve biz de çok gururla söylüyorum ki Türkiye'de yaptığımız projelerle, benim Türk ekibimin ortaya çıkardığı teknolojik yeniliklerle, yeni yaklaşımlarla ve uygulamaya başladığı yeni ürünlerle, yeni geliştirdiği ürünlerle beraber bu konuda grubun içerisinde de çok önemli bir rol elde ediyoruz. Bizim farkımız ne? Ben hep şunu söylüyorum, bu iş antrenman işi. Çünkü bu iş sahadan gelen bir iş. Teknoloji tarafını çözmek çok kolay. Teknoloji tarafını çözersiniz. Ama işi anlamak, o sektörü anlamak ve bütün o teknolojileri doğru bir şekilde cümle içerisinde kullanmak aslında fark yaratan. Bizim farkımızın bu olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla bizim farkımız aslında müşterilerimiz. İşte o yüzdendir ki bugün Transformation Now etkinliğinde 50'den fazla müşterimiz, ki bunların içerisinde Türkiye'nin en büyük holdingleri de var, çok uluslu şirketler de var. Çok yurt dışına açılma hedefi olan, bunu kısmen veya tamamen başarmış belli ölçekteki KOBİ'ler var. Dolayısıyla onlar anlatıyorlar hikayelerini. Biz de zaten bu bilgi birikimiyle beraber, ki şimdi bugün itibariyle artık yapay zekaya da bunu öğretmiş durumdayız. Yani bizim o yıllardır gelen bilgi birikimimizle eğitilmiş yapay zeka agentlarıyla beraber artık benim danışman arkadaşlarım sahada. O yüzden çok büyük fark oluşturduğumuza inanıyoruz müşterilerimizle beraber ve bunun da hızlı bir şekilde ivmelenerek çok farklı yerlere gideceğine inanıyoruz.

0: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Dün...

0: gelsin de. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.

0: vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otomobil

0: gaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Reklam. Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
8: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
9: Reklam. Güzelden anlarım.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans notlarından herkese merhabalar efendim. Ben Ecem Alt. Seans notlarına başlarken her zaman olduğu gibi fiyatlamalar ne söylüyor kısaca bir göz atacağız. Bu hafta Borsa İstanbul açısından, fonlar açısından oldukça kritik ve gergin bir haftaydı. Bugüne geldiğimiz haftanın son işlem gününde %1,63'lük bir düşüş var. 13.292 puandan kapanış gerçekleşti. Dün bir miktar alımların geldiğini görmüştük. Bir önceki gün devre kesici çalışmıştı. Bugün geldiğimiz noktada haftalık bazda baktığımızda hani %10'a yakın sayan kayıplar olduğunu söylemek mümkün. Dolar TL'de 48.78, Euro TL'de 55.96 ve Euro Dolar çaprazında 1.1464 seviyeleri ekranlarımıza yansıyor. Avrupa borsalarında tamamen negatif bir görünüm olduğunu söyleyelim. Burada da aşağı yukarı her tarafta satışlar aynı oranlarda gözüküyor. Londra'da %1,29, Paris CAC 40'da %1,64, Frankfurt DAX'da %1,61 yine. İtalya FTSE'de de %1,46'lık aşağı yönlü hareketler var. ABD tarafına geçtiğimizde benzer bir hareketliliğin daha düşük oranlarla ekranlarımıza yansıdığını görüyoruz. Dow Jones'da %0,46, S&P 500'de %0,18 ve Nasdaq'ta %0,11'lik aşağı yönlü hareketler var. Fed'den 25 baz puanlık faiz artışı aldığımız haftada. Ve ABD tahvillerine baktığımızda bir kez daha yukarıya gittiğini görüyoruz. 10 yıllık tahviller %5'e yakın.

%4,99 seviyesinde, 2 yıllık tahvil cephesinde de %4,73 seviyelerine gelmiş durumdayız. Ve emtia piyasalarında altında bir miktar toparlanma var. %0,27 yukarıdayız. 4.353 dolardan geçerken işlemler. Spot gümüşte de %2'ye yakın, %1,64'lük bir yukarı yönlü hareketle 66 dolar 29 sent seviyelerini görüyoruz. Bitcoin tekrardan 80 bin doların üzerine çıktı. Ki burası için de kritik bir haftaydı. Aslında burada bir Clarity Act'in geçmesi bekleniyordu 15 Eylül'de ama bunun tekrardan ertelendiğini gördük. Bir yandan da Fed'den faiz artışı geldi ama buna rağmen 80 bin üzerinde tutunmayı başardığını görüyoruz. 80.747 dolar seviyelerindeyiz ki %5'in üzerinde yukarı yönlü bir hareket var. Ve petrol cephesinde de yön yukarı, jeopolitik risklerle beraber Brent petrolde şu anda 104 dolar. Amerikan TPM petrolde de ise 102 dolar 63 sent seviyeleri ekranlarımıza yansıyor. Ve piyasa fiyatlamasının ardından hemen şirket haberlerine bakarak devam edeceğiz. İlk haberimiz Aselsan'dan geliyor. Aselsan 56 milyon dolarlık güdüm sistemleri üretim merkezini devreye aldı. Sabancı Holding, Kordsa'nın %100 bedelli sermaye artırımına tam katılım kararı aldı. CV Enerji, ABD'de planlanan 1 gigawatt güneş paneli tesisi için danışmanlık sözleşmesi imzaladı. Toyota, üretim tesislerine 400 bin insansı robot yerleştirmeyi planlıyor.

Evet, şimdi araştırma masası diyerek devam edeceğiz. Mehmet Özdemir'le birlikte olacağız az sonra. Yatırımın

0: Bloomberg ET Araştırma Analisti Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ece.
0: Bu haftanın en kritik gündem maddesi hiç kuşkusuz ki fon piyasalarında yaşanan gerginlikti, gerilimdi. Ardından gelen düzenlemelerdi. Son olarak SPK fonların ödeme ve tasfiye süreçlerinin nasıl olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir burayı toparlayarak başlayalım dilersen, neler aktarırsın buraya dair?
1: Şöyle bir baktığımızda aslında zaten hafta başından bu yana işte gerekli fonlarda yaşanan olaylarla başladık. Ardından atılan adımlar derken zaten Borsa İstanbul tarafındaki performanstan da birazdan bahsederiz. Ama burada 130'dan fazla, 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin atılacak adımları görüyoruz. Daha doğrusu bu sabah itibariyle görme şansını bulduk. Şu anda da zaten hali hazırda ekrana geliyor 131 fon dediğim gibi. Burada toplam büyüklüğün yaklaşık 1 trilyon TL'ye yakın. Yani işte 940 milyar TL'ler çerçevesinde bir büyüklükten bahsediyoruz ve işte yaklaşık 560 bin kişilik bir topluluktan bahsediyoruz. Dolayısıyla etkilenen yatırımcı sayısına baktığımızda hiç de azımsanmayacak bir şekilde. Ama şöyle bir aslında tasfiye sürecin uzunluğuna baktığımızda Ece, anlıyoruz ki burada devredilen işte fonlar ki İş Bankası ve buna ilişkin Ziraat Bankası'nın özellikle devam ettireceği bir süreç olacak bu. Bunun yatırımcıların menfaatinin ciddi anlamda korunarak gerçekleştirilmeye özen gösterileceğini anlıyoruz. Dolayısıyla 3 aylık bir süreçte bizi aralığın ortasına kadar ki bir sürece kadar tasfiye sürecinin devam edebileceğini en erken bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla hali hazırda bu şu anda gördüğümüz bir miktar daha türbülans nereye kadar devam eder onu tabii ki de biz bilemeyiz. Ama şöyle bir baktığımızda sürece şu anda bu sürecin bir miktar daha sancılı geçtiğini herhalde rakamlardan da görebiliyoruz. Dediğim gibi yani burada 130'dan fazla fon bunun işte bunların içindeki varlıkların hesaplanması vesaire bu süreçler bir miktar daha zorlu olacak. Ama burada hiç de fena sayılmayacak bir süreçten bahsediyoruz dolayısıyla. Şu anda biraz daha yatırımcılar buna odaklanıyor. Ama şu anda zaten hali hazırda bir alım satım olmadığı için de yatırımcılar da süreci takip ediyor diyelim. Süreç bu şekilde. Bakalım önümüzdeki sürece ilişkin ekstra bir adım atılacak mı? Bunu da diğer küresel otoriteler açısından da yorumları da takip ediyoruz.
0: Peki Mehmet, şimdi o zaman bir fiyatlamalar üzerinden bakalım. Şimdi bundan yaklaşık 3 gün önce çarşamba günüydü.

0: Biz devre kesicinin çalıştığını gördük. Bu olan olaylarla beraber, işte likitte sıkışıklığıyla beraber ve ciddi bir kayıpla kapattık. Dün bir miktar toparlıyor gibiydi. Bugün ne oldu? Tekrardan eksiye döndük ki dün bankacılık tarafından çok ciddi alımların geldiğini görmüştük. Geldiğimiz noktada fiyatlamalar ne söylüyor?
1: %2 civarında da gördük aslında bugün. Hı hı. İşte yani 13.200'lere kadar 13.300'lerin altına gelen bir fiyatlama. Dünkü iyimserliğin biraz daha devam ettirilemediği bir haftanın kapanışını özellikle görüyoruz bu tarafta. Yani şöyle bir baktığımızda aslında bugün bankacılık endeksi özelinde bir miktar böyle bir pozitif hava sabah itibariyle bir tepkisel boyutun dünden bugüne devrettiğini gördük. Ama o hareket kalıcı olamadı Ece. Dolayısıyla hani belki biraz daha hissesel bazda zaten dünkü hareketi de birbirinden ayırabilirdik aslında. Ama bugün biraz daha görüyoruz ki birçok hissenin geriye çekilmeye devam ettiği, bazı hisselerde ki birazdan bahsedeceğim, onlarda taban hareketlerinde devam ettiği bir ortam var. Borsa İstanbul 100 ana endeksin haftalık kayıplarına baktığımız zaman %8, 8,5'lar çerçevesinde yayına girmeden önce baktım. Bu da bizi Mart 2025'ten bu yana en kötü haftalık kapanışa götürüyor. Dolayısıyla şu anda ekrana gelen olan grafiğe baktığımız zaman ise belki problemli ya da daha derin sancıların yaşandığı kısım burasıymış gibi gözüküyor. XTÜMİ'ye endeksi dediğimiz o tarafta işte %16'lar çerçevesinde işte yaklaşık 480 hissenin olduğu bu endekste BIST 100 hisselerinin biraz daha büyük şirketleri çıkardığımız zaman oradaki kayıplar %16. Ki Ece aslında şunu yatırımcılar işte mum grafiklerinden vesaire de bunu görebilirler. Çok uzun süre biz bu endeksin yukarı doğru gitmeye devam ettiğini, her satışın bir alımla karşılandığını ve çok uzun süredir yukarı doğru giden bir rally hareketine dönüştüğünü görmüştük. Yani bu işte fonların içerisinde olan hisseler, bu hisselerin içerisinde yaratılan suni fiyat oluşumları da diyebiliriz buna. Özellikle fiyat çarpanlarına baktığımız zaman, değerlemelere baktığımız zaman dolayısıyla burası çok uzun süredir yukarı doğru gidiyordu. Ama biraz önce ekrana gelen grafiğe baktığımız zaman bu endeks 2009 yılında yayınlanmaya başlandığı tarihten bu yana 2020 Mart ayını çıkarırsak, Mart'ın ikinci haftasını, pandemi haftasından bahsediyorum yani. Hı hı. O zamandan bu zamana en kötü haftalık performans. Yani bu biraz daha üzerine düşünülmesi gereken bir grafik de olabilir. Ben bunu biraz daha önemsedim. Yani o pandemi sıkışıklığını diyelim, orada ciddi bir hani bir pozisyon boşalmasını da yakından takip etmiştik. Onu çıkarırsak en kötü haftalık performans küçük orta ölçekli şirketler açısından. Tabii şöyle bir baktığımız zaman aslında diğer endekslerde de kayıpları görüyoruz. Ama tabii ki bu XTÜMİ'ye kadar görmediğimizi söyleyelim. İşte endeksteki %8'lik değer kaybından bahsettim. Dün bankalar bir miktar daha yukarı gitti. Bazı bankalarda tavan hareketini o tarafta görmüştük. Bankalar %4 civarında negatif tarafta. Dolayısıyla o harekete rağmen ama işte sanayiye bakarsanız, hizmetler endeksine bakarsanız bugün itibariyle orada da %10'ar değer kayıpları olduğunu takip ediyoruz. Dolayısıyla yurt içi tarafta 13.000 seviyesinin üzerinde tutunduk. 14.000 seviyesini aşağı doğru kırdıktan sonra o satışların çok hızlı bir şekilde aşağı doğru geldiğini gördük. Dolayısıyla hani bu tarafta da önümüzdeki süreçte artık bu 13.000 seviyeleri bunlar biraz daha yakından takip edilecek. Ama hani bu biraz önce saydığım işte zaten 28 Ağustos'ta biz SPK'nın fon rehberini yayınladığı tarihten bu yana bir dizi önlemleri, buradaki kural değişiklik setini yakından takip etmiştik. Ve belki şunu biraz daha ön plana çıkarmak lazım ki alımların da orada yoğunlaştığını gördük. Ya da düşüşlerin daha sınırlı kaldığını gördük yer yer BIST 30 tarafı. Burada serbest fonlar içerisinde yapılan düzenlemelerden muaf, birçok muafiyeti BIST 30 hisseleri için sayabiliriz. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Biraz daha küçük orta ölçekli şirketlerin çok uzun süren giden, uzun süre devam eden rallisinin ardından bu fon düzenlemelerinin ardından bu hareketin devamı gerçekleşecek mi? Yoksa birçok kural setinden muaf olan BIST 30 şirketleri mi burada yukarı doğru gelecek? Bir de olası buraya yabancı ilgisinden bahsedecek olursak ki özellikle geçen haftalık rakamlarda da hiç fena olmayan girişleri o tarafta yakından takip ettik. BIST 30 üzerinde biraz daha kümelenmenin de

0: yoğunlaştığını görebiliriz. Dediğim gibi o taraftaki hareketlilik de şu anda işte fonlar elindeki en likit pozisyonları ki bunların yani hisse senedi olarak söylüyorum. BIST 30 şirketleri üzerinde zaten satışlarını gerçekleştiriyorlar. Buranın hani BIST 30'un biraz daha önemi burada aslında. Daha likit olması. Dolayısıyla bir türbülans olduğu zaman BIST 30 da bundan etkileniyor. Ama şu toz duman ortadan kalktıktan sonra hissesel bazlı biz ayrışmaları konuşmaya devam edeceğiz. Yani bu tema nereye kadar devam eder bilmiyorum ama küresel tarafta da hali hazırda bu temadan bağımsız olarak da küresel taraf çok da böyle iyiye gitmeyen bir duruma işaret ediyor. En azından fiyatlamalara baktığımız zaman.
1: Şimdi Mehmet, o zaman biraz da o tarafı konuşalım. Çünkü ben de az önce rakamları paylaştığımda hem Avrupa tarafında hem ABD tarafında tamamen kırmızıların hakim olduğunu gördük. Avrupa'da biraz daha yoğun satışları görüyorduk. Dolayısıyla baktığımızda tahvil cephesi keza öyle yeniden yukarıya gidiyor. O tarafta ne olup bitiyor? Yani bundan sonrasında ilişkinin ne beklemek lazım? Belki biraz üzerine yoğunlaşmakta fayda olabilir o tarafında.
0: Haftayı kapatırken Ece, bugüne gelen ne kadar aslında dünkü alımlarla birlikte S&P 500'ün haftalık kayıp serisinin 1000'dekilere kadar gerilediğini gördük. Hala kayıptaydı ama biraz daha bu hafta döngüsel hisse senetleri açısından çok parlak bir hafta olmadığını söyleyelim. ABD bankaları açısından ilk başta tümden daha sonra ayrışmakla birlikte bir negatiflik geriye çekilme gördük ki özellikle BofA'nın CEO'sunun açıklamaları bu tarafta bankaların karlılıklarına belki tırnak içerisinde trading karlarına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Dolayısıyla o taraf %1,5'lara yakın negatifti. %2'lere doğru haftalık kayıba doğru gidiyor. Şu anda Dow Jones tarafına baktığımızda. Şimdi hisse senetleri tarafına baktığımızda işte S&P 500'de de 7600 ve 7500 buralar bu 100 puanlık bölge biraz daha destek ve artık her ne kadar şu anda gördüğümüz 105 dolar civarında, 104 dolar civarında Brent petrole rağmen 100,5 civarına kadar gelen dolar endeksine rağmen ve biraz daha %5 civarında gördüğümüz tahvil ABD 10 yıllıklarından bahsediyorum. Tahvil getirilerine rağmen ciddi anlamda kendini çok aşağı salmayan bir Wall Street görüntüsü vardı. Bunun önümüzdeki hafta devam edip etmeyeceğini göreceğiz ama şunu da söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta biraz daha PMI verileriyle birlikte makro açıdan daha sakin bir hafta. Ama Birleşmiş Milletler zirvesi ve biraz daha gündeme girecek olan bir konu var ki Trump Xi Jinping zirvesi. Dolayısıyla bu zirveden çıkacak olan tarife mesajları, iki ülke açısındaki diplomasi havası burada finansal piyasalar açısından biraz daha kritik olabilir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü biz 2025 yılında Donald Trump'ın tarifeleri açıklandıktan sonra ciddi anlamda piyasalarda görmediğimiz son dönemde bir volatilite görmüştük. Neye göre? Özellikle 70-80'lerden bu yana en büyük enerji krizi olarak olmaya aday ya da olarak adlandırılan şu ABD-İran savaşından daha kötü bir fiyatlama görmüştük. Yani geriye çekilme olarak söylüyorum bunu. Çok daha eğer o günleri hatırlayacak olursan zaten. Dolayısıyla buradaki bir iki ülke arasındaki yapıcı mesajlar, burada İran meselelerinin de bir miktar daha ele alınacağını en azından biliyoruz ve bu tarafta öngörüler de bu şekilde. Burada biraz daha yönü tayin edebilecek düzeyde. Çünkü buna bağlı olarak da petrol fiyatlarını yakından takip edeceğiz. Buna bağlı olarak da birazdan bahsedeceğim. Faiz kararları üzerinde önümüzdeki süreç artık herhangi bir faiz indirimini bırakalım. Yeni bir faiz artış döngüsünden bahsederken biz biraz daha kritik olacak. Onun dışında şu anda şimdi faizlerden bahsettim. Hafta içi özellikle Warsh'un açıklamalarından sonra tahvil getirilerinde bir yukarı bir aşağı hareket görmekle birlikte dün hatırlarsan 7-8 bas puan birden tahvil getirilerinin aşağı doğru geldiğini, tahvillerde bir değerlenme silsilesi gördüğümüzü zaten onlardan bahsetmiştik. Şimdi bugün geldiğimiz noktada 2 yıllıklar 4.74. Yani 2024'ten bu yana ABD tahvil piyasasının kısa bacaklı tahvilleri 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine doğru gitmeye devam ediyor. 10 yıllıklara bakalım. 5'in altına geldi. Tekrar yukarı doğru çıktı derken tekrar %5 seviyelerini konuşuyoruz ABD 10 yıllıklarında. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında Ece. Bir iyileşme görsek de bu iyileşmenin devamı bu şu anda tahvil piyasasında unutulan bir fiyatlamaymış gibi gözüküyor. Yani işte Scott Bessent'ın tahvil geri alım programına kadar gidelim geriye. Oradan itibaren kötüleşen fiyatlama. Oradan sonra bir alım ama bunun
1: çok
0: da yine
1: süreli.
0: Çok kısa ve suni olarak kalması. Hı hı. Burada tahvil piyasasına ilişkin önümüzdeki sürece ilişkinde artık biraz daha kötümser yorumları da birbirine barındırıyor. Bazı kurumlardan ki burada özellikle kısa bacaklı tahvillerde Amundi gibi kurumlardan Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi olan burada kısa vadeli ABD tahvil faizlerini bir hedge mekanizması olarak kullanıp biraz pozisyonlarını orada arttırdığını yakından takip etmiştik. Ama anlıyoruz ki buradaki iyimserliğin çok kısa vadede sanki görülemeyecek olması biraz daha şu anda tahvil traderları açısından görülen kısım. Bir diğer tarafta tabii Fed'in zaten özellikle dot plot'u görme şansında bulunduk. Projeksiyonlar yenilendi bu tarafta. Daha şahin bir görüntü gördüğümüzü en azından yani şu anlamda söylüyorum. 2026 yılı bitmeden bir faiz artışının şu anda kesin ihtimalle swap piyasalarında zaten fiyatlandığını yakından takip ediyoruz. Şu anda ekrana da gelirse, şu anda ekranda gözüküyor zaten bizim ekranımızda. Şu anda bir sonraki toplantıda %57'ler çerçevesinde Fed'den faiz artış ihtimallerini fiyatlandı ama 14 bas puan. Biz 9 Aralık'taki toplantıya baktığımızda orada artık ikinci faiz artış ihtimalinin birinin kesin %33 ihtimalle fiyatlandığını görüyoruz. 33 bas puanla dolayısıyla piyasa buradaki gevşemeyi, sıkılaşmayı, fiyatlamayı sürdürüyor. Ama tabii ki de işte biraz daha işte buna biraz daha işte Trump her zaman geri adım atar fiyatlaması mı diyebiliriz? Taco trading üzerinden biraz daha konuşacak olursak bu fiyatlamanın oynak kalma ihtimali çok yüksek. Çünkü Fed'in projeksiyonları da hali hazırda biraz daha enerji maliyetlerinin içerisinde barındırdığı için yani biz bugün bu artış ihtimallerini konuşuyorsak şu anda Brent petrolün gelmiş olduğu seviye dolayısıyla bu ihtimalleri konuşuyoruz. Dolayısıyla çok oynak kalmaya namzetmiş gibi gözüküyor. Hani burada önümüzdeki süreçte de haftaya şu ABD-Çin görüşmelerini yakından takip etmekte fayda var. Ama onun dışında ya belki birazdan değerli metaller tarafını da konuşabiliriz. Ama şunu söyleyelim ki faizler yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Ve bunun da hisse senetleri üzerinde bir miktar daha bozucu etkisini de yakından görüyoruz.
1: Peki
0: diyelim.
1: Mehmet, bu hafta özeline bakacak olursak jeopolitik riskler işte dolayısıyla faizlerin yukarıya gitmesi, Fed'in adımı ve sonrasına dair beklentiler hepsi hisse piyasalarında etkili oluyor dedik. Ama onun dışında bu hafta çokça konuşulan küresel piyasalarda hani bu yapay zeka temasıyla ilgili endişeler de vardı. Onların biz hisse senedi piyasalarında fiyatlamaları ne kadar dahil edildiğini gördük görmedik.
0: Sence? Yani burada aslında bir hisse senedi piyasaları üzerinden bunu konuşabiliriz. Bir de çok daha genel boyutta artık yapay zekanın yani işte çığırından çıkabilecek bir yapay zeka genişlemesinin insan ırkını yok etmesine kadar gidebilecek bir süreçten. Burada yani ben yaklaşık 7-8 okuduğum makalede işte binde 3 ihtimallerden %10 ihtimallere kadar önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu ihtimalden bahsedilir boyutta. Dolayısıyla bu da yapay zeka bu yapay zeka laboratuvar sahiplerinin yani neyden bahsediyorum? OpenAI CEO'su Sam Altman'dan işte burada Anthropic CEO'sundan bahsediyorum. Aynı zamanda işte Elon Musk'ın bu tarafta yakından açıklamaları vardı. Bunları biraz yavaşlatmaya itiyormuş gibi gözüküyor. Ama burada belki şu detay da var. Bu yavaşlatma çağrıları ABD hükümeti tarafından ne kadar karşılık buldu? Bunun hiç karşılık bulmadığını gördük. Dolayısıyla bu da aslında hali hazırda ABD-Çin arasındaki rekabetin ne kadar korkunç bir boyuta geldiğini biraz daha gözler önüne seriyor. Yani siz burada bir olası bir yavaşlamaya geldiğiniz zaman Çin'in yapay zeka, hali hazırda yapay zeka modelleri zaten ABD'nin, ABD'li modellerinin, muadillerinin ensesindeyken şu anda bu yavaşlama Çinli rakiplerine bir avantaj sağlayacak korkusuyla Donald Trump karşısında çok bir karşılık bulmamış gibi gözüküyor. Yani Truth Social'da atmış olduğu bir ifade vardı. Yapay zekanın şu anda ihtiyacı olan tek bir şey yüksek IQ'ya sahip bir ABD başkanı, bir insan. O da şu anda ABD'de var tarzında bir açıklama. Yani bu
1: yine
0: aslında biraz da
1: çok mütevazı açıklamalarından bir tane.
0: Evet, yani bunu da Dolayısıyla piyasalar üzerinde ciddi anlamda nedenli ciddiyetini ciddiye aldığını gözler önüne seren bir açıklama. Hisse fiyatlarına geldiğimiz zaman ise biz bu hafta başında işte özellikle Anthropic CEO'sunun açıklamasından sonra aşağı doğru gelen Asya piyasalarından başlayıp çipçiler özelinde etkisi altına alan bir fiyatlamayı yakından takip etmiştik. Önümüzdeki sürece ilişkin talep koşullarında çok ciddi bir değişiklik yok ama yapay zeka harcamaları, yani yapay zekanın gelişimi yavaşlayacaksa harcamaları da biraz daha hız kesebilir. Harcamaları hız kesecekse o zaman burada çiftçiler acaba önümüzdeki süreçteki sözleşmelerini ne kadar elinde tutabilecekler gibi birçok şey konuşuluyordu. Bu da zaten ilk etapta pazartesi günü tüm teknoloji hisselerinde çiftçiler başta olmak üzere ellerin sat tuşuna gitmesine neden oldu. Ama dün itibariyle bir miktar daha kuvvetlenme o tarafta gördük. En azından bir tepki hareketi buradaki gelişmeleri hissesel bazı için söylüyorum. Yakından takip etmek lazım ama şu anda hala o tema, yani tema dediğimiz şu Ece, büyüme mi istiyorsunuz, büyümeye katkı mı istiyorsunuz ABD'de? Yapay zekanın işte ciddi anlamda yapay zeka harcamaları. Yani burada enflasyonist açıdan söylemiyorum. İlk etapta çalışmalar bu yapay zeka harcamalarının bir enflasyonist etki çok sınırlı sayıda. Ardından ciddi anlamda verimlilik artışıyla bir düşüşe geçeceğini söylüyor. Bunun da temasında bir miktar daha yapay zeka var. Diğer sektörlere sirayet eden, ki işte inşaat gibi, diğer emtiaları işleyen şirketler gibi bir şey mi istiyorsunuz? Bilanço genişlemesi mi? Bu da bir miktar daha yapay zeka ile gerçekleşecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bizim temamız olmayı sanki çok kısa vadede bırakmayacak gibi gözüküyor bu yapay zeka. Ama açıklamalar ve geldiği boyutlar biraz daha önemli olacak.
1: Peki, bir dakikalık vaktimiz kaldı. Sen değerli metaller dedin. Onu bir sormadan geçmek istemiyorum. Çünkü işte dolar 100 şeyler, faizler yukarıya gidiyor. Öte yandan faiz artırımı geldi ki beklentilerde yüksek, jeopolitik riskler var. Yani neden yükseliyor?
0: Tam olarak ben de oradan sana cevap veririm. Dolar endeksinin 100,5 olduğu ortamda ons altının bu haftalık kazançları %1'ler çerçevesinde geziniyor. Bunun da ana sebebine baktığımızda ETF alımlarının devam ediyor olması ve bu kadar riske rağmen ons altında takip edilen 4300 dolar desteğinin aşağı doğru kırılamıyor olması biraz daha sanki emtia tarafındaki traderları ons altın açısından biraz daha yukarıya doğru cesaretlendiriyormuş gibi gözüküyor. Dediğim gibi önümüzdeki hafta hisseler açısından da, değerli metaller açısından da, tüm riskli varlıklar açısından biraz daha kritik olacakmış gibi gözüküyor. Ama altının yanına biraz daha gümüşü de koyabiliriz. 66 doların üzerinde %2'ye yakın primli.
1: Bloomberg ET araştırma analisti Mehmet Özdemir, çok teşekkür ediyorum.
0: Ederim.

0: Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü 225 puanlık kayıpla kapattı. %1,67 oranında aşağı gelen Borsa İstanbul 100 ana endeksinde fiyatlamalar an itibariyle 13.284 puanı gösteriyor. Filip Kapital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar canım.
0: Çok teşekkür ederim. Hem hafta kapanışını değerlendirmenizi isteyeceğim. Hem de aslında biraz önce Mehmet'le de konuşma fırsatı bulduk ama hani dün biraz toparlar gibi oldu. Bugün tekrar satışları gördük. Nasıl değerlendirirsiniz hem dünü hem bugünü genel olarak baktığımızda?
1: Ece Hanım, önce şunu söylemek lazım herhalde. Bu haftanın hani gerçekten zor bir haftaydı. Yani o nedenle dünkü tepki hareketi bankalar cephesinde özellikle daha fazla vücut buldu. Orada tavan olan hisseleri gözlemledik. Bugün biraz geri çekiliyor olması hani çok anormal bir durum değil. Ama benim tahminim hani önümüzdeki haftalara doğru gittiğimizde muhtemelen bu tasfiye sürecindeki fonlar ile ilgili olarak hareketlilik devam edecek diye tahmin ediyorum. O nedenle biz bu volatil ortam bizimle bir süre daha beraber olacak gibi. Bu da ne kadar sürer hani kestirmesi biraz zor ama hani mesela tasfiye sürecinin 3 ay olarak açıklanması bence ilk birkaç haftasının yoğun geçmesine neden olabilir. Benim asıl burada dikkatimi çeken konu aslında biraz daha böyle hacimlerdeki gerileme bugüne baktığımızda. Düne göre mesela daha zayıf bir işlem hacmi görüyoruz ama diğer taraftan baktığımızda hani piyasada banka

0: paraların aslında sanayi endeksine göre bugün de biraz daha iyi durduğunu görüyoruz. Hani her ikisi de aşağıda ama hani bankalar daha az aşağıda. O anlamda hani bankaları belki biraz daha pozitif bir kefeye koymak lazım diye düşünüyorum. Bence yavaş yavaş burada önümüzdeki dönemlerde şeyi görüyor olacağız diye tahmin ediyorum. Hani makro dinamiklere daha hassasiyetin arttığını görüyor olacağız. Yani aslında normale dönüş diyelim, normal akışımıza dönüş diyelim onu. Hani verilerle hareket eden piyasa ortamına geri dönüş olacak ama hani şu aşamada biraz daha bu fonlardaki düzenlemenin, tasfiye sürecinin getirmiş olduğu etkiyi görürüz diye söylemek mümkün. Hani bu haftayı da böyle geçirdik. Bence asıl hikaye hani demin sizler de konuşurken kulak misafiri oldum. Hani burada faizlerin yüksek seyri, hani global tarafa bakarak söylüyorum. Burada mesela Amerika 10 yıllıklarının yine mesela sabah 4.90'lara yakınsarken şimdi 5'lerin üzerinde olduğunu görüyoruz. Yine petrol fiyatları tarafına baktığımızda 101, benim ekranda gördüğüm 101 dolarlara yakınsayan bir hareket var. Ve böyle bakıldığında hani yine enflasyonla alakalı olarak hani global cephede tedirginliğin bizimle beraber olacağı bir dönem daha olacak gibi görünüyor önümüzdeki hafta içerisinde. Eğer burada bir yumuşama olursa hani bunu tabii daha olumlu cepheden algılarız ama şu anda sanki o noktadan biraz daha uzakta gibi duruyoruz. Önümüzdeki hafta yine PMI verilerini takip ediyor olacağız. Bence bu özellikle Avrupa tarafındaki PMI verileri bence önemli olacaktır. Çünkü orada hani daha fazla bir faiz artışı bekleniyor. O nedenle büyüme dinamikleri daha aşağı doğru alınıyor. Bu bizim için de bence kritik nokta. Artı Fed üyelerinin konuşmaları var. Bence yine orayı takip etmek lazım. Çünkü bence bu özellikle enflasyon tarafında ne diyorlar? Bir sonraki faiz artırımı ile ilgili ya da bir sonraki toplantıda diyelim faiz artırımı olur mu olmaz mı noktasında biraz daha bence o taraf takip ediliyor olacak diye söyleyebilirim. İçeride bizim takip edebileceğimiz konu bu tabii fonların tasfiye sürecinin haricinde hani makro cepheden bakıldığında bizde de faizler olacaktır. Çünkü 40'ın altına kadar gelmişti 2 yıllık faiz oranları. Şimdi 40'ın çok hafif üzerinde görüyoruz. O nedenle eğer orayı başarılı bir şekilde aşağı doğru getirmeyi başarabilirsek daha doğrusu bence daha farklı bir piyasa görebiliriz diye düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Ama hani yakın dönemde borsa açısından bakıldığında biraz daha böyle risklerin ve bu dengelenme sürecinin hafif ağır bastığı bir dönem olacak diye tahmin ediyorum.
1: Şey sorayım, yani mesela haftaya jeopolitik taraftan pozitif bir haber akışı gelirse veya işte Çin Xi Trump görüşmesi var dedik, o zirveden olumlu çıktılar gelirse, bunlar bir miktarda olsa borsaya moral olur mu, yoksa böyle bir konjonktürde biz küresel piyasalarda küresel konjonktürün yansımalarını içeride fiyatlamaz mıyız?
0: Bence olumlu taraftan fiyatlarız diye tahmin ediyorum Ece Hanım. Çünkü özellikle hani burada bir hani orta uzun vadeli bir yatırım temasından bahsediyoruz. Yani burada bir anlaşmanın olması, küresel risk tarafındaki risk algılarının azalıyor olması ki umarım da öyle olur. Bence özellikle petrol fiyatlarını, enerji fiyatlarını net olarak aşağı doğru çeken bir unsur olacaktır ve bu da enflasyon cephesinden bakıldığında tüm globalde olduğu gibi bizim içeride de bence yönü aşağı doğru çevirir enflasyonda. Bu da her halükarda hisse senetleri için olumlu bir dinamik olur diye tahmin ediyorum.
1: Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
0: İyi hafta sonları diliyorum.
1: Çok teşekkürler ve bir haberimizle noktalayacağız seans notlarını. YRCG Danışmanlık Yönetici Ortağı Emrah Gürelli, fon piyasaları kaynaklı sorunla sistemli bir kriz yaşanmasını beklemediğini ifade ederken, makro büyüklük açısından Türkiye ekonomisine etkisi olmayacağını da vurguladı. İzleyelim kısa bir ara, ardından günden kalanlar.
2: Piyasası fonlarında pay ile boy yapanlarla yapmayanları bu konuda ayrı bir yere koymak lazım. Yani şu an bu yaşanan şey tüm para repo piyasası fonları üzerinde falan da bir risk yaratmıyor. Hatta yani pay repo işlemi yapan bazı fonların da bu pay reponun içeriğine de bakmak lazım. Yani sonuçta bir pay repoyla da ilgili düzenlemede bir kısıtlamalara gidildi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından. Yani hani burada para piyasası fonları açısından bütün sistemin kesinlikle tehdit eden bir şey de yok. Yatırımcıların bunun çok bunun farkında olmasını özellikle

rica ediyorum. Ama makro büyüklük açısından baktığımızda yani bu işin Türkiye ekonomisine büyüklük açısından baktığımızda çok büyük bir

0: reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Dünya İstanbul'a demedi,
2: sen tam merkezinde. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
9: sigortam net. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun. Her

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da geniş.

0: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
0: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
0: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
5: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
6: Düzenlemeler öncesindeki temerrüte düşme durumuydu ve geldiğimiz noktada işte haftayı %8 civarında kayıpla kapatan bir Borsa İstanbul görünümü. Neler söylersiniz, bu görünümün haftaya taşınmasını bekler misiniz?
7: Tabii burada düzenleyici kurum bazı önlemler aldı. Bu tasfiye sürecinin de devam edeceğini biliyoruz. Önümüzdeki haftaya da bu konu kaynaklı oynaklığın devam edeceğini ben düşünüyorum. Ama bir hafta öncesine göre nasıl bir noktadayız derseniz, bir hafta öncesine göre daha olumlu bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Ama bu süreçteki tasfiye sürecinin netleşmesi ile ortam daha belirgin hale gelecektir.
6: Peki Mehmet Bey, yani size de sorayım, biraz önce aslında seans notlarında da konuştuk bu konuyu ama bunun dışında aslında Borsa İstanbul tarafında sizce piyasaların odağında sadece bu düzenlemeler ve tasfiye dönemi mi olacak, yoksa dışarıdan gelecek bir pozitif hava olduğunda şayet oradan bir moral bulma ihtimalini de masada olduğunu düşünüyor musunuz?
7: Açıkçası bu son alınan kararlar, tedbirler sonrası ben daha olumlu bakıyorum. Ancak önümüzde açıklanması beklenen bu endeks değişiklikleri var. Bu gelişmeler sonrasında bu endeks değişikliklerinde neler göreceğimizi de bir bakmamız lazım. Onun sonrasında bu tasfiye sürecinde de ilerleme kaydedip biraz daha belirginleştiği anda yurt dışı gelişmelere, işte petrol fiyatında olsun, işte jeopolitik gelişmeler olsun, daha olumlu tepki verebileceğiz. Ama genel olarak hani biz bu hafta bu konuları konuşmaktan yurt dışına da bakamadık. Hani faizlerin yükseltildiği, Fed'in, Japonya'nın faiz yükselttiği, bugün yine dönüp bakıyorum Amerikan 10 yıllıklar 5'in üstünde, 30 yıllıklar 5-34'ler civarında. Hani dünyada da çok
6: doğru
7: sıkıntılı bir süreç var. Ama özellikle dediğim gibi enerji fiyatlarında olabilecekleri çekilmeler bu süreçten sonra bizi daha olumlu etkileyecektir. Ancak dediğim gibi bu endekslerdeki değişikliklerin de açıklanması gerekiyor ve bundan sonrasında da endeks kriterlerine yönelik de bir düzenleme gerektiğini düşünmekteyim.
6: Peki son olarak şunu sorayım o zaman, bundan sonrasına ilişkin daha hani düzenlemeler sonrasında, atılan adımlar sonrasında daha pozitif baktığınızı söylediniz. Zaten ilk gün çok sert geçti Borsa İstanbul açısından ve fon piyasaları açısından. Dünle bugün arasındaki fiyatlama farkını neye bağlamak lazım?
7: Şimdi öncelikle şeyi söylemek lazım. Sadece Borsa İstanbul hisse senetleri açısından değil, o günkü likitte ve nakit yaratma paniğinin içinde devlet tahvillerinde de biz çok sert hareketler gördük. Özellikle TLRF kağıtlarda. Dün tabii bu kararların açıklanmasıyla beraber o gelen nakit yaratma etkisiyle gelen satışların dün karşılandığını gördük. Açıkçası Türkiye'nin en sağlam şirketlerinde çok uygun fiyatlara gelen bir ortam vardı. Ben bu sorunlar çözülüp endeks belirleme kriterlerindeki düzenlemeler de yapıldıktan sonra bu piyasanın daha açık olduğunu düşünüyorum. Özellikle yurt dışı konjonktürde en birinci madde olarak enerji fiyatlarını söyleyeyim. Yurt dışı konjonktürde müdahale ederse önümüzdeki dönemde geçmiş bir buçuk seneye göre çok daha yurt dışına katılabilen bir borsa göreceğiz diye düşünüyorum.
6: Mexa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan, çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen Londra'ya gidiyoruz. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizi bekliyor. Ceren, hoş geldin yayına. Londra borsa, Londra için ve tüm Avrupa için yine orada da negatif bir günün yaşandığını görüyoruz. Borsa kırmızıya boyanmış durumda. Neler söylersin, neye bağlamak lazım?
8: Merhabalar Ece. Evet, Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamlıyor. Özellikle tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş risk iştahını baskılamış durumda hisse senetleri cephesinde. Tüm sektörler bugün değer kaybediyor Avrupa'da, fakat sabah saatlerinden beri telekom sektörü %3,5 aşan düşüşle en kötü performansı gösteren sektör. Avrupa endeksleri böylelikle 3. haftada üst üste düşüşle tamamlamış oluyor. Küresel tahvil faizleri yükseliyor. Özellikle hem FED hem de Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta faiz artırmasının ardından yükseliş hızlandı cuma günü. Getiriler çok yıllık zirvelerin hemen altında seyrediyor ve piyasalarda önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artışı beklenti sürüyor. Getirileri yukarıya taşıyan temel unsurlar hala geçerli. Petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalma riski, yüksek kamu borcu seviyeleri ve yapay zeka yatırımlarının sermaye talebini artırması. Petrol piyasasında arz krizinin derinleşmesi endişeleri artıran bir başka unsur. Bugün Bloomberg'un haberine göre Aramco, Avrupa'daki petrol rafinerisi müşterilerine gelecek ay ham petrol sağlayamayacağını duyurdu. Her ne kadar petrol fiyatlarında bu haber ani bir artışa yol açmamış olsa da hala Brent petrolün varili 100 doların üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Diğer tarafta ABD borsalarında satışların hızlanması da Avrupa endekslerinde kayıpların hızlanmasına yol açtı. Çünkü S&P 500'de 350'den fazla şirket değer kaybetti. Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin %5'in üzerinde yükselerek 80 bin doların üzerine çıktı. Dolar ise Mart başından bu yana en iyi haftalık performansını kaydetme yolunda ilerliyor. Diğer yanda bugün Fransa tahvil faizlerinde yükselişin daha da fazla hızlandığını görmekteyiz. Özellikle Fransa tahvil risk göstergesi bütçe endişeleriyle yeni bir eşiğe ulaştı. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faiziyle Almanya'nın aynı vadeli tahvil faizi arasındaki fark 14 yıl sonra 100 bas puanı aştı. Fransa 10 yıllık tahvil faizi 11 bas puan yükselişle %4,56 ile 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Getiri farkında yaşanan bu artış, yatırımcıların Fransa faizi 11 bas puan yükselişle %4,56 ile 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Getiri farkında yaşanan bu ağır sıkma önlemlerine karşı çıktığı bir ortamda kamu maliyesini kontrol altına almakta giderek daha fazla zorlanıyor. Mesela Fransız hükümetinden, yetkililerden perşembe akşamı gelen açıklamalar zayıflayan büyüme ve yükselen faiz maliyetleri nedeniyle bütçe açığının bu yıl gayri safi yurt içi hasılaya oranının %5,4'e çıkacağı yönündeydi. Bu da daha önce bütçe yasasında açığın %5'e gerilemesi hedefinden oldukça uzaklaşılmakta olduğunu gösteriyor diyebiliriz Ece.
6: Ceren, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Ve gazeteci yazar Hakan Güldağ ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Hakan
1: Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
6: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi haftanın gündemi, biz çokça konuştuk tabii ama sizin de yorumunuzu almadan geçmek istemiyorum hafta kapanışında. Fon şirketleri, fon piyasalarında yaşanan çalkantıyı soracağım.
1: Yani cin şişeden çıktı. Yani zaten bir süredir konuşulan bir konuydu. Üzerinde durulan bir konuydu. Bana göre, ben ekonomi gazetecileri açısından daha da yapılması gereken çok iş olduğunu düşünüyorum. Biraz eksik kaldık. İyi bir sınav veremediğimizi de düşünüyorum. Yani sektör de iyi bir sınav veremedi. Maalesef bence yasa yapıcılar, düzenleyiciler de çok iyi bir sınav veremediler. Yani son dakika aldığımız tedbirler belki borsada filan biraz daha bir makul yerlerde kalması, yoksa sistematik riske doğru da gidebilecek bir süreç vardı aslında, aslına bakacak olursak. Ama tedbirler önemli. Fakat kimle konuşsam, nereyle konuşsam, ya bugüne kadar neredeydik? Niye bunlar yeterince gündeme gelmedi? Ya pay repo diye bir sistem ne zaman girdi? Nasıl
9: bu işin içerisinde bu kadar yer aldı da yani hisse senedi üzerinden biz bu işlemleri nasıl bu

0: kadar büyütebildik? O zaman aklımız neredeydi? Bu niye hiç kimse bunu oturup da eleştirmedi gibi eleştirenler de oldu, şimdi haksızlık da etmiyorum.
1: Evet, yani konuşuldu aslında şöyle, hani biraz da göz göre göre de geldi gibi
0: aynen,
1: süreç.
0: Doğru.
1: Hani ekonomi yönetimi de söyledi, yani bundan bir sene öncesinde de söyledi burada aslında manipülatif hareketler olduğunu. Ya yani dolayısıyla biraz
0: niye olmadı ama? Niye bir şey
1: evet, ama düzenleme evet
0: diye, yani o orada adım atılması gerekiyordu. Yani söylenmesi güzel. Hı hı. Hatta piyasaya bir vakit de tanınmış oldu. Değil mi? Yani hem yatırımcıya hem bu işlerin üzerinden gidenlere, ya buralarda artık derinleşmeyin. Yani buralardan yürünmeyecek, biz buna müsaade etmeyeceğiz mesajını da hatta 1,5 sene önce verdiler. Yani eski SPK başkanı,
1: ama ona rağmen, hani
0: ona rağmen adım atılmadı. Bu zamana kadar beklendi. Onun için de şimdi mağdur olan kesimlerin, yatırımcıların en çok dile getirdikleri konu bu. Niye bu işe müdahale edilmedi diye. Tabii ki birileri de dönüp onlara sorabilir. Ya siz anlamadınız mı yani bu işin buraya gittiğini? Siz niye çıkmadınız zamanında? Ama pek çok insan için tabii o bir bazen kredi kartını ödeme aracı, bazen bir hayalini gerçekleştirme aracı, bazen bir geçimi sağlama aracı. Evet, bunların bir kısmı daha sonra nitelikli yatırımcılar girer giremez vesaire, ama hani fonlar üzerinden yapılan işlemler tabii herkese bir takım dokunmalarda bulundu. Hani kaç bin kişiye, şimdi milyona vardığı söyleniyor vesaire filan, ama ortada 800 milyar artı diyeyim, çünkü 800 hı hı. milyarda da sınırlı kalmadığını söyleyen de çok kişi var, ama o 130-131 tane fonun, yani tasfiye edilecek fonun varlık değeri buralarda bir yerlerde belirleniyor. Şimdi bu noktadan sonra yapılabilecek ne var? Yani tabii ki bunların hepsi de, yani orada da gerçekçi olmak lazım. İki şey benim dikkatimi çekiyor. Bir, yani tamamen sanki fonlar, ya bunların hepsi bitti gitti. Hayır, öyle bir şey yok. Bu iş onda biri. Yani bu toplam fonların onda biri. Yani onda
1: bir de... Bu arada onda bir de hiç fena bir oran değil.
0: Çok çok, yani evet. Sabahleyin konuşuyorduk. Yani bir vücudumuzun onda birinde bir sorun olsa, yani ya da bir yeri ağrıyor olsa onda birinin, yani ne yaparız? Kendimizden düşünelim. Yani çok ciddi bir şey. Onu küçültmek için söylemiyorum. Hı hı. Hatta ya bu bize bir şey yapmaz filan diyenlere de çok fazla prim vermemek lazım. Yapıyor. Yaptı da. Ateş düştüğü yeri de yakıyor. Artı Finansal İstikrar Komitesi'nin aldığı tedbirlere bakacak olursak, Merkez Bankası'nı da içeren şeyler, değil mi? Likiditeyi arttırmak için repo meselelerinde gevşemeler vesaireler filan. Bunlar yarın öbür gün, yani her yerde sıkı sıkı tutuyoruz. Yarın öbür gün bu sıkıntılar nedeniyle o rahatlatma, likiditeyi rahatlatma işleri bize belki yolsu elektrik ve enflasyon olarak geri dönecek. Yani maalesef bu tür etkileri de var. Ve tabii ama asıl bundan sonraki en hassas konu, ister istemez buradaki yük kimin üstüne kalacak? Çünkü fiyat, yani sonuçta bu bir alım satım işlemlerinden ortaya çıkan fiyat bir sonuç. Ama bu tasfiye tarafında bize bir şey ifade etmiyor. Yani hı hı. Çünkü bu fonların içerisinde tamamen şey yok. Yani baktığınız zaman repo şey de var, tahvil de var, hazine kağıdı da var. İşte çok hızlı likitte çevrilebilecek başka enstrümanlar da var. Ya yani bunlar da tamamen çöp oldu, artık buradan hiçbir şey çıkmaz demek doğru değil. Ama en azından yarısının ciddi bir risk altına girdiği de şu sıralarda daha fazla görünür hale geldi. Belki bugün borsanın, bilmiyorum en son nasıl bir noktaya geldi, ama borsanın dün alınan tedbirler üzerine biraz toparlayan borsanın bugün yeniden
1: kayıpla, evet.
0: kayıpla ilerlediğini görüyoruz. Yani hassas, kritik konu bu süreçte bu tasfiyenin getirdiği kayıplar kimin üzerine nasıl kalacak? Nerede o kayıplar şekillenecek? Çünkü şimdi bazı adımlar da atılıyor. Kamunun bundan bir takım muhtemelen sıkıntıları olacaktır, kayıpları olacaktır ister istemez. Belki bununla görevli bankalar açısından da bir değerlendirmek gerekebilir. Ama tabii esas itibariyle buralara yatırım yapmış olanların dünyadaki örneklere de bakınca, Sayın Bakan da hani Ponzi kelimesini kullandı değil mi? Yani Ponzi şeyinin de getirdiği sonuçları, dünyadaki sonuçlarını da hep biliyoruz. Bu daha çok bu sisteme parayı tırnak içinde kaptıranların üstüne kalıyor bu ağırlıklı olarak bu yükler. Bu sefer de muhtemelen öyle olacak. Ama bence fon işi Türkiye'de devam edecektir. Belli tedirginlikler olsa da devam edecektir. Hatta bir müddet sonra belki daha sağlam bir şekilde de devam edebilir.
1: Çünkü yani daha sağlıklı artık piyasa, daha sağlam temeller üzerine oturtuldu deyip bir yatırımcı daha rahat mı giriş yapar, yoksa aman başıma bir şey, hani öyle bir psikolojiye de girebiliyor ya, içeride çok fazla aslında finansal okur yazarlığın da çok yüksek olmadığını söyleyebiliyorsak eğer, dolayısıyla kulaktan dolma bilgilerle artık hani fon tarafından uzak durma eğilimi de görebilir miyiz?
0: Kısmen görürüz ama bu bir müddet sonra tekrar değişir. Ben bir yavaş yavaş bir güven adımlarının atılmak durumunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu aynı zamanda büyük şirketler içinde bir piyasa, devlet için, hükümet içinde bir piyasa. Hazine bonoları da orada satılıyor değil mi? Bunların oranları belirleniyor vesaire filan. Hani bu piyasayı kimse öldürmek istemez. Kesinlikle. El birliğiyle güvene doğru götürmeleri lazım. Ama tedirginlikler mutlaka olacak. Sıkıntılar, yani bunu tamir etmek kolay olmayacak. Orası açık. Ama bir şekilde yavaş yavaş buraya tekrar bir dönüşün olacağını ben düşünürüm. Zaten olması da önemli olur. Fakat gönül ister ki bu işin artık bir şekilde denetiminin, düzenlenmelerinin filan geçmişten çok daha farklı şekilde yapılması, geç kalınmaması, her an buranın denetleniyor olması ve o yatırımcı o güvenin tekrar sağlanması. Yoksa Türk varlıklarına, Türk yatırımcısının yatırım yapmasından daha güzel ne olabilir ki?
1: Kesinlikle.
0: Yani o sanayide gücümüz var diyoruz, kaslarımız kuvvetli diyoruz, sanayinin paraya ihtiyacı var vesaire, fonlara ihtiyacı var. Böyle bir dönemde bu mekanizmanın bozulması hiçbirimizin faydasına değil. Bu mekanizmanın aksine güçlenmesi lazım. Ama şu düzenlemeler en azından o güçlenmesi için bir zemin oluşturdu. Çünkü bir öncekinde kuyu kazıyorduk. Yani belli, yani o kuyu kazma işini şimdi bırakacağız. Ben öyle görüyorum.
1: Peki oradan şuraya geleceğim. Şimdi aslında konuşurken dediniz ki birçok insan işte buralara, belki de fona giriş yapan, geçimini buradan sağlayan olabilir, başka şeyler olabilir dediniz. Oradan geleceğim. Mesela konuşmaya başlamadan önce biz de reklam arasında size konuşurken esnaf da bu arada dediniz.
0: Doğru.
1: Zor durumda.
0: Doğru.
1: Biraz o tarafı da detaylandıralım mı?
0: Mesela bakın, hem yani şu son birkaç gündür konuşuyoruz. Bir, diyorlar ki bu TEFAS, Takasbank, bazı emirler anında uygulanmıyor falan. En çok şikayetleri bana gelenleri söylüyorum. Bir kısım da tabii ki şundan mağdur vaziyette. Bunun içinde çok esnaf var. Bunun içinde bir takım sanayiciler de var. Ya ben bazı işlerimi oradan döndürüyordum. Kredilerimin ödemelerinin bir kısmını buradan yapıyordum. Borçlanıyor, yüksek faiz, ama buradan aldığıyla onu yürütebiliyor. Bakın böyle maalesef farklı etkileri de olacak bunun. Çok büyük rakamlar koyanlar var, daha makul rakamlar koyanlar var. Hani buna çok üzülmeyenler var. Ama en azından bu bir şey yapıyordu, döndürüyordu diye söyleyenler var. Esnafta da böyle bir kesim var. Esnaf da bizim finansal okur yazarlığımız belki çok yüksek değil ama iştahımız maşallah yüksek. Yani giriyoruz bu işlerin içerisine. Evet. Risk alıyoruz. Bir yandan da insanlar şöyle düşünüyor. Ya bu iş böyle gittiğine göre kimse de bir şey demiyor bu işe. O zaman bu iş herhalde yani iyi bir şeydir. Buradan niye ben faydalanmayayım? Niye
1: herkes
0: ben yüksek
1: faydalanıyorsa
0: getiri,
1: ben niye faydalanmayayım
0: diye bakıyor. Hatta yani sektöre de eleştirim o. Yani işte bu işi daha farklı yapmaya çalışan BIST 30 hisseleri öneren vesairelere karşı da yatırımcılar diyordu ki ya sen bana hep BIST 30 hissesi öneriyorsun ama orada bir hareket yok. Bak hareket buradan, sen niye burayı önermiyorsun diye çağrıda bulunuyorlardı. Onlar da seyrediyorlardı. Şimdi yeniden belki o insanları kazanma konusunda bu şirketlerinde esnafla, başkalarıyla bu ilişkileri yeniden düzenlemeleri lazım. Ama esnafın durumu bu ay biraz küçük küçük hareket başladı. Yoksa yaz ayları çok kötü geçti esnaf açısından. Hareket yok. Hı hı. Ve bazı şeyleri alamıyorlar. Bazı malları alamadılar. Onları işte eş, dost, ahbap, o şirketler diyelim ki böyle büyük şirketler, onlara mal sağlayanlar, tedarikçiler biraz onları kolluyordu. Biraz daha kollamaya devam ettiler ama mesela Temmuz-Ağustos'ta biraz bu işin zayıfladığını, esnafa yeterince mal gelemediğini görmeye başlamıştık. Bu ay yavaş yavaş bir hareket var. Beklentiler şu okul harcamalarından sonra biraz daha artabileceği yönde. Ama onlar da kartlarını, kredi kartlarını, şunlarını, bunlarını döndürmekte çok zorlanıyorlar Ece Hanım. Bu çok net bir şey. Sanayicinin bir kısmı zaten biliyoruz, hep konuşuyoruz. Onlar da çok zorlanıyorlar. Bu meselenin oraya da maalesef bir şeyi olacak, etkisi olacak. Çünkü o kartların bazıları buralardan elde edilen gelirlerle de biraz döndürülmek ya da döndürme umudunu taşıyorlardı. Orada darbe yiyenler var. O sıkıntı. Ama esnaf biraz hafif hareket görmeye başladı Eylül'le beraber. O tarafı önemli ama orada da işte karşısına eğer taşımayla ilgili bir iş yapıyorsa, ne bileyim motorun fiyatları çıkıyor vesaire filan, oradan
1: bir
0: sıkıntı var.
1: Yine burada da 100 TL'nin üzerine çıktı
0: içeride. Maalesef. Hatta bazı istasyonlar bunu 0 bilmem kaç filan diyerek izah ediyorlar. Çünkü onlarda 3 haneli şey yok, göstergeler de yok. Yani epey de bir, yani 10.000'in üzerinde bu türden istasyon var. Yani benzin istasyonu var. Şu anda tam rakamı söyleyemiyorlar, ilan edemiyorlar. Ama öğrendiğimiz kadarıyla bu akşam bir indirim geliyor. 100 liranın altına tekrar inecek motorun fiyatları. Yani İstanbul için 96 bir şey. Yani bir öncekinden gene yukarıda ama 100 liranın da altında şekillenecek. Bütün Türkiye çapında gibi görünüyor. Belki biraz da bu istasyonların hazır olmaması, 3 haneli rakamlara, onun da bir etkisi var. Biraz hafif de bir petrolde bir gerileme oldu gibi ama sanki daha çok bir tür tedbir, bir tür müdahale gibi görüyorum ben kamu tarafından. Çünkü herkesin yeniden fiyatlama davranışını bozacak bir olay. Yani siz ne olursa olsun konuşulan konu ne oluyor? Ya zaten motorun 100 lira. Motorun 100 lirayı geçmiş abi, sen daha ne anlatıyorsun diyen çok insan oluyor. Onun için biraz indirim falan, bunları dengelemek önemli.
1: Biraz 100 lirada psikolojik bir sınır gibi herhalde.
0: Orada. Aynen öyle Ece Hanım. Böyle bir 100 liranın psikolojik bir tarafı var. Bu arada tabii petrol fiyatlarının genel olarak artışı, rafineri fiyatlarındaki artış, rafinerileri biliyorsunuz artık çeşitli ülkeler yeniden vergilendirmeye çalışıyorlar. Çünkü çok büyük marjlar ortaya çıktı. Ama bu navluna da yansıdı. Şimdi mesela muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren bunun sonuçlarını görmeye başlayacağız. Konteyner başına 100 dolar, 100 euro civarında artışlar olacak. Bunun sektör bunu konuşmaya başladı. O yansıyacak görünüyor. Eğer çok ciddi indirimler olmazsa petrol fiyatlarında ya da rafineri durumunda bir düzelme olmazsa, ama o da mucize gibi bir şey olur. Rafinerilerin durumu ortada. Çoğu vuruldu. Bir kısmı doğru, yani o marjları zaten onun için yükselttiler. Mesela Çin bu işlerin merkezi gibi, yani en çok ticaret o taraftan Körfez bölgesine 4 katına filan çıkmış vaziyette. Yani 8.000-8.500 dolarlar civarında konteyner fiyatlarının taşınma rakamları. Bizim o bölgeye de işte 3.500-4.000 dolarlar civarına çıkmış vaziyette. Ama belki bu bizim fiyatlar da artıyor, bizim ihracat da pahalılaşıyor. Ama en azından Çin'den gelene göre bir takım avantajlar da ortaya çıkıyor. Bu petrol fiyatları, bu ticari ilişkileri, bağlantıları da çok etkiliyor. Yani burada hakikaten atik olan, belli bağlantıları yapabilen, iyi fiyatlar verebilen, sürekli sahada olan ve sahada olmanın şu sıralarda çok önemli olduğunu biraz iş yapan insanlar, iş dünyası çok vurgulamaya başladı. Yani oturduğum yerde işte ben bu malı ürettim, vallahi gelen alsın zaten fiyatı da bu deyince hiçbir şey olmuyor. Gidip pazarlamak vesaire falan, şu sıralar fuarların önemi yeniden artmaya başladı. Fuarlar,
1: orada da vize sıkıntımız var işte.
0: Vize sıkıntımız çok. Ama orada da biraz patronların, iş sahiplerinin bu noktada biraz fedakarlık yapması lazım. Gerçekten işi yapacak insanların o mesela yeşil pasaportu kullanmalarını sağlamaları lazım. Kendileri alıyorlar. Kendileri gidiyorlarsa çok iyi. Ama alıp aileyle gezmeye gidiyorlarsa hiçbir anlamı yok.
1: Doğru, haklısınız.
0: Yani orada da biraz o imkanı, çünkü orayı çok fazla zorlayamıyorsunuz. Yani hem Schengen tarafında zaten zorlanamıyor. Avrupa ile konuştuğunuz zaman Avrupalı yetkililer diyor ki ya 10 vizeden birisi zaten Türkiye'ye veriliyor. 10 Schengen vizesinden biri Türkiye'ye veriliyor. Biz vermiyor değiliz ki, ama verdiği 3 ay olunca, 10 günlük olunca,
1: 1 aylık olunca,
0: böyle olunca o zaman zaten sık sık Schengen vizesi almak durumunda kalıyoruz. Büyük bir eziyet.
1: Bir de büyük bir maliyet de tabii bu arada.
0: Büyük bir maliyet de.
1: Peki şunu soracağım. Şimdi muhakkak ki siz de bilmiyorum denk geldik mi yayınlarda, ama OVP sonrasında konuştuğumuzda genel anlamda sanayicinin, işte iş adamlarının beklentileri biraz daha pozitife dönmüş gibiydi. Hmm. Hani oradaki biraz daha destekler, sanayi önceliklendiriliyor mu diye. Geldiğimiz noktada işte enerji fiyatlarını konuşuyoruz, küresel riskleri konuşuyoruz. Siz diyorsunuz navlun fiyatları, işte esnaf zor durumda. Hala pozitifliği koruyabiliyorlar mı?
0: Ya şimdi şöyle, tabii pozitifliği korumaya çalışıyorlar. Hı hı. Çünkü söylenen bir şeyler var. Mesela 1 Ekim'de bakalım nasıl bir tablo önlerine çıkacak. Çünkü 1 Ekim'de Sayın Bakanımız da yeni bir model uygulanacağını Merkez Bankası tarafından bu döviz dönüşüm meselesinde ifade etmişti. Orası
1: doğru, o yaklaşıyor.
0: O yaklaşıyor. O merakla beklenen bir konu. Bu bir takım kredilerin anonsu yapıldı. Daha işte 37'nin üzerinden, yani politika faizi üzerinden işleme konulacak. Yani banka faizinden çok daha düşük olacak. Ama 12 puanı da bakanlık tarafından, bazı bakanlıklar tarafından, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından üstlenilecek. Sayın Bakan açıklamıştı. Bir takım kredi paketleri var. Bunlar çok önemli. Yani şu anda 250 milyar liralık bir paket. Burada bir takım sıraların olduğu, tam ulaşılamadığı filan gibi bazı şeyler duyuyoruz, ama mesela sanayici buralara çok önem veriyor. Fakat sanayinin bambaşka problemleri de var. Bunlar eninde sonunda bir takım pansuman tedbirleri. Yani şu anda nefes almanızı sağlamaya yönelik tedbirler. Yoksa SGK borçları artan, vergi borçları artan lar zaten buralardan faydalanamıyorlar. Onun için çok da fazla şirket de buradan faydalanabilir noktada değil. Buralar hep dikkat edilen şeyler. Ya da döviz dönüşüm desteğinde şimdi işte o da bir umut yarattı. Bazı cezaları hafifletiyorlar ya da kaldırıyorlar. O döviz dönüşüm desteğinden, çünkü ihracatçıların en fazla %20'si, rakamda %18 diye ifade edildi, o kadarı yararlanabiliyor. Yani diğerleri yararlanamıyor. Çünkü bir kısmı hiç başvurmuyor, nasıl olsa bana gelmez diye. Çünkü mesela işte adamın diyelim 3 şirketi var. O 3 şirketinden bir tanesi daha ithalat ağırlıklı bir yapıysa, döviz alıyorsa ödeyebilmek için, o zaman sizi ondan yararlandırtmıyor. Döviz dönüşüm desteğinden yararlanamıyorsunuz. Ya da bir takım bir ay içerisinde, üç ay içerisinde, beş ay içerisinde şu işlemleri yaptıysan yararlanamazsın diyor. Ya da mesela Irak gibi bankacılık sisteminin çok faaliyette olmadığı ya da zor işlemlerin yapıldığı, bankacılık sistemi üzerinden ödemelerin yapılamadığı, mesela mobilyacılar için en büyük pazar Irak. İşte 690-700 milyon dolara yaklaşan oraya ihracatları var. Şimdi bankacılık sistemi üzerinden o paralar gelemediği için buraya döviz dönüşüm desteğini onlar tamamen unutmuş vaziyette. Onlar da ihracat yapıyor. Buraların bir takım düzenlemeler gelmesini umutla bekliyorlar.
1: Sadece çünkü arttırılması değil.
0: Değil. Umut, yani genişlemesini de. Hani hem dönüşüm desteği oranı yükselsin, hem de biraz genişlesin, biraz daha fazla ihracatçı buradan yararlansın, talebi yüksek.
1: Gazeteci Hakan Güldağ, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Ve noktalıyoruz efendim günden kalanları. Kısa bir ara veriyoruz, ardından 60 dakika.

0: Bloomberg KT Radyo. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık paytr.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: 60 dakikadan herkese tekrar merhabalar efendim ve cemaat. Ben haftayı kapatmaya hazırlanıyoruz. Bu hafta özellikle sermaye piyasaları açısından, Borsa İstanbul açısından, fon piyasaları açısından oldukça kritik süreçlerden geçtik. Ama biz bugün özelinde biraz sizi o taraftan koparacağız. Enerji piyasalarına yöneleceğiz 60 dakikada. İlk konuğum Şura Enerji Dönüşümü Merkez Direktörü Alkın Bağ Güllü olacak. Kendisiyle hazırda COP31'e yaklaşırken bu tarafı konuşuyor olacağız. İkinci bölümde Milestone Blockchain Lab CEO'su Tanser Kaya bizimle birlikte olacak. O tarafta da aslında kripto piyasaları açısından da oldukça kritik bir haftaydı. Beklenen bir yasa vardı ABD tarafında. Bir kez daha ertelendi. Öte yandan biliyorsunuz ABD tarafından 25 bas puanlık bir faiz artışı karşıladık. Dolayısıyla bunun fiyatlamaları etkisi ne oldu ne bitti diye konuşacağız ki her şeye rağmen 80 bin doların üzerinde kalmaya devam eden bir Bitcoin görünümü var şu an itibariyle. Ve son bölümde Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Doktor İbrahim Erdem bizimle birlikte olacak. Ama hepsinin öncesinde günlerin çıkan gündem başlıkları. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının ödeme ve tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre Tera Portföy fonlarının tasfiye sürecini Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarının ise Ziraat Bankası yürütecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 131 fonun tasfiye sürecinin borsa üzerinde baskı oluşturmayacağını söyledi. Şimşek, genele yayılmış sistemik bir risk bulunmadığını belirtirken, hızla büyüyen tasarruf finansman sektörüne ilişkin gerekmesi halinde BDDK'nın ilave adımlar atacağını ifade etti. Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı Temmuz ayında geriledi. Merkez Bankası verilerine göre net uluslararası yatırım pozisyonu 398,7 milyar dolar açık verdi. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre %4,2 artarak 419,6 milyar dolara, yükümlülükleri ise %1 artışla 818,3 milyar dolara çıktı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, enerji fiyatlarındaki artışın otomatik olarak parasal sıkılaşmaya yol açmayacağını söyledi. Lagarde, faiz oranlarının enerji fiyatlarıyla aynı oranda hareket etmediğini vurguladı. ABD merkezli Marquette Üniversitesi'nin anketine göre Amerikalıların çoğunluğu yapay zekanın toplum üzerindeki etkisine olumsuz bakıyor. Katılımcıların %64'ü yapay zekanın toplum için kötü, %36'sı ise iyi olduğunu düşünüyor. Buna karşın katılımcıların %69'u yapay zeka kullandığını belirtiyor.

0: Ve SPK tarafından fonların tasfiye edilme sürecine ilişkin açıklamalar geldi. Detayları izleyelim.
1: Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceğini açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ, diğer 6 şirketin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olaraksa Ziraat Bankası görevlendirildi. Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden 2 iş günü içinde tasfiye konusu fonların tedavüldeki toplam katılma payı adediyle yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki katılma paylarında mutabakat sağlanacak. Varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takidatlarla gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat da merkezi kayıt kuruluşu ve bankalar arasında yapılacak. Fon portföyündeki finansal varlıklar Takasbank'ta ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanacak. Fonların repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduat katılma hesapları, kullanılan krediler ve diğer işlemlerden doğan borç ve alacakların mutabakatı ise önceki saklama kuruluşu banka ve Takasbank arasında yapılacak. SPK bu işlemlerin en geç 10 iş günü içinde tamamlanmasını öngördü. Fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde dönüştürülecek. Bankalar, varlığın niteliğine göre doğrudan satış talimatı verebilecek veya talimatı bir yatırım kuruluşu aracılığıyla iletebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesine göre elde edilen nakit bankalar tarafından belirlenecek dönemlerde fon yatırımcılarının mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında aktarılacak. İhbarlı fonlarda 17 Eylül 2026 saat 13.30'dan sonra verilen katılma payı iade talimatlarıyla para piyasası fonlarında izahnamede belirtilen gün sonu valör atlama saatinden sonra verilen iade talimatları da tasfiye kapsamına alınacak. TEFAS üzerinden satım emri verilen ancak gerçekleştirilmeyen iade talimatları nedeniyle oluşan tutarlarsa, fon hesabına borç olarak kaydedilecek ve elde edilen nakitle öncelikli olarak bu borçlar ödenecek. SPK kararına göre ilgili fonların mal varlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Kurulun uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek. Tasfiyenin sona ermesini takip eden ilk iş gününde ise fon izahnamesinin nerede yayımlandığı hususu ticaret sicilinden terkin ettirilecek. SPK'nın güncellediği listede toplam 131 yatırım fonu yer aldı. Listede A1 Kapital Portföy'ün 9, Atlas Portföy'ün 16, Bulus Portföy'ün 16, Hedef Portföy'ün 31, Pardus Portföy'ün 33, Pusula Portföy'ün 11 ve Tera Portföy'ün 6 fonu bulunuyor.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu Temmuz'da 398,7 milyar dolar açık verdi. Detayları izleyelim.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu Temmuz ayı itibarıyla 398,7 milyar dolar açık verdi. Temmuz'da Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre %4.2 artışla 419,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise %1 oranında artışla 818,3 milyar dolar gerçekleşti. Rezerv varlıklar 17 milyar dolar artarak 164,4 milyar dolar oldu.

0: Varlık kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde doğrudan yatırımlar %0.8 artarak 81.8 milyar dolar oldu. Finansal türevler kalemi %0.7 artarak 2.5 milyar dolar, diğer yatırımlar %0.5 azalarak 161.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bankaların yabancı para varlıkları ise %6.9 azalarak 44.7 milyar dolar gerçekleşti. Portföy yatırımları alt kalemlerinden hisse senetleri ve yatırım fonu payları bir önceki aya göre %1 artarak 50.2 milyar dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde doğrudan yatırımlar kalemi %0.3 azalışta 232.5 milyar dolar, portföy yatırımları %3.5 oranında artarak 160.2 milyar dolar oldu. Finansal türevler kalemi %43 oranında azalarak 4 milyar dolar, diğer yatırımlarsa %1.6 artarak 421.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
1: Ve bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın da faiz kararını karşıladık. Politika faizini beklentiler dahilinde %1,25'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine getirdi.
0: Japonya Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde %1,25'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Karar 7'ye karşı 2 oyla alınırken kurul üyeleri Toichiro Asada ve Ayano Sato faiz artışına karşı oy kullandı. Açıklamada Japonya ekonomisinde kısmen Orta Doğu'daki durumun etkisinden kaynaklı olarak bazı alanlarda zayıflıklar görülse de ılımlı bir toparlanma sergilediği kaydedildi. Japonya ekonomisinin ılımlı büyümesini sürdürmesinin beklendiği belirtilen açıklamada bunun nedeni olaraksa Orta Doğu'daki durumun ekonomik aktiviteyi aşağı çekmesi beklense de küresel çapta yapay zeka kaynaklı talepteki artışa ek olarak hükümetin çeşitli tedbirlerinin ekonomiyi destekleyeceği ifade edildi. Küresel çapta yapay zeka kaynaklı talepteki güçlü artış gibi unsurların desteğiyle ihracat ve sanayi üretiminin ılımlı da olsa artmaya başladığı vurgulanan açıklamada şirket karlarının ise yüksek seviyelerde seyrettiği kaydedildi. Açıklamada bu koşulların altında kurumsal sabit sermaye yatırımlarının inşaat maliyetlerindeki artıştan etkilenmesine rağmen ılımlı bir artış eğilimi gösterdiği, hane halkı güveninde zayıflık görüldüğü ve istihdamla gelir koşullarındaki iyileşmenin etkisiyle özel tüketimin dirençli kaldığı belirtildi.
1: Goldman Sachs, Fed'in oy birliğiyle 25 bas puan faiz artırma kararının ardından Merkez Bankası'ndan Ekim ayı toplantısında bir faiz artırımı daha beklediğini dile getirdi.
0: Goldman Sachs, Amerika Birleşik Devletleri baş ekonomisti David Merkle bir notta, Fed'in Ekim ayında 25 bas puanlık ikinci bir faiz artışına gitmesini beklediklerini belirtti. Notta ard arda yapılacak toplantılardaki faiz artışları, FOMC tarafından öngörülen Fed'in %2'lik hedefine daha zamanında dönüş sürecini destekleyecektir ifadesine yer verildi. Ekonomiste göre oy birliğiyle alınan faiz artışı kararı ve yıl sonuna kadar en az bir artış daha yapılacağını öngören 16'ya 2'lik çoğunluk, önümüzdeki ay artış yapılacağı yönündeki argümanları güçlendiriyor. Merkel, yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlerinin Ekim ayında yapılacak bir diğer sıkılaştırma adımına engel teşkil etmesinin pek olası olmadığını söyledi. Merkel, bu seçimlerin ikinci bir faiz artış önünde çok önemli olmayan bir engel oluşturduğunu belirtiyor. Ek faiz artışlarının mümkün olduğunu ifade eden Merkel, bankanın çekirdek PCE enflasyonunun FOMC katılımcılarının medyan tahmininin altında kalacağı yönündeki öngörüsü nedeniyle bunun kendi temel senaryosu olmadığını da sözlerine ekledi.
1: Ve 60 dakikanın ilk konuğu Şura Enerji Dönüşüm Merkez Direktörü Alkın Bağ Güllü bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Şimdi aslında enerji piyasaları açısından oldukça yoğun haftalardan, oldukça yoğun bir dönemden geçiyoruz. Yine petrol fiyatlarının 100'ün üzerinde fiyatlandığı dönemlerde aslında enerji arz güvenliğinin de ne kadar önemli olduğunu her seferinde daha çok anladığımız bir süreç oluyor. Dolayısıyla COP31'e getireceğim konuyu. Artık geri sayıyoruz. Kasım ayında gerçekleşecek. Türkiye'de gerçekleşmesi önemli dedik. Dolayısıyla buradan küresel anlamda enerji dönüşümü açısından nasıl başlıklar çıkmasını beklersiniz?
2: Evet, bu aslında Türkiye'nin de altını çizdiği gibi bir uygulama kopu. Yani burada hedeflerden ziyade artık uygulamanın hızlanmasını sağlayacak bir takım mekanizmaların geliştirilmesi bekleniyor. Daha önce açıklanan, daha önceki COP'larda açıklanan pek çok önemli hedef vardı zaten. Örneğin COP28.

0: 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına artırmak, enerji verimliliğindeki iyileşme hızını 2 katına çıkarmak ve enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde uzaklaşmak yönünde bir çerçeve çizilmişti. Ama aradan geçen 3 yılda baktığımız zaman buradaki gerçekleşmelerin aslında hedeflerin oldukça altında olduğunu görüyoruz küresel olarak. Dolayısıyla bugünkü temel sorun artık daha ziyade uygulama açığı. Yenilenebilir enerji kapasitesi Türkiye'de de dünyada da hızlı bir şekilde artıyor. Ama şebekeler, depolama gibi esneklik seçenekleri, elektrifikasyon, enerji verimliliği aynı hızda ilerlemiyor. Dolayısıyla burada ciddi bir uygulama açığından bahsedebiliriz. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerde bir takım sorunlar görüyoruz. Bu ülkelerde finansmana erişimde problemler var. Yüksek sermaye maliyetleriyle karşı karşıyalar. Proje geliştirme ve uygulama kapasitesinde bir takım sıkıntıları var. Ve pek çoğunda da eski ve yetersiz bir şebeke altyapısı var. Dolayısıyla enerji dönüşümü bu ülkelerde beklenen hızda gerçekleşmiyor. Dolayısıyla COP31'den burada aslında beklenti küresel olarak bu küresel taahhütlerin öncelikle ulusal enerji politikalarına dönüşmesi, buradan sektörel yol haritalarına aktarılması ve yatırım programlarına dönüşmesi, finanse edilebilir, uygulanabilir projelere, yatırım portföylerine dönüştürülerek uygulamaya geçilmesi olacak. Yani hedeflerden yatırıma ve uygulamaya yönelik bir geçiş olacak burada. Burada Türkiye tarafından COP31 başkanı olarak açıklanan küresel elektrifikasyon hedefinden de biraz bahsetmek lazım. COP başkanlığı bütün ülkeleri 2035'te küresel elektrifikasyon oranını %35'e çekmek için işbirliğine çağırdı. Bu da oldukça önemli bir hedef aslında. Çünkü biz bugün yenilenebilir enerji kaynaklarıyla artık elektrik sektörünü hızlı bir şekilde karbonsuzlaştırabiliyoruz. Ama elektriğin nihai enerji tüketimi içerisindeki payı sadece %21, %22 dolaylarında küresel olarak. Türkiye'de de oran aynı şekilde. Mevcut politikalarla eğer ilerlenirse analizler bize diyor ki biz bunu 2035'te ancak %25'e çekebileceğiz. Dolayısıyla arada önemli bir boşluk var, önemli bir uygulama açığı var. Burada COP31'in katkısı tabii sadece bu hedefi ilan etmek değil, bu hedefi aynı zamanda uygulanabilir bir hale getirecek çerçeveyi de düzenlemek olacak. Yine COP31 sırasındaki yeni girişimler, işbirlikleri, COP31 sonrasında da devam etmesi önemli. Bunların düzenli bir şekilde ölçülmesi, izlenmesi ve gündemin COP32'ye ve daha sonra düzenlenecek taraflar konferansına aktarılması önemli olacak. Şimdi enerji güvenliğinin sizin söylediğiniz gibi çok gündemde olduğu bir ortamda aslında enerji dönüşümün de sadece bir iklim politikası olarak değil, özellikle Türkiye gibi fosil yakıt ithalatına bağımlı ülkelerin enerji güvenliği için, rekabetçilik ve ekonomik dayanıklılığı için çok önemli bir strateji olarak konumlandırmak gerekiyor. COP31'de bize aslında bunun için önemli bir fırsat penceresi açıyor.
1: Yani anladığım kadarıyla %35 elektrifikasyon hedefinin çok da gerçekçi bulmuyorsunuz gibi mi anlamalıyım?
0: Aslında şöyle, bu bir gerçekçi bulmuyorum diyemem. Hı hı. Bu iddialı bir hedef kesinlikle. Ama aynı zamanda da teknik olarak ulaşılabilir bir hedef. Çünkü teknoloji açısından bakacak olursak, ulaştırma sektöründe elektrikli araçlar, binalarda ısı pompaları, sanayide diğer doğrudan elektrifikasyon teknolojileriyle bunu yapmak mümkün. Aynı zamanda bu teknolojiler konvansiyonel teknolojilerden daha verimli. Yani enerji verimliliği de sağlıyor. Yani buradaki problem aslında teknoloji değil, asıl problem burada uygulama hızı olacak. Bu noktada tabii ülkeler arasındaki farklılıklara da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bazı ülkeler işte güçlü şebekelere sahip, gelişmiş elektrik piyasaları var, finansman

erişim çok daha kolay onlar için. Daha düşük maliyetli finansmana erişmeleri mümkün oluyor. Ama özellikle gelişmekte olan ülkelerde farklı koşullar var.

0: açısından da bir takım sıkıntılar var. Finansmana erişim daha zor ve sermaye maliyetleri de daha yüksek. Dolayısıyla ülkelerin burada aynı hızda ilerlemelerini beklemek gerçekçi değil. Bu ülkelerin mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Yani hem finansman açısından işte teknik destek, kapasite geliştirme, şebeke yatırımları, bütün bu konularda onların desteklenmesini sağlayacak. Bu hedeflerin daha önce söylediğim gibi yatırıma ve uygun finansman koşullarına ulaşmasını sağlayacak mekanizmaları mutlaka oluşturmak gerekiyor COP31'de. Şunu da belirtmek gerekiyor. Yani %35 elektrifikasyon hedefi için sistemin tamamı dönüşmeli. Yani bu sadece bir tüketim hedefi değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimini hızlandırmamız gerekiyor. Şebeke yatırımlarının artması gerekiyor. Depolama ve esneklik yatırımları arttıracak, elektrikli teknolojilerin ilk yatırım maliyetlerini düşürecek politika ve finansman mekanizmalarını düzenlemek gerekiyor. Yani bu tam anlamıyla bir sistem dönüşüm hedefi. Özellikle şunu söyleyebilirim, hedef iddialı olabilir ama dönüşüm de zaten ancak iddialı hedeflerle mümkün olabiliyor. Önemli olan bu hedefin bugünkü koşullarda kolayca ulaşılabilir olması değil, politikaları, yatırımları ve teknolojik dönüşümü gerekli hız ve ölçekte harekete geçirecek bir yön göstermesi olacak.
1: Peki Türkiye açısından baktığınızda yenilenebilir enerjiye ulaşmasında bugün en büyük darboğaz veya engel nedir hedefe ulaşmasında?
0: Türkiye kapasite artışı konusunda bence başarısını gösterdi. Çok hızlı bir şekilde yenilenebilir enerji kapasitesi artıyor. Son yıllarda devreye giren ilave kapasitenin neredeyse tamamı yenilenebilir enerjiden geliyor. Ama artık mesele kapasite arttırımından ziyade, yani bunu zaten yapıyoruz, bu artan kapasiteye sisteme etkin ve güvenilir biçimde entegre etmek olacak. Burada da şebekeler önemli olacak. Çünkü artık büyüme rüzgar ve güneş gibi kesintili, değişken ve coğrafi olarak dağıtık kaynaklardan gelecek. Buna paralel olarak bizim iletim ve dağıtım altyapısını yeni üretim yapısına göre geliştirmemiz gerekiyor. Burada aynı zamanda bu şebekelerin esnekliğini arttırmak için hem batarya depolama hem de talep tarafı katılımı, enterkoneksiyon hatlar, işte pompaj depolamalı HES gibi farklı esneklik opsiyonlarını da devreye almamız gerekecek. Ve bütün bu depolama ve diğer esneklik kaynaklarının elektrik piyasasında etkin bir şekilde katılımını sağlayacak piyasa reformlarını da aynı zamanda yapmak gerekiyor. Bir başka önemli konu Türkiye açısından elektrifikasyonu hızlandırmak olacak. Çünkü burada son kullanım sektörlerinde, sanayide, binalarda, ulaştırmada kullanılan fosil yakıtların, petrolün, doğalgazın, kömürün yerine temiz elektriği geçirmek gerekiyor. Bu nedenle bundan sonraki dönemde Türkiye açısından bu iddialı yenilenebilir enerji hedeflerimiz var 2035'te. Bunlara ulaşmak kadar kurulan kapasitenin sistemde nasıl kullanılacağı önemli. Yani yenilenebilir enerji, şebeke, depolama, esneklik, elektrifikasyon ve piyasa tasarımını içine alan bütüncül bir sisteme ve planlamaya ihtiyacımız var.
1: Peki tüm bunlar için Türkiye'de ne kadarlık bir finansmana, yatırıma ihtiyaç var?
0: Oldukça büyük bir yatırım ihtiyacı doğuruyor tabii bu kadar kapsamlı bir dönüşüm. Bizim Şura Enerji Dönüşümü Merkezi olarak yaptığımız analizlere göre sadece elektrik sektörünün dönüşümü için 2020-2055 yılları arasında 526 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var. Bu da yıllık yaklaşık 15 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacına tekabül ediyor. Bu da sadece elektrik sektörü için dediğim gibi. Bu yatırımın %62'si yeni üretim ve depolama santralleri için ve tesisleri için, geri kalanı da ağırlıklı olarak şebeke yatırımları için gerekiyor. Ama tabii buradaki asıl sorun sadece ne kadar finansman, ne kadar yatırım gerektiği değil. Tabii ki burada finansmanın maliyeti önemli. Bu finansmanın hangi yatırımlara yönlendirildiği son derece önemli olacak. Projelerin yatırım yapılabilir hale gelmesi, uygun proje yatırım portföylerinin oluşturulması ve risklerin doğru paylaşılması önemli olacak. Bu dönüşümü tabii ki kamu tek başına finanse edemez. Burada özel sektör yatırımları

0: önemli olacak. Ama kamu finansmanı da özel sermayeyi harekete geçirici, bir risk azaltıcı bir rol oynayacak. Özellikle de işte şebekeler, yeni teknolojiler, sanayinin elektrifikasyonu ve erken aşama henüz ticari olarak olgunlaşmamış projelerde kamu ve uluslararası finansman önemli rol oynayabilir. Burada özellikle COP başkanlığı tarafından geliştirilen bir mekanizma, Climate Implementation Bridge denilen bir mekanizma da aslında iklim ve enerji hedeflerini yatırım yapılabilir proje portföylerine dönüştürmek ve bunları kamu imtiyazlı özel finansman seçenekleriyle buluşturmak ve uygulamayı geçirmek için oluşturulan, hedeflenen bir mekanizma eğer başarılı olursa önemli fırsatlar yaratabilir. Hem küresel olarak hem de Türkiye açısından. Gelişmekte olan ülkeler açısından da özellikle önemli olur. Uygun maliyetli sermayeye erişim açısından. Dolayısıyla enerji dönüşümü finansmanında asıl mesele sermayenin miktarı kadar doğru projelerle doğru finansmanı buluşturabilmek olacak.
1: Peki, Şura Enerji Dönüşümü Merkez Direktörü Alkın Bağ Güllü, çok çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız detaylar için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Ve hemen bir diğer konuğuma geçiyorum. Mindstone Blockchain Lab CEO'su Tansel Kaya bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Şimdi kripto piyasaları açısından da oldukça önemli ve kritik bir haftaydı. Özellikle Clarity Act bekleniyordu. 15 Eylül'e kadar da zaten birçok kez ertelenmişti. Bu kez ne oldu? Neden bir kez daha beklenilen adımlar atılmadı?
2: Artık böyle bir yılan hikayesi
1: evet.
2: gibi. Bizler için de bir nevi hayal kırıklığı. Çünkü tarihi bir fırsat olarak görüyorduk bunu. Muhakkak ki Senato'da bunun geçmiş olması son derece önemli. Bu alanda düzenlemelerin yapılması önemli. Ama demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında önemli bir fikir ayrılığı var. Bu da özellikle bu alanda düzenleme yapan kamu görevlilerinin burada işlem yapmaması, belli etik kurallara sadık olması konusu. Bu konuda bir tam olarak bir anlaşmaya varılamadı. Diğer bazı konularda nelerdi? Bu stable coinlere bir getiri verilmesi, faiz demiyorlar onlara, yield diyorlar, bir getiri verilmesi konusu. Bunda bir miktar anlaşmaya vardılar ama bazı ödüller verilmesi, kullanımın teşvik edilmesi noktasına gelmişti. Ama yasa geçmedi. Takribi 50 oyla 60 oy gelmesi gerekiyordu. Ve teknik olarak sona erdi diyebiliriz. Önümüzde seçimler olacak. Bu seçimlerde Senato'nun yapısı değişebilir. Trump'ın döneminin sonuna kadar bu yasa tekrardan gündeme gelemeyebilir. Ama bu artık uzadıkça Cumhuriyetçiler tarafı da dedi ki eğer biz bunu yasama sürecinde çözemezsek, bu tarihi fırsatı değerlendiremezsek o zaman ne yapacağız? Yürütme tarafına, bürokrasi tarafına döneceğiz. SEC ve CFTC tarafında, MTA tarafında düzenlemeler yapacağız. Kripto varlıkları, dijital varlıkları finans sisteminin canlı bir parçası haline getireceğiz ve Amerika'nın buradaki liderliğini sağlamlaştıracağız. Olumsuz bir haber ve tabii ki ardından da Fed'in faiz arttırımı geldi. Japon Merkez Bankası'nın faiz artırımları geldi. Ama bizim tarafta da bu sefer dediğim gibi olumlu düzenlemeler oldu. Ve bu olumlu düzenlemelerle şu an bir yandan da ekranı izliyorum. 81 bin noktasına yakın bir Bitcoin var. Hem Ethereum'da hem Bitcoin'de %6'ya yakın bir artış var. İki projede. Bununla bağlantılı iki proje, bir tanesi Arbitrum, bir tanesi de Uniswap'ta %40 civarında bir artış gösterdi. Bunlar bu yeni yapılan düzenlemelerle alakalı.
1: Olumlu bir haber akışı oldu dediğiniz bu nokta mı? Tokenizasyonla
2: evet.
1: bağlantılı
2: evet.
1: noktalarda oldu. Orayı da biraz daha açalım mı?
2: Tabii ki.
1: Ne anlamalı mıyız?
2: SEC şöyle bir düzenleme yaptı. Dedi ki 1934'ten beri bir Amerikan Borsalar Kanunu var. Ve borsa nedir? İşte dealer diyorlar. Yani burada işlem yapan kişi kimdir? Bunlar tanımlı. Dedi ki ben buna 5 yıllık bir istisna göstereceğim. Ve yeni bir borsa tipi, bir ikincil piyasa tanımlayacağım. Buna tokenized securities venue diyor. Bir ikincil pazar. Bizim Uniswap'tan alıştığımız bir alım satım platformu. Burada halka arz yapamıyorsunuz ama onlar National NMS diyorlar. Yani New York Stock Exchange ve Nasdaq'taki bulunan hisse senetlerini burada alıp satabilirsiniz. Sınırlı 75 adet olacak ama buradaki bilinen, güvenilen hisse senetlerini temsil edilen tokenları ve birebir adetleri de aynı olmak kaydıyla alıp satabileceksiniz. Ve bunları da bir çeşit otomat vasıtasıyla yapıyor Uniswap. Burada da benzer olacak. Burada ben diyelim ki belli bir miktar hisse senedim var elimde, belli bir miktarda dolarım var. Bunları burada emanet bırakacağım. Siz gecenin bir vakti 7-24 çalışacak bu sistemler. Direkt ne kadar varlık olduğunu göreceksiniz, fiyatını göreceksiniz.

0: Bu likidite havuzlarından bir miktar hissesini de alacaksınız veya satacaksınız. Havuzda ne kadar zenginse fiyat oynaması az etkilenecek. Dışarıdan da bu ana borsalardan da hem fiyat bildirimi gelecek hem de diğer oyuncular buraya varlıklarını getirip alıp satarak o borsayı bir dengede tutacaklar. Oldukça ilgi çekici. Yani aslında tokenlaştırılmış hisse senetlerinin önünü açan bir düzenleme. Paul Atkins de bu şekilde belirtti. 5 yıl süreyle bunu deneyeceğiz dedi. Eğer siz şirketinizin hisse senedinin burada listelenmesini istemiyorsanız veto edebiliyorsunuz. İhracçı da veto edebiliyor. Hı hı. Ama bunun haricinde diğer kullanıcılar bunları getirip buralarda alıp satabiliyorlar. Bu bizim kripto varlıklarda çok tecrübe ettiğimiz bir usul. Dediğim gibi Uniswap projesi ve birçok benzer bu tarz böyle borsada, merkeziyetsiz borsada bu işlemler yapıldı. Bunun Ethereum ağında veyahut da Ethereum'un daha hızlandıran ağlarda çıkacağını düşündüğümüz için de bu iki proje bahsettiğim gibi Uniswap ve Arbitrum hemen reaksiyon verdi. Ama genel olarak da kripto varlıklar alanında olumlu bir düzenleme. CFTC ne yaptı? Yine bir başka proje var, Ondo adında. Bu da türev hisse senedi ürünleri üretiyor. Bunları bizim Amerika'nın takas bankı diyebileceğimiz bir kurumla bağladı, DTCC ile bağladı. Ve buraya büyük bir likidite akışı sağlanacak. O kurumlar bunları alıp satabilecekler. Yani dolayısıyla burada büyük bir artış var. Tokenlaştırılmış hisseler, tokenlaştırılmış fonlar ve tahvillerle ilgili. Bizde de Türkiye'de de orta vadeli programda da zaten bunu geçirdiler. Kısa ama diyor ki biz bunları blok zincire taşıyacağız. Bununla ilgili düzenlemeler yapacağız. Fonlar, tahviller ve hisse senetleri buraya bu şekilde taşınacak. Çok uzun zamandır konuştuğumuz bir konu ama böyle hani ciddi adımlar atıldığını bu alanda görüyoruz.
1: Peki bir fiyatlamaya da geleceğim. Şimdi Fed'in kararı vardı dediniz. Evet, bir takım gelişmeler var ama eskiden hani baktığımızda bu faiz kararları mesela çok daha fazla etkili olurdu fiyatlamalar açısından. 25 baz puanlık bir faiz artışı geldi. Ki bundan sonrasına ilişkin de hani bir faiz artışı beklentisi de var. Ekim ayında da keza ile %50'nin üzerinde bekleniyor. Hani sonrası için Aralık'ta kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda hali hazırda işte o 60 binlerden 80 binlere sıçradığını görmüştük ama aşağı yukarı Ağustos'un sonlarından bu yana hani yatay diyebileceğimiz bir bant hareketiyle devam ediyor. Dolayısıyla artık fiyatlama dinamikleri biraz değişti mi? Öyle mi anlamalıyız?
0: Kesinlikle. Yani daha önce de 2023'ten beri daha önce Fed'in bir şeyi yoktu, artışı yoktu değil mi? İlk kez bunu gözlemliyoruz. Normalde de Bank of Japan'deki artışlara çok sert tepki veriyor Bitcoin. Bu sefer bunu gözlemlemedik ama bir hazırlık var. Hani bu uzun zaman konuştuğumuz bir konu bu artış. Dolayısıyla fiyatlamada gözlemlemedik bunu. Ve şunu da görüyoruz. Artık kripto varlıklar özellikle de Bitcoin sadece son kullanıcıların elinde değil, son derece olgunlaşmış finansal kurumların elinde ve önemli hesaplamalar yaparak işlemler yapılıyor. Eskiden duygusal, heyecana bağlı büyük inişler çıkışlarıyorlar. Ne büyük inişler ne büyük çıkışlar görüyoruz. Ve siz hani 60'tan 80'e bir sıçrama görüyorsunuz burada. Ben 120'den aslında büyük bir düşüşü ve bir toparlanmayı görüyorum.
1: Tabii, orada o iç sadece dinamikleri... son dönemde kısa sürede gerçekleştiği için söyledim.
0: İç dinamikleri sebebiyle hani büyük düşüşler yaşadı ve hani yavaş yavaş toparlanıyor. Daha da toparlanması lazım ama hep şunu konuşuyoruz. Kripto varlıklar alanında ne o heyecanı gözlemleyebiliyoruz son kullanıcılar nezdinde, ne geliştiriciler nezdinde, madenciler nezdinde özellikle yapay zeka tarafına büyük bir kayma var. Tüm ilgi alaka o tarafa doğru yönelmiş durumda. İlgi alakayla birlikte likidite de o tarafa gidiyor. İkisi de riskli bir yatırım. Ancak şu aşamada iyi bir getiri yapması mümkün olan yapay zeka projeleri varken siz götürüp buraya yatırım yapar mısınız? Önümüzde IPO'lar var. Bir tanesi Anthropic'in IPO'su. 30 trilyon dolarlık büyük bir ekonomik büyüklükte. 2 trilyonluk bir IPO'dan bahsediyoruz. OpenAI var. Bu tarafa bir ilgi ve alaka dönmüşken buraya bir sınırlı bir giriş var.
1: Peki orada hani Bitcoin madencileri de AI tarafına yöneliyor dediniz. Şimdi bunun piyasa açısından yaratıcı risk çok büyük mü? Yani oradaki boşluğu nasıl dolduruluyor?
0: Biz her zaman şeyden bahsedemiyoruz. Daha fazla madencinin varlığı Bitcoin'i daha güvenli hale getirir diyemiyoruz. Birebir tam böyle bir ilişki söz konusu değil. Ama sonuçta bu alana yatırılan sermayenin öbür tarafa kaydığını gözlemleyebiliyoruz. 15 yıllık sözleşmeler imzalıyorlar AI şirketleriyle. AI da Bitcoin'e birebir neredeyse aynı ihtiyaca sahip. Yani bir veri merkezi lazım. Veri merkezini soğutacaksınız, enerji lazım, bir de hesaplama cihazları gerekiyor. Genelde de biz bu ekran kartlarını kullanıyoruz, bunlardan alınıyor, kuruluyor. Bu firmalar Bitcoin işi yaparken belli bir beklentiyle, bayağı bir sanayi gibi bu, finansal projeksiyonunuzu yapıp bu alana giriyorsunuz. Şu an diyorlar.

0: var ki daha karlı olduğunu gördüğümüz EY alanına geçiyoruz. Bitcoin'deki faaliyetlerimizi sonlandırıyoruz. Tam olarak daha fazla madencilik gücü daha fazla fiyattır diyemiyoruz ama hep bunu gözlemledik geçmişte. Dolayısıyla madencilerin bu alandan uzaklaşması, sermayenin bu alandan uzaklaşması da Bitcoin'in kıymetini düşürebilir. Bu ilginin azalmasını ben bir şey olarak görüyorum, bizzat gözlemliyorum. O bakımdan da hani çok olumlu değil fiyattaki beklentim ama 120'den aşağı düşüşü de dediğim gibi toparlanacak, kısa sürede yerine gelecek bir düzeltme olarak görüyorum diyeyim. Olması gerekenin kesinlikle altında ama
1: 120 olması gerekenin üstünde miydi peki, yoksa oraya gider mi tekrar?
0: Daha da yukarı gidebileceğini düşünüyoruz. Çünkü bu geleneksel finansın içerisine yerleşmesi gereken bir ürün ve bu olduktan sonra çok daha iyi bir noktaya gelecektir. Burada bizim rekabet ettiğimiz varlık altın. Yani geleneksel finansın içerisinde altın neye anlama geliyorsa Bitcoin bununla rekabet ediyor. Devletler nezdinde, kurumlar ve bireyler nezdinde bir rezerv varlık haline gelmesi lazım. Onu yaptığında da altın toplam değerine ulaşacağını düşünüyoruz. Ve daha orada da yolumuz var.
1: Peki o rezerv tarafında, ya hani Trump aslında koltuğa oturduğunda burada çok büyük büyük laflar etti ya, işte hani rezerv olarak kullanılacağını da söylüyordu, başka vaatlerde vermişti. Kripto piyasaları açısından onların uygulamaya konulmasının daha süreci var mı? Yani hemen göremeyecek miyiz onları?
0: Çok olumlu bir Amerikan hükümeti olduğundan bahsetmek lazım. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Burada çok ciddi bir irade gösteriyorlar. Ancak dediğim gibi Bitcoin'in gücü büyük bir topluluğun buna güvenmesi ve bunu kullanması üzerineydi. Ne kadar regüle ederseniz, ne kadar Amerikanlaştırırsanız o özelliği aslında azalıyor. Altında bu durum hala geçerli. Altın kimsenin altını değil. Ne Çin'in, ne Amerika'nın, ne Türkiye'nin, ne Rusya'nın altını. Ve bir kriz ortamında, belirsizlikler ortamında iyi bir rezerv varlık olarak faaliyetini devam ettiriyor. Evet. Onun yerini almaya çalışıyor. Böyle bir şey var. Ama yine şunu söylemek istiyorum. Yapay zeka çağında hep bahsediyoruz. Ne diyoruz? Artık bu işte agent dediğimiz sürüler oluşuyor. Bunların banka hesabı açması çok zor olacak. Ya da fiziki altın almaları zor olacak. Ama kripto varlık almaları, bunları kullanarak ticarete katılmaları, faaliyette bulunmaları çok daha kolay. Dolayısıyla AI çağında kripto varlık olacak.
1: Tansel Kaya, çok çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için ve kısa bir araya gidelim.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg ET katkılarıyla.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. gollük pasları kaçırmamak

0: yapmak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar Robocom.tr'de.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
6: Paytr. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
7: Türkiye'de rüzgar enerjisine ve güneş enerjisine özellikle son 15 senede yoğun bir şekilde aslında önem veriyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye geçtiğimiz sene 2025 yılında Avrupa'da en fazla rüzgar enerjisi yatırımı yapan ikinci ülke oldu. Toplamda da aslında çok iyi bir yerdeyiz. Belki ikinci değiliz ama Türkiye Avrupa'da en fazla rüzgar santralına sahip olan 6. ülke.
8: 6. evet.
7: Ve 5. ile 4. ile aramızda artık çok büyük bir makas yok.
8: Almanya, ve Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, İsveç, sonra biz.
7: Evet, sonra da biz. İnşallah önümüzdeki yıllarda yoğun bir şekilde gerçekleşecek depolamalı ve depolamasız rüzgar enerji santralleri yatırımlarıyla bizden önceki İsveç'i yakalayacağız. İnşallah onu geçeceğiz. Burada Türkiye'nin çok büyük bir rüzgar potansiyeli olduğunun altını çizmek lazım. Bu sayede geçeceğiz. Çünkü biz Avrupa'da yarımada konumunda olan iki tane ülkeden bir tanesi. Birisi İspanya, kıtanın öbür ucunda. Diğeri de bu tarafta biziz. Bu bize çok önemli rüzgar potansiyeli aslında imkanı sağlıyor. Güneş de keza biz çok önemli bir güneş potansiyeline sahip ülkelerden biriyiz. Geçen sene Türkiye'nin toplam yenilenebilir santral kurulumu 8300 megawatt seviyesindeydi. Bunun bir rakamsal karşılığı açısından da şöyle söyleyebilirim. 6 milyar doların üzerinde Türkiye bir yılda enerji santralı yatırımı yaptı. Bu pek çok sektörde sıkıntılar yaşadığımız bir dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarının hem yatırımcı hem de finansman çekmesi açısından çok önemli. Bundan sonraki yıllarda da benzer bir şekilde bir gelişimi bekliyoruz. İnşallah da göreceğiz.
8: Peki yatırım çekmesi açısından dediniz. O tarafı biraz hazır sizde Wind Energy Hamburg'a gidecekken sorayım. Genel anlamda orada uluslararası yatırımcının Türkiye'ye ilgisi nasıl ve nasıl olmasını beklersiniz bundan sonrasında?
7: Şimdi uluslararası yatırımcı açısından biz tabii yenilenebilir kaynaklara özellikle son 2010'dan 2009'dan beri çok yoğun bir şekilde öncelik veriyoruz ama 2022 yılında Türkiye Ulusal Enerji Planı'nı açıkladı. Ulusal Enerji Planı orta vadeli enerji planı gibi düşünebilirsiniz. Yani OVP'nin enerji versiyonu. 2035 yılı hedeflerini Enerji Bakanlığımız koydu enerji planıyla. Bu çerçevede de Türkiye'nin bugünkü rüzgar kurulu gücü 16.300 megawatt. Güneş'te de aşağı yukarı 27.000 megawatt. Yani 43.000 megawattın üzerinde bir kurulu gücümüz var. Bunu 2035 yılında Türkiye 120.000 megawatta çıkaracak. Yani çarpı 3. 3 misline çıkaracağız. Şimdi bu kadar büyük hedefler olduğu zaman tabii Enerji Bakanlığı'nın bu sefer önemli çalışmalarından bir tanesi kapasite arz etmek oluyor. Yani hedefi koyabilirsiniz ama yatırımcıya bunlara ulaşabilecek projeleri sunmanız lazım. Enerji Bakanlığımız alternatif yöntemlerle yatırımcılarımıza, yerli ve yabancı yatırımcılarımıza kapasite tahsis ediyor. Bunlar depolamalı projeler ki şebekede yenilenebilir enerji yatırımını daha fazla yapmak için çok önemlidir. Türkiye bu açıdan çok önemli bir hamle yapmıştır. Avrupa'da en büyük depolama portföylerinden bir tanesini Türkiye sahip. Bu bir kere yabancı yatırımcı ve yerli yatırımcının ilgisini çekiyor. Ayrıca YEKA dediğimiz bir modelle yerlilik zorunlu yenilenebilir yatırımları var. Her yıl 2,5 gigawatt yani 2500 megawatt bu yatırımlar geliyor. 10 yıllık bir vadede bu devam edeceğini düşünürseniz 20 ila 25 bin megawatt buradan kapasite gelecek. Bunun dışında sanayicimize öz tüketim bazlı santral yatırımlarıyla fırsatlar sağlandı, kapasite sağlandı. Ve bu şekilde aslında her ölçekteki yatırımcıya ve her coğrafyadan yatırımcıya buyurun yatırım yapabilirsiniz dendi. Bir de bunun yanına IGA dediğimiz yani Intergovernmental Agreement yani uluslararası anlaşma, ikili anlaşmalarla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile ikili anlaşmalar yoluyla çok önemli portföyler yabancı yatırımcıların ilgisine sunuldu. Bunlar devam edecek bütün bu metot ve yöntemlerle. İşte bu şekilde de enerji piyasamızda aslında yeniden önemli bir yabancı yatırım hamlesi olmasına uğraşıyoruz. Uluslararası bu katılacağımız işte uluslararası Wind Energy Hamburg ve benzeri etkinlikler bizim de özel sektör olarak aslında Türkiye'deki önemli yenilenebilir fırsatları ve portföy fırsatlarını yabancı yatırımcılara anlatmamız için önemli fırsatlar, fırsat pencereleri oluşturuyor. Biz buraya hem sadece özel sektör olarak gitmiyoruz bu tip toplantılara, bu tip konferanslara. Kamudan çok üst düzey yöneticilerimizi, bakan yardımcılarımızı, bazen bakanlarımızı misafir ediyoruz, beraber gidiyoruz. Ki bu toplantıya Sanayi Bakan Yardımcımız ve Enerji Bakan Yardımcımızın liderliğinde önemli bir kamu heyetiyle beraber gideceğiz. Yüzden fazla özel sektör katılımcısıyla biz açıkçası bu fırsatları anlatmaya gayret edeceğiz. Kamu yöneticilerimizin de desteğiyle.
8: Peki çok kısa bir vaktimiz kaldı, şöyle bir iki dakika kadar. Orada da şunu sorayım, bir yandan da offshore rüzgar evet. türbinleri içinde ilk ihale gerçekleşecek. O hani onun çıktısı daha mı fazla oluyor yani bizim o kapasiteye ulaşmamız için büyük aynen. bir adım olarak aynen.
7: Şöyle, şimdi biz 27 senedir Türkiye'de rüzgar santrali yatırımı yapıyor Türkiye'ye. Bunun çok en yoğun kısmı da açıkçası 2006-2007'den sonrasıdır. Yani ve bunların tamamı da karasal rüzgar. İşte ilk herkes hemen hemen bilir. İşte Bozcaada'daki rüzgar santralları, fotoğraflar çekilir, Instagram postları yayınlanır. Çeşme'deki santrallar, girişindeki. Çeşmenin girişinde ve Çeşme yolundakiler. Ama bunlar bir başlangıç idi. Karada bunlarla başladık. Yani dikkat ederseniz bunların hepsi denizin kıyısında. Çünkü Türkiye'de Batı koridoru dediğimiz Türkiye'nin batısında çok önemli bir rüzgar alanı var. Karada yaptığımız bu yatırımlara ilaveten şimdi denize neden geçiyoruz? Çünkü denizde işte o karadaki pürüzlülük yok. Rüzgar daha stabil ve daha sert esiyor, daha yoğun esiyor. Doğal olarak da enerji yoğunluğu yüksek ve enerji üretim potansiyeli daha yüksek. Biz de artık dünyanın pek çok ülkesinin faydalandığı bu enerji kaynağından, bu teknolojiden ülkemizde de faydalanmayı istiyoruz. Bu sadece rüzgar diye düşünmeyin. Denizin üzerinde yaptığınız rüzgar bir yandan aslında kıta sahanlığı, stratejik konular. Ama ayrıca deniz üstünde inşaat yapma yetkinliğimizi, tersanelerimizde bu alanda çalışacak gemilerin imalatını, deniz üstünde enerji üretecek, rüzgar türbinleri üretecek sanayimizin gelişmesini sağlayacak.
8: Peki bu tarafı da ayrıca konuşmak için sizi tekrardan ağırlarız diyelim. Süremizin sonuna geldik çünkü Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Doktor İbrahim Erden çok teşekkür ediyorum.
7: Ben teşekkür ederim.
8: Ve bir röportajımız var, ekranlarımıza taşıyalım hemen. TÜGEAD'ın düzenlediği G20 Genç Girişimciler İttifakı 2026 zirvesi Viyana'da gerçekleştirildi. Aralık'ta ABD'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öncesi düzenlenen zirve ilk kez G20'nin yapıldığı ülkede değil başka ülkede yapıldı. TÜGEAD Başkanı Gürkan Yıldırım Bloomberg ET'ye özel değerlendirmeler yaptı. İzleyerek noktalayalım efendim. Güzel bir hafta sonu dilerim.
9: TÜGEAD'ın düzenlediği G20 Genç Girişimciler İttifakı zirvesi için Viyana'dayız. Yanımda TÜGEAD Başkanı Gürkan Yıldırım var. Gürkan Bey merhaba.
10: Merhaba Viyana'ya hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. Öncelikle bu G20 Liderler Zirvesi öncesi düzenlenen bu zirvenin amacı konusunda genel bir değerlendirme alabilir miyiz?
10: G20 Genç Girişimciler İttifakı Viyana Zirvesi 2026'da düzenlediğimiz resmi zirve. Biz her sene ana G20 zirvesinin olduğu ülkede bu zirveyi gerçekleştiriyoruz gençlik kuruluşları olarak ülkeleri temsil eden. Bu sene bu

0: Burada yaklaşık 17 ülkeden delegasyonlar mevcut. Normal şartlarda bu zirvenin Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılması planlanıyordu. Ancak Johannesburg'daki belirsizlikten dolayı biz yönetim kurulunda zirveyi Viyana'ya almak için öneride bulunduk. Türkiye ve Avrupa Birliği ortaklığıyla ve zirveyi Viyana'ya taşıdık. Burada TÜGİAD'ın bir mihmandarlığı...
1: İlk kez oluyor galiba.
0: İlk kez oluyor Viyana'da. TÜGİAD'ın bir mihmandarlığı var. TÜGİAD olarak biz organize ediyoruz ve biz düzenliyoruz. Aynı zamanda Avrupa Birliği Başkanlığı görevinde yürüttüğümüz için Yes for Europe'dan ötürü, yani Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu AB'yi temsil ettiği için, onun başkanı da şahsım olduğu için aynı zamanda Avrupa ve Türkiye temsilimiz söz konusu. Dolayısıyla girişimcilik konuştuğumuz zaman Avrupa'nın önemli bir başkenti, inovasyonun önemli merkezlerinden, sermayeye ulaşımın kolay, nispeten kolay olduğu, 40'tan fazla uluslararası kuruluşun bulunduğu, Viyana çok önemli bir merkez. Viyana'ya alınması, Avrupa'ya alınması bizler için önemli. Burada arkadaşlarımızla 3 gün boyunca genç girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili çözüm önerilerini tartışıyor ve konuşuyor olacağız.
1: Ana tema ne olacak bu zirvede? Biraz bunları alabilir miyiz?
0: Teknoloji oyunun kurallarını ve koşullarını çok hızlı değiştiriyor. AI devrede. Biz Avrupa'nın önemli bir merkezinde Avrupa'dan sesimizi duyuruyoruz ve teması Recode Europe. Yani Avrupa'nın önemli bir merkezinde girişimciliğin, global anlamda G20 ülkelerinin gençlik temsilcilerinin olduğu girişimciliğin tekrar kodluyoruz. Bunu da Avrupa'dan sesimizi duyuruyoruz merkezi olarak. Yani buluşma yerimiz Avrupa ama çözüm önerilerimiz, tespitlerimiz ve beyanımız global.
1: Zirvede B2B oturumları da yapılacak bildiğimiz kadarıyla. Buradaki beklentileriniz neler? Daha önceki toplantıda zirvelerle karşılaştırdığımızda.
0: Johannesburg'da yaptığımız, biliyorsunuz, zirvelerden sonra bir liderler zirvesi toplantısı gerçekleşir. Orada yaptığımız zirve sonucundaki toplantıda B2B kısmında biraz eksiklikler tespit ettik icra kurulu olarak. Ve geçen sene bu senenin zirvesinde B2B'lere biraz daha önem vermemiz gerektiği görüşü çıktı. Dolayısıyla bir gün, yarım gün boyunca ülke bazlı B2B'ler gerçekleşecek. Ülkelerin delegasyonlarının birbirini tanıdığı, birlikte buluşacağı. Ertesi günün sabahında da yarım gün boyunca sektörel B2B'ler gerçekleşecek.
1: Buradaki yani, ağırlıklar neler? Sektörel açıdan ağırlıklar neler olacak?
0: Burada ağır sanayiden tutun, teknolojiden tutun, sağlıktan, savunma sanayinden, enerjiden. Yani şu anda burada yaklaşık 400-500 arasında delegasyon var farklı ülkelerden. Şu sektörün temsili yok diyemeyiz. Yani her sektör burada temsil ediliyor. Tabii ki startup tadında delegeler de var. Üçüncü, dördüncü nesil temsilcilerin olduğu şirketler de var. Bunlar bir araya geliyor. Tüm sektörler var diyebiliriz.
1: Bu tür organizasyonların ihracat açısından, ihracat olanakları açısından ne tür sonuçlar doğurması beklenir? Şu dönemde özellikle reel sektörün Türkiye'de zorlandığı bir dönem olduğunda dikkate alırsak.
0: 3 gün boyunca yapacağımız etkinlikte gördüğünüz üzere burada bir fuar alanı var. Açık bir fuar alanı var. Aynı zamanda burası bir fuar. Tabii reel sektör sadece Türkiye'de zorlanmıyor. Avrupa'nın önemli ülkelerinden Almanya'da da zorlanıyor, Amerika'da da zorlanıyor. Dolayısıyla makro anlamda bir zorluktan bahsediyoruz. Tabii burada insanların 20 ekonominin bir araya gelmesi, bunların birbiriyle görüşmesi belki yeni işbirlikleri doğuracak. Yeni ticaretleri doğuracak. Bu da ihracata yansıyacak. Bunu zirve sonunda değerlendireceğiz. Çünkü aynı sektörlerden işbirliği yapabilecek tarzda şirketler de var. Farklı sektörlerden birbirlerinin sorunlarına çare bulabilecek ya da birisini diğer bir pazara taşıyabilecek işbirlikleri de doğabilecek. Nihayetinde bu da ticarete ve ihracata yansıyacaktır.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: Fotoğraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.

0: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
1: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
2: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
3: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatler 21. Ekonomik Görünüm başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Her cuma günü olduğu üzere Ekonomik Görünüm'de iki kıymetli konuğumla uzun bir aranın ardından tekrar yayın yapacağım bugün. Bilhassa da İsmail Sevinç. Emrah Bey alınmayın. Ama İsmail Bey genelde hep Zoom'da oluyor ya, böyle çok uzaktan doğru bağlantı yapıyor ben yayındayken.
2: Daha çok özleniyoruz sanki.
1: Bugün denk geldik vallahi. Evet, çok sevindim. Ayağınıza sağlık. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı. Kanalımız İsmail Sevinç. İsmail Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Sizden ve sevgili Emrah Akın, BDO Türkiye şirket ortağı. Emrah Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her ikinizi de çok iyi gördüm öncelikle.
2: Sizi de ben öyle gördüm. Teşekkür çok enerjik, ediyorum. Böyle dolu dolu.
1: Sağ olun. Bütün gün enerjimi tuttum. Burası için sakladım inşallah. Güzel bir iki saat olacak izleyicilerimiz için de. Bu saat diliminin öyle olacağından da hiç şüphem yok aslında. Çünkü konularımız son derece önemli. Ve bu konular birçok izleyici için de merak uyandıran başlıklar. O yüzden hiç lafı uzatmayalım, başlayalım. Emrah Bey'le başlayabilir miyim İsmail Bey?
2: Lütfen.
1: Pekala. Şimdi Ocak-Ağustos bütçe sonuçları geldi. Önce isterseniz bir kısaca hatırlatalım. Hı-hı. Rakamları, verileri. Burada hangi başlıklar siz değerlendirdiğinizde öne çıkıyor, dikkat çekiyor diye de sorayım. Bu arada varsa sorular, konu başlıklarımızda bütçe var. Para piyasası fonlarında elde edilen gelirlere %10'luk bir stopaj geldi biliyorsunuz kurumlar cephesinde. Bireysellerde zaten %17,5 olmuştu. Bu konuyu da konuşuyor olacağız Emrah Bey'le. Vergi denetimleri hızlanıyor diye anlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yaptığı açıklamalardan, ama kimler üzerine yoğunlaşacak? Biraz onu konuşacağız. İsmail hocamızın da aslında konu başlıklarında yine birçoğunuzun çok merakla takip ettiğini bildiğim emekli maaşları mevzu var. Orada da Bakan Şimşek'in yine açıklamaları var, ama biz de burada bir tahminde bulunmasını isteyeceğiz İsmail hocamızın. Ne olabilir, kaç olabilir gibi. Ardından istihdam teşvikleri var elbette. Hani burada da süre artık yavaş yavaş sona doğru geliyor. Ne bekliyor bizleri, ona bakmak lazım. 18 yaş altı çalışmalarla ilgili ve emeklilik sürecinin, bu çalışmaların emeklilik süreçlerini nasıl etkilediğiyle ilgili de bir bölümümüz olacak. Yine İsmail Hoca'ya danışacağımız. En son olarak da iş kanununa göre ara dinlenmesi süresi ne kadar mesela ve burada neler bekleniyor? Ben bilmem diyor İsmail Hocam, şöyle yapıyor, sorduğumuz zaman söyleyecek, onu anlıyorum.
2: Doğru.
1: Peki, gelir, sırayla. Tamam, tamam. Gelir hocam. Öyle gelir. Tamam. Şimdi Emrah Bey, bütçe buyurunuz.
3: Didem Hanım, şimdi bütçeye genel olarak bakarsak kötü bir bütçe yok karşımızda. Yani Ocak, Ağustos, yani yılın 8 ayı bitti. Bütçe açığı açısından incelediğimiz zaman biz bu sene 2026 bütçesi için 2.7 trilyonluk bir bütçe açığı öngörüyorduk. Şu an itibariyle yaptığımız bütçe açığı 8. ay itibariyle 1 trilyon 308 milyar TL. Tabii yılın özellikle son çeyreği bütçe harcamaları açısından birazcık hareketli dönemlerdir. Genellikle ödenekler tenkis edilmesin diye idareler birazcık harcamalarını hızlandırırlar yılın son çeyreğinde. Ama ona rağmen bütçenin gidişatı genel itibariyle, ki geçen sene aynı dönemde 9-7 milyar TL'lik bir açık vardı. Bu seneki açık dediğim gibi 1 trilyon 308 milyar TL. Bütçe giderleri 12 trilyon 162 milyar civarında olmuş. Geçen senenin aynı dönemine göre %38,8'lik bir artış var. Bu arada bahsettiğim rakamlar sadece Ağustos değil, kümülatiften bahsediyorum. Hı hı. Kümülatif rakamlardan. Ve bütçe gelirleri açısından bakarsak da 10 trilyon 854 milyar TL'lik bir bütçe geliriyle karşı karşıyayız. Yani gelir ve gider cephesinde her şey normal gibi görünüyor. Ama birazcık ayrıntılara girdiğimiz zaman dikkat çeken birkaç tane, aslında bütçe açısından da makroekonomik dengeler açısından da problem teşkil eden birkaç tane husus var. Bunlardan birisi faiz giderleri. Faiz giderleri de aynı bütçe açığı gibi 2.7 trilyon planlanmıştı yılın başında. Ancak Ağustos sonu itibariyle neredeyse artık 2 trilyona dayanmış durumdayız. Faiz giderleri açısından. Zaten OVP'nin rakamlarına baktığımız zaman da OVP'nin de planının aşağı yukarı 100-150 milyar TL üzerinde bir faiz gideriyle 2026'nın kapanacağını söylediğini söyleyebiliriz. Ama gidişat bize sanki böyle 3 trilyon civarında bir faiz gideriyle karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Eğer enflasyonda hedeflediğimiz rakamlara ulaşamazsak. Neden? Çünkü bu borç stoğu enflasyon endeksi bir borç stoğu. Yani enflasyondaki bir puanlık değişim Öncelikle burayla ilgili, yani borç stoğuyla ilgili. İkincisi de maaş ödüyor devlet. İşte zamları konuşacaksınız biraz sonra. Evet. İsmail'le. Dolayısıyla faiz giderleri tarafında zorlanan bir bütçeyle karşı karşıyayız ama diğer giderler tarafında gerçekten önemli bir tasarruf adımı atılmış olmalı ki bu aradaki farkı diğer giderlerden yaptığımız tasarruflarla aslında birazcık karşılayabilmişiz gibi görünüyor yılın ilk 8 ayı itibariyle. Bu dikkat çekici dediğim gibi çünkü faiz giderleri bütçenin üzerinde gerçekten ciddi problem oluşturabilecek rakamlardan birisi ki 2027 yılı için, hatta onu da söyleyeyim, 2027 yılı için öngördüğümüz faiz gideri OVP rakamı açısından baktığımızda orada da bayağı yüksek. Onu da hemen yeri gelmişken söylemiş olalım. Çünkü faiz giderleri muhtemelen önümüzdeki 2 yıl en yakından takip edeceğimiz hususlardan birisi. 2027 için OVP'nin planladığı faiz gideri Didem Hanım 3 trilyon 975 milyar TL. Neredeyse 4 trilyon rakamından bahsediyoruz. Çok büyük bir rakam. Bu sene için öngörülen rakam gerçekleşme tahmininde 2 trilyon 825 milyar TL. Ama gidişat sanki böyle 3 trilyonlara doğru yaklaşacağız gibi görünüyor bu sene açısından da. Bu önemli bir konu. Neden? Gelir ihtiyacını arttıracak bir şey bu. Kamu maliyesinin zaten 3 tane silahı var. Borçlanma, vergi gelirleri ve para basma. Para basmayı zaten her hal ve şartta kenara ayırıyoruz. Dolayısıyla 2 tane enstrümanınız var. Bizleri, yani bütün mükellefleri ilgilendiren enstrüman da vergi tabii ki. Tabii. Bütçede yaşadığımız her türlü sıkıntı bir şekilde yeni bir vergisel tedbir olarak karşımıza gelebilir. Ama şu an itibariyle bütçenin böyle bir ihtiyacı yok. Ağustos sonu itibariyle onu söylemiş olalım. Ama birazcık vergi gelirlerinin ayrıntısına bakarsak orada da özellikle ÖTV kanalında ciddi bir problemle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Zaten akaryakıt ürünlerinde özellikle Körfez bölgesindeki karışıklıktan sonra ciddi bir kaybımız vardı. Ama genel itibariyle bakarsak özel tüketim vergisi gelirlerimiz sadece geçen senenin aynı dönemine göre %4.7 artmış. Biz burada aşağı yukarı bir %30-32'lik bir artış beklerdik. 4.7'lik bir artış bazı kalemlerde ciddi bir resesyon olduğunu gösterir. Biraz sonra o rakamlara da gireceğim.
1: Lütfen.
3: Onun dışında bakarsak gelir vergisi kanalında rakamlarımız iyi. Geçen senenin aynı dönemine göre %52 arttırmışız ki gelir vergisi bütçe gelirlerimizin içerisindeki en yüksek kalemi temsil ediyor. Çok iyi. Kurumlar vergisi tarafında rakam kötü değil. Orada da %46.9'luk bir artış var. Önemli göstergelerden birisi dahilde alınan katma değer vergisi. Neden? Bütçenin önemli gelir kaynaklarından birisi Didem Hanım. Bir de ekonominin soğuyup soğumadığını gösteren önemli göstergelerden birisi. Bütçe açısından sevindirici. Neden? %37.7'lik bir artış var geçen senenin aynı dönemine göre ama ekonominin istendiği ölçüde de birazcık yavaşlatılamadığını da gösteriyor aslında bu katma değer vergisi. Çünkü neredeyse bütün mal ve hizmetlerden alınan bir vergi çünkü. İthalde alınan katma değer vergisi gene çok dikkatimizi çeken vergilerden birisidir bizim her açıklandığında. Çünkü biz mal ve hizmet üretmek ve ihracat yapmak için birazcık ithalata bağımlı bir ülkeyiz maalesef. Orada da %30.1'lik bir artış var. Fena değil. Ama bunun da böyle 35'ler

0: 36'lar düzeyinde olmasını beklerdik ki içeride hareketli bir üretim ve ihracata yönelik bir hareketlenme olduğunu söyleyebilmek için, ama orada da bir küçük yavaşlama işareti olduğunu söyleyebiliriz. ÖTV'ye gelirsek, ÖTV gelirlerimizdeki tek sorun maalesef bir sayılı listemiz değil bizim. Bir sayılı listemiz akaryakıt ürünleri, işte benzin, dizel, onun içerisinde gaz, likit gaz ürünlerimiz var. Orada geçen senenin aynı dönemine göre %39.2 gelirlerimiz geriye gelmiş. Yani geçen sene Ağustos'a kadar topladığımız...
1: Burada Eşel Mobil'in de bir etkisi oldu şüphesiz.
0: Çok büyük oranda Eşel Mobil'in etkisi. Hatta Ağustos ayında biliyorsunuz motorun için bir kez daha sıfırladık. Aynen. Ağustos ayı boyunca motorundan biz hiç özel tüketim vergisi almadık. Dolayısıyla oradaki şeyi anlıyoruz. Yani hani rakamları daha manalı hale getiren bir şey Eşel Mobil.
1: Ya açıklanabilir bir tablo o zaten, çok net.
0: Benim asıl dikkatimi çeken motor taşıtlar üzerinden aldığımız ÖTV. Oradaki ÖTV de geçen seneye göre sadece %8,5 artmış. Yani otomotiv piyasasında da ciddi bir yavaşlama olduğunu gösteriyor bu bize. Yani birinci başta dediğim gibi Körfez'deki krizle izah etme şansımız var. Ama ikinci başlık, bir sektörün Türkiye için çok önemli, lokomotif bir sektörün aslında ciddi bir şekilde bu ilk 8 aylık dönemde yavaşladığını, ki takip ediyorsunuzdur onlarca kampanyaya rağmen, onlarca yönlendirmeye rağmen. Dolayısıyla burada ÖTV açısından bu iki kalem, ki şöyle söyleyelim, genelde ÖTV gelirleri açısından 3 tane kalem bütün ÖTV gelirlerini sırtlar. Bu ikisi ve de bir de tütün ürünleri üzerinden aldığımız ÖTV. ÖTV'deki bu %4.7'lik artışın aslında ana kaynağının bu dönem tütün ürünleri olduğunu söyleyebiliriz. Oradaki performans oldukça iyi. 33.7'lik bir artış var geçen seneye göre. Bu arada enteresan da bir şey söyleyelim. Biz orada önemli bir reform da yapıyoruz. Dem Hanım, oradaki oransal vergiyi düşürüyoruz. Maktu, her paket başına aldığımız sabit ÖTV'yi arttırıyoruz. Hatta şu an en son yapılan adımla 45'ten 42'ye düşürdük oransal ÖTV'yi. Ama sabit paket başına aldığımız ÖTV'yi 17 lira 27 kuruştan 23 lira 74 kuruşa çıkarttık. Aslında vergi yükünü çok değiştirmeden kompozisyonu değiştirdik. Evet. Ona rağmen performansın çok iyi gittiğini görüyoruz. Bu takdir edilebilecek bir şey. Niye? Bunu enflasyon için yaptık çünkü biz. Tabii. Yani dolaylı vergilerin enflasyonu etkilemesi noktasında Hazine ve Maliye Bakanlığımızın tespitleri vardı. Bu reforma onun için devam ediyor Hazine ve Maliye Bakanlığı, ki bu %65'lerden geldi buralara. Nispi ÖTV'den, oransal ÖTV'den bahsediyorum. Dolayısıyla bir de 4 sayı listemiz var. Onun içerisinde cep telefonları var, beyaz eşyalar var. Bizim torba liste dediğimiz, hızlı tüketim ürünleri dediğimiz ürünler var. Oradaki rakamda %35.9 artış oranı. Ama rakam olarak bakarsak tabii şeyin hacmi çok daha büyük, tütün ürünlerinin, motorlu taşıtlar vergisinin ve bir sayılı listenin. Dolayısıyla bu tablonun içerisinde bu vergi yükü, mesela otomotiv için şunu söyleyebilirim. Biz hep biliyorsunuz vergi oranlarıyla ilgili konuşurken genellikle laf eğrisinden çok bahsederiz. Optimal vergi oranını aşarsanız vergi gelirleriniz düşer. Daha çok vergi geliri elde edemezsiniz. Bence otomotiv sektöründe bunun da bir krizini yaşıyor olabiliriz şu an. Çünkü %220'ye giden bir ÖTV yapısıyla karşı karşıyayız. Bunun üzerine siz bir de %20 KDV alıyorsunuz. Muazzam bir vergi yükü yaratıyorsunuz. Tabii ki cari açık kaygımız var. İthalat bağımlılığını önleme kaygılarımız var. Bunların hepsini anlayışla karşılamak mümkün. Ama yine de bir oradaki vergi yapısının da aslında vergi gelirinin artık aleyhine çalışmaya başladığını görmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: Yani... Peki, o da dediğiniz gibi çok önemli. Yani senelerdir hep duyduğumuz, bildiğimiz bir şey. Yani manşet fiyata baktığınızda yarısından çoğu bunun vergi gibi görünüyor. Bu da tabii dünyanın başka hiçbir yerinde
0: yok,
1: böyle
0: bu
1: değil.
0: Bu kadar yüksek. En düşük bandımız %75 deseniz, onun üzerine bir de KDV'ye koysanız neredeyse kendisi kadar zaten
1: kendisi
0: vergi.
1: Kadar,
0: en düşük banttaki araçtan bahsediyorum. Doğru. Yani %220 hadi motor
1: silindirajlı. Evet. Yani.
0: Dolayısıyla bu laf eğrisine bu anlamda dikkat etmek lazım. Diğer ürünlerde şimdi gelir ihtiyacı var ÖTV bacağına bakarsak.
1: Vergiler mi artacak? Yani başka ne, hangi tür vergileri burada artabilir diye düşünüyorsunuz?
0: İşte bu çok büyük bir tehdit. Neden tehdit? Bir kere nispi vergileri arttırdığınız zaman, oransal vergileri arttırdığınız zaman enflasyonu da körüklemiş oluyorsunuz. Çünkü bir çarpan mekanizmamız var bizim. O çarpan mekanizması diyor ki malın maliyetinde 1 lira arttıysa perakende fiyata 1 lira yansımıyor. 3 lira 4 lira yansıyor. Dolayısıyla bu bir tehdit. İkinci tehditimiz bu laf eğrisi dediğim gibi, optimal vergi oranının neresindeyiz? Üçüncüsü de şu, kayıt dışı ekonomiyi çok konuşuyoruz. Kayıt dışı ekonominin önemli bacaklarından birisi biliyorsunuz kayıt dışı ticaret. Bir malın üzerinde ne kadar çok vergi varsa, özellikle de nispi vergi, oransal vergi, o malın kayıt dışı ticaretini yapmak o kadar daha karlı hale geliyor. Evet. Ki son dönemde çok konuştuğumuz tütün kaçakçılığı hadiseleri hep aslında birazcık o vergi yapısından da kaynaklanan bir durum yaratıyordu. Dolayısıyla bu boyutlarla bakmak lazım. OVP'nin işaret ettiği noktalara konsantre olmak lazım Didem Hanım. O çok önemli. Vergiyi tabana yayacaksak şu kayıt dışı ekonomiyle ilgili gerçekten ki Hazine ve Maliye Bakanlığı son bir senedir önemli adımlar atıyor. Bu adımlara kararlılıkla devam etmemiz lazım. Çünkü orada ciddi bir kaynak var. Ne SGK primi alıyorsunuz üzerinden, ne kurumlar vergisi, ne KDV, ne gelir vergisi. Dolayısıyla o kaynaklara yönelirsek zaten dolaylı vergilerle ilgili bir ihtiyaç kalmaz. Bir eleştirimizi de burada söyleyelim. Çok uzattım sözü İsmail, özür dilerim ama
2: keyifle dinliyorum.
0: Yeri gelmişken. OVP'nin temel planlarından birisi doğrudan vergi gelirlerini arttırmak. Yani gelir ve kurumlar vergisinin bütçe içindeki payını arttırmak. Bu çok anlaşılır bir hedef. Çünkü Türkiye'de çarpık bir yapı var. %60-65 dolaylı vergi, geri kalanı doğrudan vergi. Ama OVP hiç şunu söylemiyor. Dolaylı vergi yapımızı da gözden geçirip bazı dolaylı vergi unsurlarının da düşürülmesi gerekiyor aslında bizim sistemimizde. Yani bazı malların üzerinde çok yüksek vergi var. Geçen hafta Hande ile konuştuk. Mesela cep telefonu bunlardan birisi. Otomotiv sektörü onlardan birisi. Hızlı tüketim ürünlerinden ÖTV alıyoruz biz. Tıraş kreminden, deodoranttan, güneş kreminden, bu kadar güneşli bir ülkede. Dolayısıyla bunlar beyaz eşyalardan, bence beyaz eşyalardan da alınmaması lazım özel tüketim vergisinin. Dolayısıyla bu boyutlarıyla bakmak lazım. OVP'yi de bu gözle değerlendirmek lazım. Evet, dolaylı vergilerin payını azaltalım. Doğrudan vergilerin payını arttıralım ama dolaylı vergileri de bir gözden geçirelim. Yani çünkü OVP dolaylı vergileri düşürerek bunu yapacağım demiyor. Bu tarafı arttırarak tabii. Doğrudan
1: biraz vergileri. Daha herhalde hem ya sektörel ve aslında ürün bazlı da bakmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Konuya.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi ama yani tabii OVP'nin içerisinde birçok önemli başlık var. Bunlardan bir tanesi de şüphesiz 2027'ye ilişkin yatırım harcamaları evet. kısmındaki evet. artışlar. O
0: çok
1: sektörel
0: ciddi
1: olarak
0: artış. Evet.
1: onları da paylaştık izleyicilerimizle zaten geldiğinde. Yine %229 savunma sanayi ilk sırada yer alıyor. Bunların birçoğu yeni yatırım demek. Dolayısıyla borçlanma demek. Faiz yükünden bahsettiniz. Hani bu rakamlar ilk işte Ocak-Ağustos ayına ilişkin ama bu yılı bu sınırlar içinde tamamlasak bile 2026'da acaba bu tablo nasıl, 2027'de bu tablo neye evrilecek? Bir de tabii ötesinde seçim yılı, hani orada da harcamalar nasıl şekillenecek gibi özellikle kamu bacağında hepimizin merak ettiği konular ki bu da beni böyle İsmail Bey'e getiriyor artık yavaş yavaş çünkü... Ay zamlardan, vergilerden vesaire bahsettik. Bir de emeklilerden bahsedelim. Doğru. Yani hani bu enflasyon koşullarında sadece emeklilerimiz değil tabii ki bütün çalışanlar, üretenler kendi enflasyonuyla zaten baş başa çok uzunca doğru. bir süredir. Ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı maaşlar en az enflasyon oranında artacak sözünü siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, yani zor bir soru. Yani ben şöyle değerlendiriyorum.
1: Ya başka nasıl artacak yani diye mi değerlendiriyorsunuz?
2: Yani evet, ben düşündüm. Ben de önce anlamaya çalıştım. Umutlandım, sonra da umutlanmamaya karar verdim. Yani çok da hani beklentim biraz düşürdüm.
1: Çok hızlı mı oldu peki?
2: Yani maaşlar enflasyon kadar artacak. Maaşlar enflasyon kadar artıyor. Yani normal standartta da o. Aslında standardı söyledi Sayın Mehmet Şimşek. Yani maaşlar en az enflasyon kadar zaten
1: sürpriz
2: artıyor.
1: Sürpriz beklemeyin anlamında söyledim.
2: Ben öyle algıladım. Evet. Ben tamam. dedim ki ilave bir şey olmaz üzerine. Yani olursa tabii çok güzel olur. Yani sürpriz olur ve seviniriz netice itibariyle. Ama burada anladığımız şu. Maaşlarda siz enflasyonu dikkate alın. En az ya da en çok ben öyle anladım. Enflasyon kadar artacak diye anladım. Şimdi tabii burada emekli dediğimizde işte 10 milyon civarı bir SSK emeklisi var. Yani büyük pastanın büyüğü orada. Yani kişiler orada. Hı hı. İşte 3,5 milyon kadar bir Bağkur böyle kendi mesleğini yapanlar var. 2,5 milyon kadar bir memur emeklisi var. Böyle 16 milyonu geçen bir emeklimiz var. Yani epey bir grup bunlar yani. Böyle kişi başı bir ailede 3 kişinin yaşadığını düşün. Neredeyse emekli dediğinizde 50 milyonluk bir kesimde en az bir emekli var ya, yani her zaman bir emekliye çarpıyorsunuz. Çalışan derseniz işte bir 17 milyon SSK'lı, diğerlerini katsanız 23 milyon falan oluyor. Onlar da büyük bir kesim. Şimdi orta vadeli programa baktığımızda aslında emeklilikle ilgili bir şey var mı diye de satır arasında okumaya çalıştık.

0: gelmez. Ama ben şu dönemde çok da bunu makul görmüyorum. Yani olabileceğini aklım kesmiyor. Olması gerektiğini, bir şekilde planlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iş yerlerindeki bu ciddi bir, yani 38 yaşında emekli oluyor, 58 yaşında emekli oluyor. Aralarında çok az süre var. Bu çok böyle yönetilebilir bir durum haline gelmiyor özel sektör açısından. Ama gündemimizde olacağını çok düşünmüyorum. Seçim gündemi olsa bile, yani olabilir mi? Olabilir ama böyle biraz da zor bir karar diyorum yani, seçim bile olsa. Hani bu kararı vermek kolay olmayacaktır. Çünkü orada da yine
1: bir... EYT kararı verildi burada.
0: Verildi ama sonradan çok pişmanlık ifadeleri geldi.
1: Öyle mi?
0: Yani şöyle, yani zaman zaman, yani ben öyle hatırlıyorum. Yani şöyleydi, yani acaba çok maliyet oldu gibi, yani hani bize maliyeti çok oldu. Yapmasaydık şeklinde değil ama EYT, evet, bunlara sebep oldu gibi. Şimdi buna sebep olan şeyi tekrar yapmak, gündeme taşımak zor çok olacaktır ama hakları mı? Hakları kademe getirirsiniz. EYT'de biraz geniş davranıldı. Şimdi yaş aralığı yaş yok yani. Diğerinde en azından kademeli bir yaş beklentisi var. Belki bu beklenti hani karşılanabilir görünüyor yani daha. Yani. Ama EYT'de de bir hak meselesi vardı. Bunlar ayrı. Şimdi OVP'ye baktığımız zaman tabii maaşlar ne olacak sorusu soruluyor. Orta vadeli programdaki hedefler tutarsa, yani yıl sonu enflasyon hedefi %28.64.
1: 2026 yıl sonu.
0: Evet, %28.4, pardon. Bu tutarsa ne oluyor? Bu tutarsa SSK Bağkur emeklisi %9.04 alıyor. Yani eğer biz OVP'deki hedeflerimizi gerçekleştirirsek, işte dediğimiz SSK Bağkur işte 13 milyona yakın bir emeklinin alacağı tutar, %9.04 maaş artacak. Yani yıl sonu tüfesi 28.4 gerçekleşirse, yani orta vadeli programa uyumlu bir şekilde gerçekleşirse, o zaman ne oluyor? İşte 30 bin lira alan %9 artıyor. İşte 2700 lira maaş artıyor. Herkes kendini bu şekilde bir hesaba götürebilir. Hı hı. Diğer taraftan memur ve memur emeklisi biraz daha farklı işliyor. Bunu dedik ya, bunları bir düzeltsek iyi olacak dedik. Kimisi bazen daha mutlu oluyor, daha mutsuz oluyor. Neden? 2 puan fazla alıyor, 2 puan düşük alıyor. Bir evde 2 kişi yaşıyor. Biri SSK'lı, biri işte memur.
1: Memur.
0: Sen kaç aldın diyor. Ya ben %10 aldım, sen %8 aldım. Ya aynı kurumu yapmıyor, evet aynı kurumu yapıyor. Niye böyle oluyor, nasıl hesaplayacağız falan. Yani bunların aslında bir denkleşmesi
1: lazım. Ev barışı için.
0: Ya öyle gerçekten. Yani bu en kolay yapılacak şey bu yalnız. Bence.
1: Bunu biz senelerdir konuşuyoruz.
0: Yani.
1: Biz
0: yani.
1: Ben de bu yayında olduğum dönemlerden itibaren hep bu artık denkleştirmeyi bir yapalım dersiniz siz. Niye yapılmıyor?
0: Yani şöyle, toplu sözleşme diye bir şey var memur ve memur emeklisinde. O toplu sözleşmeyi getirmişiz. Orada bazı haklar tanıyoruz ama bu hakları her zaman için bir kanunla diğerini eşitleyebilirsiniz. Hı hı. Yani aradaki farkı refahla ödeyebilirsiniz. Yani bu da engel değil aslında. Evet. Biraz karmaşık oluyor. Aslında sizin haber yapmanız zor hale geliyor. SSK Bağkur emeklisi olacak, memur memur emeklisi yok şu olacak. Yani işte burada da 2 puan memur memur emeklisi aleyhine gelişen, şimdilik aleyhine gelişen, daha sonra biraz telafi edeceği bir durum oluşuyor. Evet. 7 puanlarda. Peki... enflasyon böyle değil de işte Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki sonuçlara göre olursa işte 29 nokta kaçtı, 61'di, o gerçekleşirse ne olur dersek de bu zaman biraz daha böyle hallice yükseliyor, 10.06'ya çıkıyor SSK Bağkur, diğeri de 8.1'i memur ve memur emeklisi de 8.1'e düşüyor yani. 3.65 gerçekleşmişti, öyle düşünün. Hı hı. Yani bu yıl sonunda birinde 10, diğerinde de 8'in biraz üzerine çıkıyor. Ama ne olur yıl sonuna baktığınızda bunların biraz daha ilerisinde o birkaç puan daha üzerine koyabilirsiniz. Yani 10-12 bandında yani görebiliriz biz SSK Bağkur. Diğerinde ondan 2 puan daha geride bir artış yaşayabiliriz. Tabii bu artışlar hani yeterli mi? Emekliler açısından baktığımızda işte söylediğimiz şu oluyor. Mesela en düşük emekli maaşı diyoruz. Şu andaki söylediğimde kaç oluyor? 25.671 mi olacak? 25.921 mi olacak? Ya bu dediğim şey o. Yani 25.670 mi olacak? 26.000 lira mı olacak? Yani 270 bin lira mı olacak? 300 lira fazla mı vereceğiz? 300 eksik. Ya bu enflasyon rakamları bunu söylüyor. Yani tabii bu 300-500 lira emekli için ne ifade ediyor?

0: Yani tabii her şey 1 lira bile bazen bir şey ifade eder. Ama çok anlamlı olmuyor.
1: Yok, 1 lira artık bir şey.
0: Yani ifade eder dedim, bir yeri gelince hani para
1: ya yani. Şöyle bunu yani, demek istiyorum evet, yani. Onu çok iyi anlıyorum. Bir dönemler öyleydi tabii. Şimdi zaten geçim derdi çok yüksek insanların. Evet, yani evet. Emekli maaşıyla işte kiraları biliyoruz. Bir de hani yaşamsal giderler, gıdayı biliyoruz, kirayı biliyoruz, ulaşımı biliyoruz vesaire. O yüzden hani biz bu rakamları konuşurken eminim insanların aklından 200-300 lirayla benim yani hayatım değişmeyecek yani, hayatım düzelmeyecek. O yüzden tez vakitte bu enflasyon sorunsalından bir an evvel kurtulalım ki biraz normalleşsin diye bekliyoruz ve uygulanan programın arkasındayız, takip ediyoruz, izliyoruz vesaire. Ben hazır emeklilik konusu açılmışken bir başlığımız daha var ya, 18 yaş altı ile ilgili.
0: Evet, tamam,
1: onu da bir anlatsanıza bize hızlıca. Çünkü orada da mesela 18 yaşının altında çocuk çalışıyor. Anasının babasının yanında çalışıyor belki. Bu emeklilik süreci nasıl etkileniyor
0: evet,
1: bu çocukta?
0: Bu şey bir soru. Bunu iyi dinlemek gerekiyor. Yani kulağı iyi kabartmak gerekiyor. 18 yaş altı. Yani böyle iyi not almak gerekiyor.
1: Beni ilgilendirmiyor. 18 yaş altı diyorsunuz. Kıl payı kaçırdım ya. Ben o. Hay Allah.
0: Ya biraz dikkatleri evet, toplamak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Şimdi şöyle. 18 yaş altı dediğimizde şimdi normalde çalışma mevzuatında, iş mevzuatında işte 15 yaşını doldurmalısınız ki çalışabilmelisiniz. İşte diyor ki 14 yaşında, 15 yaşından küçükseniz böyle hafif işlerde çalışırsınız. Ama şöyle de çalışabilirsiniz. Reklam filmlerinde oynarsanız bir yaşında da çalışabilirsiniz. Yani belli kurallar var ama sosyal güvenlik açısından temel kural şu. Siz fiilen çalışmışsınız. Fiilen çalıştınız. O zaman siz aslında sigortalısınız. Yaş olarak çok bunu dikkate almayın yani. Fiilen gittiniz, çalıştınız ve bu sizin bildiriminiz yapıldı. Bir şekilde kayda girdiniz ve fiili bir çalışmaya dayanıyor.
1: Evet.
0: Siz artık sigortanız başlıyor. Burada yaş yok. Fakat SGK diyor ki, yaşı ben şöyle dikkate alırım. Ben emeklilikte birkaç şeye bakıyorum biliyorsunuz diyor. Bir yaşa bakıyorum. Bir diyor, sigortalılık süresi diye ben bir şey söylüyorum size. O süre dedim mesela 25 yıldır sigortalı olacaksınız. Kadınsanız 20 yıldır olacaksınız. Buna süre deniyor. Bir de diyor ki prim ödeme gün sayınız diye bir şey ifade ediyor. İşte evet. 6000'i doldurdun mu, 7000 oldun mu, 5000'den emekli oldun mu, 3600 oldun mu? Bu ifadeler var. Şimdi 18 yaşının altında işe giren biri açısından genel kural şu. Sizin 18 yaşının altına girdiğinizde emeklilikle ilgili koşullarınızda o tarih baz alınıyor. Mesela ben 1997 yılında işe girdim ve o zaman 16 yaşındaydım diyelim. EYT'li oldum. Çünkü 99'dan önce. Hı hı. 18 yaşımı bitirdiğim tarihe bakmıyor. Artık sen EYT koşullarında emekli olabilirsin. Çünkü girişim var diyor. Ama diyor sigortalılık süreni hesaplarken, 25 yıl hesaplarken biraz seni tutacağım diyor. Niye? 18 yaşını doldurduğun tarihten itibaren artı 25 koymalısın diyor. Hı. Öncesini dahil etmiş. Ama senin emekliliğini hesaplarken, prim günlerini toplarken kaç gün oldu diye burada 18 yaşın altını dikkate alırım senin her türlü diyor. Ama diyor ki ya şeyde dikkate almam diyor yani. Bu sürede dikkate almam, bu da garip bir şey. Yani süre hesaplarken, 25 yıl hesaplarken dikkate almam, gün sayını.
1: 18'i tamamlamış olman gerekiyor. Gün sayarken 16'da başladıysan 16'dan itibaren sayarım.
0: Emekliliğini hesaplamak için sen ne zaman emekli olacaksın diye baktığımda 18 yaşının altındaki o tarih benim için baz alınır diyor. Kolay, yani bunu yaparım diyor. Ama diyor işte sürede sigortalık süresinin mantığı ne mi?
1: Ne anlamı var bunun? Mantığı ne?
0: Yok şöyle.
1: Ya acaba hani bağlanacak olan emeklilik
0: şöyle
1: maaşıyla
0: konu.
1: Alakalı bir şey mi çıkıyor?
0: Şu bariyerlerin konulma sebebi genelde biraz daha emeklilikle ilgili bu yaptığınız modelde biraz daha zorlaştırma ya da biraz daha bekletme o süreçleri. Yani
1: öteleme bir, yani.
0: Biraz daha yani mesela birini sağladınız diğerini sağlayamayabilirsiniz. Biraz daha şartları ne diyeyim şey seviyeye çekme. doğru bir zamana çekme gibi bir algı diyebiliriz.
1: Ya o bir herhalde hepimiz biraz onu yaşadık zaten yani.
0: Mesela bekleyenler oldu sizden.
1: Ben tabii.

0: Canım yani günlerimi doldurmuştum. Yaşı bekledim.
1: Gününü doldurdunuz, hatta vardı bir arkadaşımız. Gününü doldurdu. 25 yılını dolduramamıştı mesela. Yani niye 18 yaş altında geçmişti o süresi? 18 yaş altında geçtiği süreyi de dahil etsen 27 yıl.
0: Evet.
1: Ama onu düştüğünde 24 yıl oluyor. Dedi ki EYT'den ben 2023'te emekli olamıyorum ama 24'te olacakmışım. Evet, doğru.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela bu söylediğinizde yaş yok.
1: Ha, yaş yok, şeyde yok. EYT'de yok yaş. Ama şeyde var mesela.
0: Ya 18 yaş altında bir genç çalışıyor. Normal emeklilik halinde, sürecinde.
1: O şartlar değişiyor zaten şöyle.
0: Ne oluyor?
1: Mesela
0: bir gün sayısını doldurması gerekiyor. 2, 18 yaştan itibaren 25 yılı doldurması gerekiyor. Peki yaş?
1: Yaş var.
0: Kaç?
1: EYT'de yok. Şeyde tamam. 58-60 var.
0: 58 kadın, 60 erkek.
1: Evet. 58-60 var şeyde. Daha sonra 65'e kadar gidiyor. Bu kademeli geçiş bekleyenler açısından 2008'e kadar da 58-60 yaş var. Biraz teknik oldu ama burada böyle bir durum var. İkinci bir şey, Bağkur, ama Bağkur açısındansa 18 yaş kabul ediliyor. 18 yaşı olacaksın Bağkur'un başlangıcı için.
0: Peki.
1: Öyle altında yok. 18 yaşından itibaren Bağkur'lu olabilirsin. Emekli sandığı memur sandığı memurda şöyle bir şey var. 18 yaş ama kazayı rüşt dediği bir şey var. Yani dava ediyor, ben çalışmak zorundayım, 17 yaşındayım ama öğrenim gördüm ve memuriyete girdim diyor. O zaman onu 18 yaş, yani memuriyette başlıyor 17 yaşında da olsa. Şimdi burada ikinci bir şey var bu önemli noktada. Ama bizim şöyle bir şeyimiz de var. Mesela bu ilginç. Anne babanın yanında kişi çalışıyorsa 18 yaş altında da olsa bir şart daha arıyorum. Kanunda yok bu.
0: Ne arıyorsun?
1: Anne babanın iş yeri var, çocuk çalışmış orada. Diyoruz ki ya sen bunu yaptın ama aranızda bir sözleşme var mıydı SGK genelgesi? 2013'te çıkan bir genelge.
0: Sözleşme mi yapacağız çocukla?
1: Diyor ki evet, çocuğunuzla sözleşme yaptınız mı? Hatta sözleşme yaptınız, bu da yetmez. Hakim onayı var mı? Yani bu sözleşmeyle ilgili. Ama diğerlerini de aramıyorsun. Yani burada şeye düşüyor ya, anne babanın yanında çocuk çalışmış mıdır diyor yani herhalde.
0: Anladım.
1: Yani biraz bunu şey şöyle yani.
0: Ya şüpheyle yaklaşıyor.
1: Ama mahkeme bu yönde tam aksine kararlar veriyor. Diyor ki ya böyle yapamazsın diyor. Evet. Ama genelgeye bunu koyduğu için, kanunda da olmadığı halde genelgeye koyduğu için uygulama mantıksız bir şey. Yani. Böyle hani diğerinde aramadığın şey şimdi burada aradığında, bir de kanunda yok genelgede arıyorsun. Bir de sürekli yargı kararları senin aleyhine geliyor. Ama burada da böyle anne babanın yanında çalışan çocuklarla ilgili de 18 yaş
0: altı. Böyle bir durum var.
1: Böyle bir durum var. Yani,
0: haberiniz olsun yani.
1: Onlar mesela EYT'li olup özür diliyorum.
0: Nedir?
1: Yani kaçmasın diye.
0: Buyurun.
1: Yani onlar mesela EYT'li olamayabilir yani. Hani 18 yaş altında 97'de işe girmiş ama anne babasının yanında çalışmış.
0: Sözleşmesi yok.
1: Sözleşmesi
0: yok. Hakim kararı yok.
1: Evet, orada gidiyor
0: orada
1: mahkeme.
0: Bitti. Tamam.
1: Mahkeme. Yani mahkemeye başvuracak.
0: İşte o uyarıyı yapacaktım ben de tam. Hani ya 16 işte. Yaş ve üstü evlatlarınızı yanınızda çalıştıracaksanız sevgili ebeveynler mutlaka bir sözleşme yapın. Ve hakim onayı da lazım.
1: Hadsizlik ettim, kusura bakmayın araya girdim o şeyden.
0: Yok estağfurullah.
1: Biraz yani
0: estağfurullah.
1: Cümlem bitsin diye.
0: Siz çalıştırıyor musunuz? Var mı sizin
1: 16-18? Ben yanımda çalıştırmıyorum. Yok.
0: Tamam. Yani, çalıştıracaksanız sözleşme yapmayı unutmayın.
1: Unutmayın. Fiili çalışıyorlarsa tabii. Peki. İş başındalarsa biz
0: çalışıyoruz. İş başındalarsa tabii ki. Çok teşekkür
1: önemli.
0: Ediyorum. Bir kısa reklam arasına gidelim. Müsaadenizle dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara...

ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey. Isn't it weird?

0: Small talk. Acting like we never met, faking like we just forget. We were lovers and now there's nothing left but small talk. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ekonomik görünüm devam ediyor. BDO şirket ortağı Emrah Akın ve İş ve Sosyal Güvenlik uzmanımız İsmail Sevinç ile birlikteyiz. Hemen Emrah Bey'e dönüyorum şimdi bu bölümün başında. Ve vergi denetimleri konusuna biraz girelim istiyorum. Çünkü artık odak biraz daha büyük mükelleflere mi kayıyor? Biz bu mevzuyu çok konuştuk. Hani tabana yayma meselesi, gelir dağılımındaki sapmalar, oradaki adaletsizlikler vesaireden kaynaklanan bir yeniden odaklanma gibi mi okumak lazım bunu, yoksa başka açıklaması var mı?
2: Aslında burada iki boyutuyla bakmak lazım. Birisi büyük mükellefler açısından, ikisi büyük gelir elde eden mükellefleri de kastediyor aslında.
1: Yani hem şirketler hem bireysel büyük gelir elde edenleri
2: onu kastediyor. Yani tabii ki şirketlerin, büyük şirketlerin bir radarda olması, sürekli inceleniyor olmaları aslında dünyada vergi incelemelerinde oluşan yeni pratiklerden birisi. Yani artık şöyle söyleyelim, özellikle Türkiye bu konuda çok ileri gitmiş durumda. Bizde konvansiyonel vergi incelemesi modeli artık zaten çok hızlı bir şekilde son 1,5-2 yıllık dönemde dinamının değişti. Evet. Artık bizim anladığımız anlamda tam inceleme dediğimiz, sınırlı inceleme dediğimiz inceleme modelinden vergi denetim kurulu daha çok dataya, veriye, çeşitli kurumlardan akan veriye dayanan bir modele geçti. Dolayısıyla bu ne sağladı? Bir, orada ciddi bir zaman tasarrufu sağlamış oldu hem mükellef açısından hem denetim yapan idare açısından. İkinci anlamda sağladığı şey de şu oldu. Özellikle bizim vergi incelemeleriyle ilgili geçtiğimiz dönemlerde en çok eleştirdiğimiz hususlardan birisi vergi incelemelerindeki isabet oranımızdı. Biz belki diğer modern ülkelerdeki vergi idareleri kadar mükellefleri inceliyorduk %1, %2, %3. Ama isabet oranımız, yani incelediğimiz mükellefe yaptığımız tahriyat oranımız onların neredeyse yarısına denk geliyordu. Yani biz İncelediğimiz 100 mükellefin diyelim 40 tanesine tahriyat yapıyorsak, ceza kesebiliyorsak diğer ülkelerde bu 70'lere 80'lere çıkabiliyordu. Şimdi yapılan incelemelerde artık bu oranı da arttırmış olduk biz kullandığımız veriyle, yaptığımız analizlerle de veri madenciliğiyle. Dolayısıyla bu tabii ki ilk etkisini göstereceği yerlerden birisi de bunun zaten büyük mükellefler. Yani hem büyük gelir elde edenler, belki büyük mükellef olmayabilirler bunlar. Evet. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
1: her mükellef zaman aynı getirip şeyde gitmiyor çünkü paralellikte, değil mi?
2: İkincisi de dünyada şöyle bir eğilim var zaten. Özellikle çok büyük mükellefler açısından onların hazır tuttukları bir sistem var. Buna yabancılar audit file, denetim dosyası diyorlar. Vergi Denetim Kurulu bu sene buna da geçti. Dolayısıyla artık bu şirketler bizim anladığımız anlamda konvansiyonel inceleme metotlarından daha çok bu tip hazır bilgilerle, bilgi ve veri akışıyla online incelenecekler. Ama açıklanan rakamlara bakıyoruz. Tabii geçen sene %7.3'müş büyük mükelleflerin incelenme oranı, %31.3'e çıkmış. Bu muazzam bir rakam artışı. Dolayısıyla orada ciddi bir matrah artışı var. Yüksek gelir grupları bazında bakarsak. Sadece büyük mükellef olarak anlamayalım. Bunun altını çizeyim. Çünkü son bir haftadır herkes bunu büyük mükellefler diye analiz ediyor Didaman'ın. Yüksek gelir grupları.
1: Yüksek diyelim. Gelir grupları.
2: Yani
1: diyelim.
2: Bunların içerisinde tabii ki büyük mükellefler
1: de olabilir. 3 milyon ve üstü müydü? Yoksa orada, bir şey
2: orada
1: var mıydı?
2: Orada bir range, sınır yok aslında yok. Orada bir belirlenmiş, tespit edilmiş bir sınır yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mutlaka vardır ama bizde paylaştıkları bir şey yok o anlamda. Dolayısıyla burada yapılmaya çalışılan şey oldukça isabetli bir taraftan, ama bir taraftan da şirketlerimizin de artık bu yeni kültüre, yeni anlayışa hazır olmaları lazım. Bizim mükelleflerimizin geçtiğimiz 50 yıllık, 60 yıllık vergi pratiği birazcık aslında bu vergi incelemeleri konusunda zar atmaya dayanıyor. Yani bazı konularda çok agresif vergi planlaması yapabilirsiniz. Ama incelenme ihtimaliniz %1 ise, sadece idari mükelleflerin %1'ini inceleyebiliyorsa o zarı atabiliyor mükelleflerimiz. Geçtiğimiz 60-70 yıllık pratiğe baktığımız zaman. Ama şimdi sistem öyle bir hale geldi ki o kadar çok yerden veri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na akıyor ki, hatta geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız şeyi konuştuk. Sadece pazar yerleri değil, bütün internet sitelerinin üzerinden verdiğiniz reklamların artık Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilmesi gibi bir düzenleme bile yaptık. Dolayısıyla her yerden veri akıyor. Bu veriler, bu bizim yapay zeka dediğimiz modellerle analiz ediliyor ve mükellef yaptığı bir işlemin sonucunda belki bir ay içerisinde bir izaha davet yazısı alıyor. Dolayısıyla yeni dönem artık özellikle büyük mükelleflerin birçok konuda daha dikkatli olmaları ve daha planlı olmalarını gerektiriyor. Dolayısıyla bu döneme nasıl hazırlanmalı aslında? Biz büyük mükellefleri konuşuyoruz şu an. Büyük gelir gruplarının içindeki büyük mükellefleri konuşuyorsak. Onların bir kere bir risk matrisi oluşturmaları gerekiyor bana göre. Yani bir büyük şirketin bir risk matrisi olmalı. Onu da belli risk oranlarına göre ayırmalısınız. Ve bunu idarenin verdiği görüşler, yayınladığı tebliğler, bu konudaki mahkeme kararlarıyla belli aralıklarla bir kontrol etmelisiniz. Yaptığınız işlemlerin risk matrisinde ne değişmiş, hangi oranlar değişmiş diye. Onun dışında uluslararası işlemler artık çok önemli işlemler Didem Hanım. Yani dünya zaten artık kocaman bir pazar yerine dönmüş durumda. Hem kendi grup şirketlerinizde uluslararası işlemler, ona biz transfer fiyatlandırması diyoruz. Yani kafanıza göre bir fiyatla kendi grup şirketinize bir şey satamazsınız. Piyasa fiyatı neyse onunla satarsınız diyor transfer fiyatlandırması. Bu önemli. Vergi planlaması anlamında çeşitli ülkelerle yaptığınız işlemler önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. Onun dışında bizim mükelleflerimizin gene pratiğinde çok alışık olmadıkları bir şey var. Para hareketleriyle, banka hareketleriyle şirket kayıtlarının uyumu çok önemli bir konu. Bizim şirketlerimiz bu konuda da hassasiyet göstermiyorlar. Ortaklara verdikleri borçlar, ortaklardan aldıkları kaynaklar, bunlara işletilen faizler. Dolayısıyla banka mutabakatı bu dönem en kıymetli unsurlardan birisi haline gelmiş durumda şirketler açısından. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Onun dışında artık sistemler çok gelişti. Milyonlarca ürün barındırdığınız stokları bile anında artık analiz edebiliyorsunuz. Dolayısıyla stok konusu, envanter konusu çok önemli. Bütün şirketlerimizin yani hizmet satanlar için geçerli değil tabii ki bu ama mal satan mükellefler açısından çok önemli konularından birisi. Bir de sadece kendi kapımızı kapatıp oturmayacağız Didem Hanım. Sektörün başka ne riskleri var ve biz bu riskleri paylaşıyor muyuz? Yani benle İsmail aynı evet. Sektördeyiz. İsmail incelenmiş veya dava açmış bu konuyla ilgili. Bende bu var mı? Bu konuda da sürekli mükelleflerin kulaklarını açık tutmaları, gözlerini açık tutmalarında yarar var. Önümüzdeki dönem dediğim gibi konvansiyonel vergi incelemesi gelecek, bizi inceleyecek diye beklemek yerine artık bu tip
1: buna hazırlıklı
2: içimizde
1: olmak
2: sürekli
1: lazım.
2: Evet, sürekli içimizde bu analizi yapmamız lazım. Hani son bir haftadır yatırımcılar için konuştuğumuz analizi aslında mükelleflerin tabii. Vergi incelemesi açısından da sürekli yapmaları lazım. Aksi takdirde bazı şeyler için çok geç oluyor. Çünkü vergi evet. ziyacı cezası var, gecikme faizi var.
1: Peki.
2: Bu dönem OVP özellikle mükellef uyumuna çok önem veriyor. Hı hı. Dolayısıyla bu tip şeyler konusunda mükelleflerin artık önemli bir zihniyet değişimine ihtiyaçları var.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bunu not ettik. İnanıyorum ki daha zaten çok konuşulacak bir başlık evet, bu. Evet. Çünkü detaylı, bir hayli detaylı. Ve bir adaptasyon da gerekiyor. Mutlaka. Çünkü zihniyet değişimi dediniz. O biraz uzun sürebiliyor. Gelelim İsmail Hocam'a. İstihdam teşviklerinin süresi doluyor dedik artık yılbaşına evet, doğru yaklaşırken. Doğru. Nasıl?
2: Her sene konuşuyoruz zaten bunu da bir tür.
1: Süre oldu daha mu da bitti yaklaşık. Mi ya bu yılda mı bitiyor? Bu yılda mı
3: bu yılda bitiyor dedik. Artık. Uzatılıyor mu bazen uzatılması da yani şimdi bu uzatılması şöyle olabilir. Bir kanunla uzatılabilir. Hı. Çünkü kanun verdiği yetkiyi Cumhurbaşkanlığı'nca kullanıldı. Artık bir kanunla belki uzatma şansı var. Tabii uzatmak ne kadar mantıklı, hiç olmazsa uzatmak gerekiyor. Ama tabii aslında yeni teşvikler daha önemli hale geliyor. Yani var olanın üzerinde de bir şey koymanız gerekiyor aslında. Çünkü neden? Önemli bir aşamadan geçiyoruz. Niye? İstihdam piyasası yani böyle sektörel bazda tabii değerlendirilebilir ama özellikle imalat sanayinde bir düşüş olduğunu hepimiz görüyoruz. Sanayide işte bakıyorsunuz yani 300-400 bin rakamlar değişiyor. Bir azalış var yani sistemde. Hizmet sektörü evet artıyor. İşte inşaata bakıyorsunuz orada da bir artış var. Ama işsizlik var bir taraftan da. Şimdi bir taraftan işsizliği önlemeniz gerekiyor. Şimdi bir istihdam desteği var 6111 sayılı destek. Burada diyor ki 6 aydır işsiz olan kişilere biz bunu sağlarız. İşte ilave istihdamsa bu. Tabii 6 aydır işsiz olmak biraz uzun bir süre. Yani uzatsanız bile. Mesela uzun bir süre. İşsizliği daha kısa tutmanız lazım. Yani Ve işsiz olmak aslında sizin için bir maliyet. Devlet için de bir maliyet. Yani birinin işsiz olması demek, istihdamda olmaması demek. Bir taraftan ne demek? Buna işsizlik maaşı veriyorum anlamına gelebilir. Bir taraftan da ben buna sosyal yardım da yapıyor olabilirim. Yani aslında bir maliyet. Bunu piyasaya kazandırmamız lazım. Onun için daha az bir işsizlik süresi. Yani 3 aydır işsiz olmak işte mesela 6 aylık süre. Bir bunları bir kısaltmak gerekiyor bana göre.
1: Bu işsizlik maaşı ödenen süre de 6 ay değil mi?
3: O şeye göre değişiyor. Ne? 6 aydan başlıyor, 10 aya kadar çıkıyor.
1: Peki.
3: Hiç, prim ödeme gün sayınıza göre tamam. Değişen bir durum.
1: Tamam.
3: Mesela bu istihdam desteklerinde ne var? İşte bir maliyet unsuru. Mesela işverenlerin maliyetine bakıyoruz. İşverenlerin şu an 39 bin küsürde 40 bin küsür arasında asgari ücretli birinin maliyeti var. İşveren bunu düşürmek istiyor mu? Evet, düşürmek istiyor. Düşürmesi gerekiyor mu? Evet. Bu istihdam destekleri, ilave destekler. Yani şimdi şöyle, standart bir destek var 5 puan diye. İşverenin hepsine veriyoruz. Evet. Üretimdekine. Evet, bunun bir kısmını anlatabilecek görünüyorum. Yani saatte ilgili sorunuz
1: kendi kendinize söylüyorum. Hiç ya değişmiyor
3: ben
1: İsmail Hoca.
3: Ben kuralı kendi kendime koyarım.
1: Gözü saatte bıraksam yayını açacak, kapayacak, reklam
3: ya ama
1: edecek.
3: Ya şimdi o saat var ya böyle...
1: Siz şey bana yapıyorum. Bakın buraya.
3: Tamam. Nerede kaldık? Şimdi işsizlik...
1: 5 dediniz hani.
3: 5 puan var.
1: Evet, o herkese tamam.
3: Herkese, yani şeylere tamam bu. Üretim yapan herkese tamam. 2 puan diğerlerine tamam. Ne demek? Tamam. 30 bin lira üzerinden 1500 lira veriyoruz ya da işte birilerine de 1000 lira veriyoruz. Yani destek. Ama biz standart desteklerin dışına çıkmamız lazım. Yani ilave istihdam. İlave istihdam diyoruz. Diyoruz ki iş yerinde 6 aydır çalışanların üzerine kimi sen ilave ettin? Yani bunun yerine şuna bakalım biz. Prim ödeme gün sayısı artanları yapalım. Yani biraz daha kişilerin istihdamda tutabildiğini görelim. Yani hani kişi sayısından değil de prim ödeme gün sayısı ne kadar fazlaysa buna destek vermeye çalışalım, odaklanalım. Kamuya bir maliyeti var bunun ama kamuyla işveren bunu biraz paylaşması lazım. Mevcut biraz düşük. Yani mevcutta ne yapıyoruz? İşveren payı üzerinden gidiyoruz. Ama biraz da işçi payına girip, yani işçi payından da biraz alıp, yani tutar olarak biraz daha bu verdiğimiz desteği daha böyle kullanışlı hale getirmemizde, daha faydalı hale getirmemizde büyük fayda var. Sonra diyoruz ki mesela
1: son başlık olarak bunu alayım mı?
3: Alayım, sonra devam
1: peki.
3: Ederiz. Sigorta primine esas kazancı tamamını tutmayalım. Ne yapalım? 3 katını tutalım. Hem de böylelikle yani devlet tarafında da katkısı olsun. Biraz buna çalışalım yani. Standart koymayalım. Ama yani işsizliği önleyici destek verelim. Çünkü piyasa biraz şey yani böyle ihtiyacı
1: darda.
3: Var yani darda. Biraz
1: evet.
3: Darda.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Emrah Bey, İsmail Bey. Çok sağolunuz. Şimdi efendim size bir haberle veda ediyorum. O da

0: Kızılay Maden Suyu 100. yaşını Afyonkarahisar'da düzenlenen özel bir programla kutladı. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz da 100. yıl vesilesiyle Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Ardından bir reklam arası, sonra küresel piyasalarda tekrar buluşmak üzere.
1: Kızılay 158 yaşında. Bu 158 yıllık yolculuğumuzda özellikle maden suyunun ilk akar olarak bize eklenmesi, özellikle vakıf kültürümüzdeki buradan elde edilen bütün maddi kazancın iyilik için kullanılması gibi bir başlangıcı da ifade ediyor bizler açısından. Dolayısıyla bizler için sadece Afyon ve maden suyu değil, aynı zamanda bizim Kızılay olarak sürdürülebilirliğimizi sağlayacak, finansal sürdürülebilirliğimizi sağlayacak ve daha fazla insana iyilik yapmamıza katkı sağlayacak bir başlangıcı da tarihsel olarak ifade ediyor. Bizim için Afyon'un yeri o nedenle çok farklı. Tabii ki Afyon için Kızılay'ın da yeri biliyoruz çok farklı. Biz bugün burada 100. yılımızı hem bir taraftan bu tarihi kutlayarak, bir taraftan da yeni yatırımlarımızın müjdesini vererek aslında karşılamış oluyoruz. Yıllık üretim hacmimiz 2 milyar şişe her sene. Bu 2 milyar şişe için bir taraftan Afyon'da fabrikamız var, Erzincan'da bir fabrikamız var, Adana'da özellikle sofra içecekleri için bir fabrikamız var, bir de Gölcük'te suyu üretimini gerçekleştiriyoruz. Bizim özellikle 29 ayrı çeşidimiz var. Bunun içinde şalgamından limonatasına sofra içecekleri, Plus serisinde lipozomal katkılar bulunduran bir fonksiyonel içecek Plus serisi, aromalı seri ve sade maden suları. Ama bunların her birinin aslında önemli olan bazı çıkan suyumuz. Su kaynağımız aslında bizim iki tane. Bunlardan bir tanesi Afyon kaynağı, bir tanesi de Erzincan kaynağı. Afyon kaynağında bikarbonat içeriği daha fazla ve özellikle sindirime iyi gelmesiyle biz özellikle konumlandırıyoruz Afyon'u. Erzincan kaynak suyumuzda ise Afyon'a göre 20 kat fazla daha magnezyum var. Bu magnezyum da özellikle enerji için, kas kramplarının engellenmesi için biliyorsunuz, sporcular için ve aktif yaşayanlar için son derece önemli. Bu iki tane suyumuzu biz farklı 29 içeceği üretmek üzere kullanıyoruz. İşte bugün aslında ikinci yüzyılımıza bir üçüncü su kaynağıyla giriyoruz. Bunun adı Kızılay Minera. Bunu da yine Afyon'dan çıkarmış olduk. Bunun biraz daha içimi daha hafif bir su. Biliyorsunuz özellikle yurt dışında böyle ne diyelim, gazlı su diye ifade ettikleri ama aslında bir kısmı doğal olmayan, sadece karbondioksit içeren, bazıları doğal olan, doğal olanları da son derece pahalıya satılan bir su segmenti var. Ama bizim alışkın olduğumuz kadar ne diyelim, asitli ya da asitli demeyelim ama içiminde daha o hissettiğimiz gaz hissi çok fazla yok. Bu minera suyu biraz daha içimi hafif, yurt dışı tüketimine ve tüketici alışkanlıklarına daha çok uyan bir kaynak. Biz şimdi bununla alakalı 2027 senesinde çok hızlı yatırımımızı tamamlayacağız. Şu anda 26 ülkeye zaten biz maden sularımızın ihracatını gerçekleştiriyoruz. Kızılay Minera'yı da bu ihracatı arttırmak üzere aslında üçüncü bir kaynak olarak konumlandırıyor olacağız. İhracat hedefimiz aslında şu anda dediğim gibi 26 ülke. Bunu kademeli olarak 30 ülkeye, 35 ülkeye arttıralım diye söylüyoruz ama aslında miktar olarak 2 kat, 3 kat arttıralım gibi hedeflerimiz var. Dolayısıyla aslında ihracat alanında şu anda biz odaklanmaya başladık. Bugüne kadar ürettiğimiz bütün aslında kaynakları, çünkü yurt içinde tüketiyoruz, yurt dışına kalmıyor Türkçesi. Şimdi bu yeni kaynağın devreye alınmasıyla yurt dışında da çok istek var. Biliyorsunuz Türkiye'nin özellikle doğal suları mineral anlamında çok zengin. Doğal olmaları, hiç elleşlenmeden aslında sağlığa faydalı olmaları çok önemli. Biz burada ne kadar çıkartabilirsek o kadarını da verebilecek durumdayız ihracat açısından.
2: İhracata biraz daha hız vereceksiniz.
1: Evet, hız vereceğiz. Evet.

Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının ödeme ve tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre Tera Portföy fonlarının tasfiye sürecini Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarını ise Ziraat Bankası yürütecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 131 fonun tasfiye sürecinin borsa üzerinde baskı oluşturmayacağını söyledi. Şimşek, genele yayılmış sistemik bir risk bulunmadığını belirtirken, hızla büyüyen tasarruf finansman sektörüne ilişkin gerekmesi halinde BDDK'nın ilave adımlar atacağını ifade etti. Fed verilerine göre sanayi üretimi Ağustos'ta aylık bazda değişmezken yıllık bazda %1.4 arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi %0.3 artış yönündeydi. Kapasite kullanım oranı ise Ağustos'ta değişmeyerek %76.3 olurken beklenti %76.4 olması yönündeydi. Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı Temmuz ayında geriledi. Merkez Bankası verilerine göre net uluslararası yatırım pozisyonu 398.7 milyar dolar açık verdi. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre %4.2 artarak 419.6 milyar dolara, yükümlülükleri ise %1'lik artışla 818.3 milyar dolara çıktı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, enerji fiyatlarındaki artışın otomatik olarak parasal sıkılaşmaya yol açmayacağını söyledi. Lagarde, faiz oranlarının enerji fiyatlarıyla aynı oranda hareket etmediğini vurguladı.

0: Küresel piyasalarda tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Bir kez daha hoş geldiniz ekranlarınız başına. Başlıkları konuştuk, aktardık. Üzerine konuşacağız konuklarımla ama önce bir rakamlara bakalım isterseniz. Bugün neler oldu ve hali hazırda olmakta dışarıda, Amerika tarafında bilhassa. İçeride BIST 100 endeksinde %1.67'lik bir kayıp oluştuğunu gördük. Gün sonu endeksin kapanışı 13.284 puandan gerçekleşti. Gün içerisinde en yüksek 13.427, en düşük 13.199 seviyelerini görmüştük, onu hatırlatayım. Ama bugün işlem hacmi 171 milyarla sınırlı kaldı. Bu da dünkü işlem hacminin %36 civarında gerisinde bir işlem hacmi. Yine 18 hisse sadece yükselirken BIST 100 içerisinde 82 hissenin düştüğünü gördük. Fonlarla ilişkili olan şirketlerin birçoğunda taban fiyatlama bugün de devam etti. Bankacılık endeksi dünkü sert yükselişin ardından bugün %0.55 düzeyinde düşerken, sanayi endeksinde %1.86, ulaştırmada da %1.55'lik düşüşler oldu. Şimdi kur tarafına dönüp baktığımızda dolar TL'de %0.09'luk bir yükseliş var. 48.77.62'ye geldik. Ufak adımlarla da olsa yavaş yavaş 49'a doğru bir hareketlilik var dolar TL'de. Euro TL tarafında %0.11'lik bir yükseliş var. 56.05.06 seviyesindeyiz. Euro dolar paritesi 1.14.83'te, 1.15'in üstünde fazla tutunamadı bu hafta. %0.06'lık bir yükseliş var ama ancak 1.14.83'e geldi. Dolar endeksi ise zaten buradaki hareketlilikle de paralel 100'ün üzerine çıkmıştı. 100.22 seviyesinde orada çok ufak bir gerileme var. Avrupa borsaları günü genel olarak kayıplarla noktaladılar. Burada zayıf ekonomik gelişmeler ve koşullar biraz bahane oldu. Londra %1.45, Paris %1.49, Frankfurt %1.60 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi %1.60'lık düşüşlerle günü tamamladılar. ABD borsalarında an itibariyle neler yaşanıyor diye baktığımızda Nasdaq kompozitte %0.20'lik bir yükseliş var. S&P 500'de daha sınırlı olmak kaydıyla yine bir artışa işaret ediyor endeks. %0.07 düzeyinde. Dow Jones ise %0.12'lik değer kaybıyla işlem görüyor. ABD tahvillerine bakacağız şimdi. Burada da satışlar var yeniden. 10 yıllık tahvil getirisi bir kez daha 5'i zorlarcasına 4.99-61 seviyesinde. 5 yıllıkta getiri 4.85'in üstüne yükselirken 2 yıllıkta da 4.74'ün bu dakikalarda test edildiğini görüyoruz. Ve son ekranımız emtia ve kripto para fiyatları. Burada özellikle Brent petrol ve ABD tipi ham petrol bu hafta boyunca aslında yatırımcıları tüm dünyada bir hayli meşgul etti. 103.24 işlem görüyor şu anda Brent. %1.5'luk bir geri çekilme var. ABD tipi ham petrolde ise %2.26'lık bir düşüş bizi 99.61 fiyatlamaya getiriyor. Bitcoin'e dönüyoruz, bakıyoruz. Dün biraz daha yatay bir seyir izlemişti. Yine yönünü yukarıda tutmaya çalışan bir yataylıktı ama bu. Bugün ise %6'ya yakın bir prim var. Bitcoin 76 bin dolarlara kadar geriledikten sonra yeniden 81 bin doların üzerinden fiyatlanıyor. 81 bin 36'dan geçiyor işlemler. Ve değerli metallerden gümüşle altına da bakalım hemen. Spot'ta gümüş %1.90 yukarıda. Dün de yine burası daha belirgin olarak artış sergiliyordu. 66,5 dolara doğru gidiyor gümüş. Altın tarafında ise %1'lik bir yükseliş var kabaca. 4300'ün üstündeyiz ama hala 4400 dolarında, bir tık altından işlemler geçiyor. Net fiyat vereyim, 4383.83 en azından bu dakikalarda oluşan rakamlar böyle. Şimdi Avrupa tarafında düşüşler vardı demiştik elbette. Bloomberg HT Avrupa piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nda detaylar dinliyoruz.
1: Enerji krizinin derinleşmesi ve tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin etkisiyle Cuma günü Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir hakimdi. Hemen hemen tüm sektörler değer kaybetti. Telekom sektörü %3,5'a ulaşan düşüşle en kötü performansı gösteren sektör oldu. Böylelikle Avrupa endeksleri 3. haftayı üst üste düşüşle tamamladı. Küresel tahvil faizleri Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta faiz artışının ardından Cuma günü yükseldi. Getiriler çok yıllık zirvelerin hemen altında seyrediyor ve piyasalarda önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artışı beklentisi sürüyor. Diğer tarafta petrol piyasasında arz krizinin derinleşiyor olması da endişeleri arttırdı. Aramco Avrupa'daki petrol rafinerisi müşterilerine gelecek ay ham petrol sağlayamayacağını duyurdu. Diğer yanda baktığımız zaman Fransa tahvil risk göstergesinde hızlı bir yükseliş vardı. Bütçe endişeleriyle yeni bir şeye ulaştı Fransa tahvil faizleri. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi ile Almanya'nın aynı vadeli tahvil faizi arasındaki fark 14 yıl sonra 100 bas puanı aştı. Fransa 10 yıllık tahvil faizi 11 bas puan yükselişle %4,56 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Getiri farkındaki bu artış yatırımcıların Fransa'nın mali görünümüne ilişkin endişelerinin arttığını bir göstergesi. Hükümet ekonomik büyümenin sert yavaşladığı ve parçalı parlamentonun kemer sıkma önlemlerine karşı çıktığı bir ortamda kamu maliyesini kontrol altına almakta zorlanıyor. Fransız hükümetinden perşembe akşamı gelen açıklamalar endişeleri artırdı. Zayıflayan büyüme ve yükselen faiz maliyetleri nedeniyle bütçe açığının bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın %5,4'üne çıkacağı açıklanmış oldu. Diğer tarafta Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan açıklamalar geldi. Macron olağanüstü toplantı çağrısı yapmıştı ve özellikle enerji krizi ana gündem maddesiydi bu toplantıda. G7 toplantı

0: toplantısının gerçekleşeceğini ve stratejik rezervlerini serbest bırakmaya devam edebilecekleri mesajını paylaştı Macron yaptığı açıklamada.
1: Ceren'e teşekkür ediyoruz bu notları için ve şimdi de araştırma müdürümüz Çağlar Kuzlukluoğlu'nun notlarına bir kulak verelim bakalım. Buyurunuz.
2: Evet, İran Savaşı başladığından beri ilk kez JP Morgan bir raporuna direkt sonda söyleyeceğini başta söyleyerek girdi ve dedi ki savaş başladığından beri bir ana senaryomuz petrolle ilgili yok. Bu bir aslında kaybet kaybet oyununa benzer diyelim benim çevirimle. Noktaya dönüş. Dolayısıyla bizim ne söylediğimizin öne yok minvalinde bir sonuca çıkardı. Biz içeride fonlarla ilgili konuyu konuşuyoruz ama önemli gündem maddeleri var. Bir yazar tekrar Ağustos ayı içerisindeki bir haber üzerinden İngiltere'de örneğin temel konulara ulaşımla ilgili sıkıntı olabilir. Yani bir nevi küresel bir takım gelişmeler ülke içinde tedbir almayı gerektirebilir şeklinde bir köşe yazısı kaleme aldı. Aynı gün içerisinde Suudiler Avrupa'daki rafinerilere petrol teslimatı olmayacağını söyledi ve France 24 kaynaklı haberlere bakacak olursak da belki siz izlediğiniz dakikalarda bunun net sonucunu da görürüz. France 24 kaynaklı olarak Macron siyasi parti liderlerini topluyor ki uluslararası ilişkiler uluslararası zemin ekseninde bunu yaptığını söylüyor. Her şey olurken de Double Line Capital CEO'su Jeffrey Gundak'tan bir açıklama geldi. ABD'de bir sonraki ekonomik daralma borç krizini tetikleyerek uzun vadeli hazine tahvil faizlerine sert yükselişe yol açabilir diye. Aslında hep söylüyoruz salgın sonrasında belki her şey çok hayati, her şey çok kritik önemde karşımıza çıkıyor ama bu yıl savaşın bitmediğini son notlarımızda sık sık söyledik. Eylül'e girdiğimizden beri hala savaş konuşuyoruz diye. İş Eylül'ün ortasını geride bıraktığımız bu hafta itibariyle farklı veçelerle karşımıza çıkıyor. Biz de içeride bu hafta bol bol fon gündemini konuştuk FOMC'nin olduğu haftada. Bakalım Eylül'ün bir sonraki haftasında neleri konuşacağız.
1: Çağlar'ın da notlarını aldık ve şimdi stüdyomuza dönüyoruz. Gazeteci ve Bloomberg HT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım bizimle birlikte. Abdurrahman abi tekrar hoş geldin.
3: Hoş bulduk, sen
1: bugün
3: de hoş geldin.
1: Bugün 3-5'e 2 gün birlikteyiz, ne güzel oldu valla. Ve Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim de bu akşam stüdyoda benimle birlikte. Derya hoş geldin
4: hoş
1: sen
4: buldum.
1: De.
4: Hoş buldum.
1: Nasılsınız, iyi misiniz ikiniz?
3: İyiyiz valla.
1: Vallahi ben de iyiyim. Önemli başlıklar var bugün. Aslında iki ana başlık diye özetleyebiliriz. Bir tanesi içerideki gelişmelerle alakalı süreç. Sizlerin nasıl değerlendirdiği, bundan sonra bu tarafta neler olabileceği. Tabii ben bunu söylerken izleyicilerimiz eminim anlıyorlardır. Fonlarla ilgili izlediğimiz süreç, atılan adımlar, bu adımların detayı, daha doğrusu aslında bu işin buraya gelmesi süreci nasıl bir süreçti? Bunu nasıl tanımlamak lazım? Önüne nasıl geçilebilir bir daha yaşanmaması için? Çok mağdur olan yatırımcı var ve herkes merak ediyor tabii ne olacak bundan sonrası diye. Dolayısıyla bunları konuşuyor olacağız. Sizlerin de varsa eğer sorusu lütfen bizimle paylaşınız. Önce Derya, müsaadenle Abdurrahman abiye bir sözü vereyim. Hı hı. Bir özetlesin bizim için şu ana kadar hani bu süreci bir anlat. Yani ne oldu mesela? Nereden çıktı bu sorun? Ya da bu bir sorun değil miydi? Çünkü herkes çok da memnun gibiydi. Fakat sonra iş büyüdü ve artık sürdürülemez bir hal aldı. Neler oldu, neler yaşandı?
3: Şimdi işin ilginç yanı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Aralık ayında yapmış olduğu bir açıklamada borsada manipülasyon olduğunu, durumun farkında olduklarını, önlem alacaklarını açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı da aynı toplantıdaydı. O da aynı şeyleri söyledi. Ama aradan işte 10 ayı aşkın bir zaman geçti. Önlem gecikerek geldi. Arada bir Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'nın değişmesi var. Belki muhtemelen o önlemleri geciktirmiştir. Ama kaybedilen bu süre içerisinde tabii bu olay çok daha büyüdü. Hı hı. Tipik bir Ponzi.

0: Finansman modeli. Yani dolandırıcılık modeli.
1: Saadet zinciri gibi.
0: Saadet zinciri, evet. Yani önce paraları topla, sonra o paraları gelecek paraları, topladığın yeni paralarla onun ödemesini yap. Sürekli yeni müşteri topla. Buna da yarıyor. Yani Türkiye çok yakından bunu biliyor. Bankerler yapmıştı 1980'de. Castelli'ydi öncüsü. Yani sürekli daha yüksek faiz, daha
1: sen
0: kısa
1: dönem
0: faiz.
1: Sen şey dedin, bu tarihe geçecek bir
0: elbette
1: konu başlığı. Ben senden bekliyorum, yazarsın gibi mi geliyor?
0: Yani sanmıyorum ya, bıktım ya. Yani Castelli ile yani tanışıyorduk. Hatta 1980 tarihindeki o batışından sonra tasfiye kurulu diye bir tasfiye, yani Banker Castelli tasfiye kurulu kuruldu. Çok iyi yürütüldü o tasfiye. Ve Castelli'ye mal varlığı kaldı. Emlak. Castelli o emlakları değerlendirmeyle başladı ve üçüncü kez gayrimenkulden battı. Yani aynı Ponzi sistemini gayrimenkulde kurdu. Bir evet, proje yapıyor, ona bir şeyler işte gösteriyor, onu pazarlıyor. Sonra başka bir projeye başlıyor. Sonra başladığı projeden topladığı parayla birinci projeyi yapıyor. Hep böyle, ama sonunda tıkandı. Yani o iflas sürecini ve şeyi de yazmıştım ve kendisiyle de hakikaten Kadıköy'de bürosuna gittiğimde
1: evet, o
0: beni kandırıyordu neredeyse, yani gözyaşlarını döktü. Yok ama ben bütün şantiyeleri gezmiştim, iş bitmişti. Sonra 89'dan sonra pek karşılaşmadık. Yani 1994 aracı kurumların batışı oldu. Yine yatırımcı mağduriyeti oldu. Bu kadar belki büyük değildi. 2001'de şirketler battı, banka iştirakları evet, battı vesaire. Ama aracı kurumlar ıslah edildiği için, denetlendiği için aracı kurum batışı olmadı. Şimdi 2001'den sonra bu tür bir olayı işte arada bir yine böyle çiftlik bank gibi bu tür olaylarda gördük. Ama sermaye piyasasında görmedik. Dolayısıyla aradan epey bir zaman geçti. Tekrarlanan bir olay. Yani toplumda hakikaten gözü kara insanlar var. Para kazanmak isteyenler var. Bu gayet de doğal. Hırs, açgözlülük, ne derseniz deyin. Burada da bir para dağıtılıyor. Yani ama denetimde geç kalmada var. Yani denetimde geç kalınmasa, zamanında el atılsa en azından olay bu kadar büyümeyecek. Dolayısıyla ilerledikçe bu tablo biraz netleşecek. Niye geç kalındı? Niye müdahale edilmedi zamanında? Nasıl yapılabilirdi? Bunlar aydınlanır ama burada da çok ciddi bir mağduriyet oluştuğunu söylemek mümkün. Çünkü işte yatırımcı sayısı 550 bin. Böyle bir şey. Yani fon sayısı 131. Yani fon sayısı önemli ama yatırımcı sayısı 550 bin civarında ve toplamı 943 milyar. Ama bu şişirilmiş fiyatlardan, yani en son değerler üzerinden olan şey. Yatırımcıların bizzat getirmiş oldukları kaynak bundan mutlaka daha küçüktür. Daha düşüktür. Yani belki 400 milyar getirmişlerdir ya da 300 milyar lira getirmişlerdir, bilemiyorum. Bu ancak tasfiyenin sonunda tek tek hesaplanarak yapılabilecek bir şey. Hangi yatırımcı hangi tarihte ne kadar para yatırdı? Ondan sonra o para ne kadar kağıt üstünde büyüdü ve tahsil edilemedi. Yani dolayısıyla son söylediğimiz 943 milyar lira kağıt üstündeki bir şey. Realize edilmeye başlanınca bayağı eriyecektir. Özellikle hisse senetleri. Ama repo, evet, yani test repo falan gibi şeylerin de hangi kurumla nasıl yapıldığı, dayanağının ne olduğu önemli. Dolayısıyla oralarda da ciddi kayıplar oluşabilir. Mevduatta olmaması lazım. Yani mevduat içerisinde mevduat olan fonlarda bir kayıp olmaması lazım. Hem çünkü mevduat şeye tabi, işte TMSF'nin garantisine tabi. Ve orada herhangi bir hani repo, ters repo falan yok. Ama şeyler de oluşur. Yani hisse senetlerinde bayağı, çünkü zaman geçecek aradan. İşte 10 kat yükselmiş, 20 kat yükselmiş. Ya da işte rasyosu hakikaten piyasanın 20 kat üstünde. Yani

0: O zaman şüpheyle yaklaşmak lazım. Ve bir risk alındı. Aslında yüksek getirilerin her zaman karşısında bir risk vardır. O riski iyi tartmak lazım ve alıyorsanız o riski alacaksınız. Aldıktan sonra da bir şey dememeniz lazım ama yani burada belki şey yani ilgili otorite bir şey demiyorsa, herkesin göz önünde gerçekleşiyorsa o zaman ben de bu işe bir yerden dahil olurum diye düşünenler de vardır. Ama dediğim gibi en azından
1: yani
0: bir sene...
1: Yani eleştirenler tukaka olup düzenleyiciler, denetçiler bir şey demediği zaman bir süre, o zaman vatandaş finansal okuryazarlık falan bakmıyor ki, getiriye bakıyor.
0: Yok yani ama... ilgili otorite de farkında. Yani dediğim gibi bir uluslararası neyse seminerde
1: zaman aldı ama
0: yani... arada bir şey yapmadılar. Yapılmadı. Yapılmayınca yani insanlar her gün bu durumu eleştirecek şeyi yok. Yani eleştirsen bir şey olmuyor. Bir şey yapılmıyor. Ama eleştiriler oldu tabii. Ama ona rağmen dağıtılmakta olan bir para var görüntüsü insanları çekiyor tabii.
1: Çekiyor,
0: yani.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bu başka bir zaman olsa başka zamanda yine o tür şeye yine gidecekler. Dünyanın her tarafında da böyle. Yani Madoff olayını hatırlayalım. O da aynı Ponzi'ydi. Ve 2008'de yani Türkiye'den de bu işe katılanlar vardı. Yani para kaybedenler oldu. Evet. Dünyanın her tarafından 60 milyar dolar yani battı o şeyde. Dolayısıyla her ülkede olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Bizde de sık sık oluyor. Yani dikkatli olmak lazım. Bir de denetim, gözetim çok önemli. Yani bir yeniden başlangıç yapmamız lazım. Yatırım fonları temiz bir alandı. Yatırım fonlarıyla gelindi. Yani aracı kuruluşlara tamam, insanlar biraz mesafeli bakıyordu. Banka mevduatına mesafeli değil çünkü garanti var orada, hani mağdur olan olmadı. Ama diğer şeylerde mağdur, yani hisse senetleri batabilir. Bunu bizim Türk yatırımcısı da gayet iyi biliyor.
1: Evet.
0: Peki yatırım fonları içerisinde çeşitli varlıklar var. Batmaması gerekir. Nasıl batıyor? Yani ilk defa yatırım fonları böyle toplu herkesin girebildiği, paylaştığı bir fonda bu işin meydana gelmesi ayrıca incelemeye değer ve yatırım fonları da bu konuda yer almış buldu.
1: Derya, aynı konu hakkında senin de düşüncelerini ve yorumlarını merak ediyorum. Aslında hani biraz daha belki makro düzeyde de bakmak lazım. Şimdi bugün MSCI'ın da Bloomberg'e yaptığı değerlendirmeler vardı. Kasım'a doğru işte bir süre verildi sonuçta. Bu yaşandı, bu yaşanıyor diye zaten bu sahiplik oranları ile ilgili ve aşırı fiyat hareketleri, manipülatif fiyat hareketlerine dikkat çekildiği için ciddi adımlar atılması gerekiyor. Notunu zaten düşmüştü bize yazın. Ve biz de bir takım adımların atılmaya başlandığını gördük. Geldiğimiz noktada hala izliyor ve izleyeceğim, tekrar bir değerlendirme yapacağım notu var. Öyle her şeyin de bitip gittiğine dair bir şeyi yok, bir değerlendirmesi yok. Bunu da paylaşmış olayım, sonra senin görüşünü alalım hemen.
2: Şimdi MSCI bizi hızlandırdı zaten. Yani evet, burada geçen Kasım ayındaydı sanıyorum Mehmet Şimşek'in, değil mi Abdurrahman Bey, o sizin bahsettiğiniz şey.
1: Tabii,
2: geçen Kasım ayından beri yani neredeyse işte bir sene olmuş.
1: Bir sene neredeyse.
2: Ondan önce tabii Bloomberg'de burada da haberler yapıldı. Temmuz galiba sizin ilk böyle başladığınız dönem bunları eleştirmeye. Şimdi burada bu süre zarfı içerisinde...
1: Sorgulamaya
2: evet.
1: Yani nasıl oluyor da %4000 bir şeyin
2: evet.
1: Fiyatı artabiliyor, hani başka her şey sabitken.
2: Sabitken
1: dolayısıyla bu tabii
2: diye.
1: Çok dikkat çeken ve haberleştirilen bir manşet oldu.
2: Evet, yani şimdi o noktada başladığımızda aslında bence bu fonlarda çok büyümesi de biraz korkuttu. Yani şimdi o kadar büyük noktaya geldi ki sistemik bir kriz yaratılmasından da korkuldu. O yüzden kapsamlı bir düzenleme. Yani şu an o anda mesela yanlış yapacağınız bir şey olursa bütün sistemi etkileyecek sistemik bir şeye de neden olabilir.

0: bu konu diye biraz daha hassas davranıldığını düşünüyorum. Biraz o yüzden gecikti. Başka kurumların görüşleri alındı. Yani kurumlar ne diyor bu konuda? Sonuçta bir değişiklik yapıldığında standart prosedürler var. Genellikle bu paydaşlara soruluyor ve ne düşünüldüğü soruluyor. Bunlar biraz uzun sürdü zannediyorum. Tabii bu süre içerisinde de bu fonların daha da büyüdüğünü gördük. Şimdi sistem öyle bir sistem ki aslında. Şimdi birkaç hisse yoğunluğunda bunlar biliyorsun özellikle bu dikkat çeken bazı fonların yaptığı yatırımlar birkaç hissede yoğunlaşmıştı. Yatırımcı girdikçe o hisselerin fiyatları yükseldi. Hisselerin fiyatları olmayacak yerlere geldi. Çok suni yükselişler oldu. Sonra bu iş giderken yukarı çıkarken böyle ama bir anda paralar çekilmeye başladığında da tam tersi işlemeye başladı. Evet. İşte o tam tersi işlemeye, o aşağıya doğru spiral devam ettikçe biz bugün geldiğimiz noktaya geldik. Çok ciddi çıkışlar olmaya başladıkça bu sefer borsa da etkilendi o gün bu satışlarla birlikte. Sonrasında da işte teker teker ardından temerrüte düşmeler, ödemelerin gecikmesi gibi geldikçe bu daha da panikletti. Bu aslında klasik bizim bankalarda gördüğümüz bank run dediğimiz, bankaya kaçış dediğimiz veya işte o bu hızlı bir şekilde bankalardan mevduat çekilmesine benzer şekilde bu sefer ne oldu? Fonlardan çekilmeye başlandı. Şimdi bu fonlardan çekilmesi biraz daha bankalardan daha hassas. Çünkü bankada birincisi TMSF var zaten. Yani orada mevduatınızın bir kısmı sigortalı. Bir de şöyle bir şey var. Sizin paranızın değeri belli. Burada öyle değil. Sizin paranızın değeri belli değil. Siz bir fona, fonun bir payını alıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu fonla, yani bizim şu anda yaşadığımız, buna mini bir kriz de diyebiliriz. Bu kriz esnasında bizim yaşadığımız herkes ne kadar alacağını da bilmiyor. Yani sonuçta daha biz bu vakaları çok yaşadık. İmar Bankası oldu. Herkes gitti bankadan parasını çekmeye çalıştı. Ödenemedi para ama sonuçta ne alacağınızı biliyordunuz. Yani bir şekilde onun da bir kısmı gitti ama şu anda çok büyük bir belirsizlik var. Yani fonlar tasfiye olacak, fonların tasfiye olmasından sonra ne kadar kalacak, işte o kalanlar nasıl bölüştürülecek, biliyorsun emir verip de o emirleri askıda kalanlar var. Onların durumu ne olacak, bunlarla ilgili bence hızlı ve çok doğru bir şey yapıldı.
1: İptal olanlar oldu. Yani ifade ediliyor.
0: Bence bir sürü hukuki problem yaşanacak bu süreç içerisinde. Yani burada böyle kalacağını düşünmüyorum ben. Bir sürü sıkıntılı durum da yaşanacak ama burada müdahale hızlı geldi Allah'tan. Çünkü bizim burada en korktuğumuz şey başka piyasalara da yansıması. Yani işin sistemik bir noktaya dönüşmesi. O yüzden ben bu kadar büyük bir fon, yani 131 tane fonun bir anda, yani bir anda bütün fonları, olabilecek bütün fonları bence gözlem altına aldılar. Oradaki her şeyi durdurdular. Belki o fonların içerisinde, yani o çok riskli olmayanlar da olabilir ama içinde en ufak bir risk olanları bile bence kapsam altına aldılar ve bu işi bu noktada hani çevrelemek, yani contain dediğimiz bir şey çevirdiler, çevrelediler ve onun çevresinde o bölgede sadece kalması için bence doğru bir önlemde aldılar diye düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde zaten bu borsaya yansımasını göreceğiz. Zaten yansıyor, yansıdı da yansımaya da devam edecek. Tasfiye sürecinde de daha devam edecek. Yani bu bizim için borsa hareketlerini görebileceğimiz bir dönem olacak önümüzdeki süreçte. Ama bankacılık sistemi, bunun gibi başka zaten hafif biliyorsun bu katılım bankalarına da yansıdı. Diğer kurumlara da, finansman kurumlarına da yansımaya başladı. Çünkü bu yani onların da iştirakleri vardı burada, yani tasfiye edilen fonların. O tarafta da iştirakleri vardı. Onlara da yansımaya başladı. Yani bunun sistemik bir hale dönüşmeden çerçevelenmesi bence önemli. Ama tabii burada bizim genel olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani demek ki burada da bir açık var. Hatırlarsın 2000 bankacılık krizi, Demir Bank ve yaşadıkları, ondan sonrasında 2001 krizi ve sonra biz ne getirdik? Çok ciddi bir BDDK, ciddi kurallar seti ve ondan sonra çok iyi işleyen bir bankacılık sistemi. Hatta bizim bu iyi işleyen bankacılık sistemi sayesinde biz 2008 finansal krizinde de daha rahat, yani en azından reel sektörden tarafından etkilendik. Doğru. En azından bankacılık kesiminden o yaşananlar bizde yaşanmadı. Çünkü bizim o anda bankacılık kesimimiz daha kuvvetliydi. Onu atlatabildik. Şimdi demek ki burada da bir sorun var. Yani bunu nasıl halledeceğiz? Burada nasıl düzenleme yapacağız? Aslında belirli bir düzenleme, yani düzenleme hiç yoktu da diyemeyiz bunun
1: ya
0: öncesinde.
1: Evet, ben de şimdi hep ona takılıyorum. Yani düzenleme var.
0: Var da aslında.
1: Uygulamada eksiklik vardı diye yorumlar biraz daha fazla ağır basıyor. Yani mutlaka yeni bir şey.

0: şeyler gelebilir.
1: Evet.
0: Ve gelmelidir. Ama zaten hani bu kadar uzun sürüp bu kadar şişmesinin, büyümesinin önüne o mevcut kurallar uygulanıyor olsaydı herhalde gelinmezdi.
1: Yani getirilebilecek aslında hani maddeler vardı. Yani burada uygulanabilecek maddeler vardı. Bilemiyorum yani burada biraz aslında hani yavaş kalındığı bir gerçek. Ama burada ne yapılmaya çalışıldı, izlendi mi artık sonuçta hangi fonlara bunu sirayet ettiği, bu çok kapsamlı bir işe dönüştü dikkat edersen, 131 tane fondan bahsediyoruz. O yüzden biraz daha böyle kapsamlı bir şey çıkartılmaya çalışıldı herhalde. O yüzden gecikti. Yani
0: belli sayıda kurum, evet, ama çok sayıda fondan bahsediyoruz.
2: Evet. Evet. Aslında bu fon tebliği geçen sene Ocak ayında yani taslağa piyasada tartışılsın diye taslak şeklinde açıklandı. Evet. İşte sonra görüşler toparlandı vesaire. Ama şimdi ben ona da baktım. Bu SPK başkanlığının görevi eski başkanın Nisan 18 Nisan'da dolmuş, ayrılmış. Yeni başkan da 9 Mayıs'ta atanmış. Evet. Yani bir kesintiye uğramış icraat diyelim. Çünkü başkan ağırlıklı bir kurum. Onun da belki bir etkisi olmuştur. Yani
0: SPK açıklamasında da değiniliyor ona.
2: Değiniliyor mu?
0: Evet, yani eski başkanın görevi bırakmasıyla yeni başkanın göreve gelmesi, yeni başkanla birlikte tekrar hani sürecin hızlanarak aslında biraz daha devam ettiğini de gözlemledik.
2: Bakarsak Haziran ayında da MSCI uyarısı yaptı.
0: O uyarısı geldi.
2: Ve ondan sonra işte Ağustos'da zaten hani tebliğ yayınlandı. 28 Ağustos'da tamamen yeni düzen açıklanmış oldu. Ve ondan sonra da hızlandı şey. Süreç hızlandı. Çünkü herkes değil de işte fonlar ona göre pozisyon almaya başladı. Ben mesela borsaya baktım. Borsadaki şey şöyle. Bu BIST 100 büyük hisselerin olduğu işte gösterge endeksi. Buna dahil olan şirketlerin piyasa değerinde 25 milyar dolar kayıp meydana gelmiş. Bu 28 Ağustos'tan sonra bugüne kadar. Buna karşılık BIST 100 BIST tüm eksi 100. Yani BIST 100'ün dışındaki 470 küsür hisse senedinin toplam piyasa değeri de tam böyle 100 büyük şeyi kadar kaybetmiş. 25 milyar dolar. Halbuki bu yarı yarıya. Yani 300 milyar dolar 100 ise 150 milyar dolar küçük hisse senetleri. Ama ikisinden aynı şekilde eksilme var. Dolayısıyla biri %17 değer kaybediyor, küçükler ortalama. Hı hı. Diğeri 8.7, tam yarısı düzeyinde.
0: Abdurrahman abi, aynı hesap BIST 100'ün içinde BIST 30'u çıkardığında da
2: orada da var
0: aslında.
2: Evet, ama orada işte bu düzenlemeyle BIST 30 hisselerinin daha bir ön plana çıkartılmasının da payı yüksek.
0: Ama şimdi biz yüzün içine ne girecek ne çıkacak yani.
1: Evet.
0: Destek i̇şte belki, finans faktörün BIST 30.
2: Belki onların düzenlenmesi lazım.
0: Bence yani bir sonraki adımın zaten belki, o olması.
2: Belki kriterlerin değişmesi lazım. Yani bizdeki şey çünkü piyasa değerine göre sıralama. Bu sefer piyasa değeri işlem görme şeyi yani siz işlem yaparak piyasa değerini yükseltebiliyorsanız BIST 30'a giriyorsunuz. Aynen. O zaman muteber hisse senedi oluyorsunuz. Bence herhalde o düzenlemeyi de yapacaklar ki böyle BIST 30 gibi bir ayrıcalık getirdiler. Yani başka bir kriter daha konması gerekiyor. Yani belki ciro, belki ihracat gibi öyle bir şey konabilir yani.
0: Evet, olabilir. Yani hani
2: sadece borsadaki işlemle yükseltilmiş piyasa değerine bakılmayabilir. Bakılmaması da gerekir.
0: Yani aktif değerleri bile sadece bakılsa aslında yani ne kadar o zaman irrasyonel olduğu anlaşılır.
2: Ama işte zamanında bu tür ince şeyleri, ayarları yapsaydık hakikaten bugüne gelmezdik. Yani endeks hakikaten gerçeği yansıtmıyor idi. Bu konuda hazırlanan araştırmalar da var. Yani
1: BIST 29
2: araştırmalar da var, evet.
1: Dendi yani uzun süredir.
0: BIST 29 dendi değil mi? Evet. Yani evet.

0: hani çanak çömlek patladı aslında hiç yaşanmaması gerekirdi. Çünkü hakikaten birçok insan
1: hakikaten zarar çok etti. Yani.
0: Birçok insan inandı, kandı. Yani değerler üzerinden yapılan açıklamalar vesaire falan hani hepsi.
1: Belki şey de bence
0: hafızamızda kazıldı.
1: Gözden geçirilmeli. Yani bu fonların hani risk değerliliği. Mesela bakıyorsunuz para piyasası fonları da var bugün bu tasfiye sürecinde olan. Ama o para piyasası fonların içerisinde risk değerine bakıyorsunuz 1-2 ama çok daha riskli işlemlerin yapıldığı, özellikle bu repo ve ters repoda riskli işlemlerin yapıldığı birçok şey var. Yani hani neye göre belirliyoruz bu riskleri? Risksiz diye giriyorsunuz. Belki çok fazla finansal okuryazarlığı olmayan biri ona risksiz diye girdi ama bugün geldiğimiz süreçte aslında farklı risklerin oluştuğunu görebiliyoruz.
2: Doğru.
1: Yani bence o sistemin bile belki de yeniden düşünülmesi gerekecek.
0: Gerekiyor. Şimdi işte bu hafta böyle bir hafta oldu. Ne
1: maalesef
0: kadar enteresan bir hafta. Bütün dünya Fed'i konuşurken, Boj'u beklerken, ECB'den gelen açıklamaları izlerken, İngiltere Merkez Bankası vesaire derken biz içeride bu mevzuyla bir hayli meşgul olduk ve dengemizi bulmaya tekrar çalışıyoruz içeride. Bir reklam arasına gidelim. Fonlar konusunu şimdilik kapatalım. Daha çok konuşacağız çünkü belli ki. Ama dönüşte biraz daha küresel tarafta Fed, ECB, Boj ne varsa onlara bakacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Küresel piyasalar devam ediyor. Abdurrahman Yıldırım ve doçent doktor Derya Hekim'le birlikteyiz. Şimdi biraz dışarıyı konuşacağız. Fed'in faiz kararını hep birlikte zaten takip ettik. Peki bir faiz artışı geldi. Trump bundan zaten hiç memnun olmadığını anında bildirdi. Ama yapacak da bir şey yok, artık olan oldu. Sürekli bir faiz artışı daha bekleniyor. Ayrıca Bojdan zaten %100 neredeyse artık bir faiz artışı beklentisi vardı. Orada da çeyrek bas puanlık bir faiz artışı oldu. ECB'den bekleniyor. Hani herkes faiz arttırıyor. Biz de içeride faiz ne zaman indireceğiz diye bekliyoruz. İstersen Derya, bu bölüme senle başlayalım. Şimdi hepsini birden, yani merkez bankaları, Fed, ECB, Boş ve piyasalar üzerindeki etkileri hakkında neler söylenebilir?
1: Şimdi Fed'in zaten bekleniyordu, fiyatlanmıştı. Ama bence yani Fed'in faiz arttırmasına rağmen çok enflasyonla ilgili yapabileceği bir şey yok orada faiz artışının. Çünkü bunu öncesinde de söylüyordum. Yani ben çok fazla o tarafta faiz artışıyla enflasyonu kontrol edebileceklerini düşünmüyorum. Çünkü başka şeyler var. Yani şu anda hem dünya ekonomisinde hem ABD ekonomisinde farklı bir tema var. Yapay zeka teması var en başında. Şimdi yapay zeka teması öyle bir şey ki, yani biz niye arttırıyoruz faiz oranını? Harcamaları kısmak için. Ya yatırımı kısmak için.
0: Ama
1: bu yatırım öyle bir yatırım ki faize hassas değil.
0: Kız bitmez zaten o. Yani düşünce bir şey. Yatırımından bahsediyorum.
1: Eğer OpenAI bir data center yatırımı yapıyorsa Anthropic de yapmak zorunda. Ya, yoksa rakibinden geri kalacaktır. Tabii. Öyle ben 0.25 bas puan arttırdım. Ay, faizler yükseldi. Ben o zaman yatırımlarımı erteleyeyim gibi bir durum yok. Zaten konut yatırımları düşmüş bir durumda. Şimdi burada Fed'in yaptığı neydi aslında? Burada Walsh'un yaptığı, yani şu enteresan bir şey. Bir de tam herkes faiz artışı yönünde oy kullanmış. Yani Walsh da dahil olmak üzere. Yani burada ciddi bir tam anlamıyla bir şey var. Yani burada anlaşılmış bir durum var. Yani burada yapmaya çalıştıkları birincisi Fed'in kredibilitesini kurtarmak. Çünkü yoksa aksi takdirde Walsh'un söylediklerinin altı boş kalacaktı. Bu önemliydi. İkincisi ve daha önemlisi, evet biz ne diyoruz? Tabii ki burada mesela petrol krizinde, burada petrol nedeniyle yükselmiş enflasyon var ve buna Fed hiçbir şey yapamaz. Ama bekleyişleri, yani ikincil etkileri bir miktar yönetebilir. Burada ikincil etkilerde yavaş yavaş enflasyon bekleyişleri yükselmeye başladı ve o noktada bir miktar etkili olabilir. Dolayısıyla ben Fed tarafında böyle okuyorum bu durumu. Yine ikinci bir faiz artışı bekleniyor. Yani bu bir sonrakinde olmaz. Çünkü bir sonraki seçimlerden hemen önce, bir hafta önce falan galiba. Yani o kadar yakın bir zaman içerisinde. Ona hiçbir şekilde ben, hani herhangi bir merkez bankacısının böyle seçimlere çok yakın bir dönemde öyle bir faiz artışa gideceğini düşünmüyorum. Walsh da yapmayacaktır. Zaten acelesi de yok. Ama Aralık'ta yeni bir faiz artışı yeniden fiyatlanıyor. O da yine %60'larda en son baktığımda.
0: Daha da yüksekti. Ben yayına girerken baktığımda bir daha bir bakacağım şimdi.
1: Yeniden orada fiyatlanmaya başlandı Aralık için. Çünkü zaten dot plotlar da bunu gösteriyor. Yani bir faiz artışı daha olması olabileceğini.
0: %76.
1: Evet, yani sonuç itibariyle bu noktada da eğer Aralık ayına böyle gidersek, bu petrol fiyatıyla 100 dolarlar ya 90-100 arasındaki bir petrol fiyatıyla da gidersek ve bu artık yavaş yavaş, yani Michigan beklenti endeksinde yükseliş başladı. Bu bekleyişlere yansırsa bence Fed yine artırmaya devam edecektir. Ama enflasyonda ne kadar etkisi olur dersen, bence çok etkisi olmayacak. Çok farklı bir tema dönüyor çünkü orada. Şimdi hane halkı tarafında da evet harcamaları kısıyor faiz arttığında. Mortgage ödemeleri yükseliyor ama bir taraftan S&P coşuyor. Yani bu da bir servet etkisi yaratıyor. Dolayısıyla oradaki etkiyi de bertaraf ediyor. Yani Fed'in kontrolünün bir miktar ben düştüğünü düşünüyorum. Yani aslında Walsh'un o söylediği, Jackson Hole'daki reaksiyon fonksiyonunu tahmin etmek çok zor dediği çok doğru. Çünkü biz geçmiş verilerimizle bundan sonraki olacaklar için bir reaksiyon fonksiyonu tahmin etmeye çalışıyoruz. Ama şu andaki yapı geçmiş yapı değil ki. Her şey çok değişti. Yani bütün bunları hesaba katan bir reaksiyon fonksiyonumuz henüz yok. O yüzden burada ne yazık ki orasının biraz karışık olduğunu düşünüyorum. Boj'a gelecek olursak, bugün Boj'da enteresan bir şey oldu aslında. 7-2 geçti. Evet. Evet. Peki iki üye kim? O iki üye Taka için atadığı üyeler. Şimdi bu şu demek oluyor. Yani borcun içerisinde demek ki bir politik bir şey var. Anlaşmazlık var. Yani
0: etki alanı var.
1: Etki alanı var. Takayiç'in ciddi bir etki alanı var. Çünkü hepimiz biliyoruz ki o da genişlemeci bir aslında başkan. Yani genişlemeye yanlısı. Dolayısıyla biraz düşük faiz istiyor. Bu ara kim istemiyor ki? Yani bütün başkanlar düşük faiz istiyor aslında. Dolayısıyla o düşük faizi orada zorlayacak iki kişisi var. Şimdi yeniden orada bir yenilerin atanacağı bir dönem gelecek. Birkaç ay sonra sanıyorum. O zaman orada Takayiç'in etkisi daha da artmış olacak. Yani Boj'un durumu ne olacak? Biraz orası da karışık. Dikkat edersen faiz arttırmasına rağmen yen değer kaybetti. Yani yenin değer kaybettiği bir durum gördük. Yüksek faiz istenmiyor. Çünkü Japonya'nın çok ciddi borcu var. Bu borcun servis maliyeti çok artmaya başladı. %25'lere kadar çıkmış. Dolayısıyla burada hiç bu yüksek faiz hem borçlanma açısından sıkıntılı hem de canlanma isteyen bir yönetim varken daha da sıkıntılı. Dolayısıyla Boj'u bence bu açıdan daha fazla konuşmaya başlayacağımız dönem geliyor. Evet, faiz artışları devam ediyor. Hatta bir sonrakinde de bir faiz artışı bekleniyor. Ama bu durumdan Takayiç'i de pek memnun değil.
0: Pekala. Şimdi bu arada ben atlamış olmak istemiyorum. İzleyicilerimizin bir kısmından gelen sorular, yorumlar var ilk bölümle ilgili. Genelde yorum oldukları için hemen okuyorum ama bir şey eklemek isterseniz de ekleyin. Sonra Abdurrahman abiye döneceğim. Mustafa Bey diyor ki mesela fonlarla ilgili her fonun niçin tasfiye edildiklerinin gerekçeleri açıklanmalı diye görüşünü bildirmiş. Faizsiz katılıma uygun para ve hisse fonlarında ne olabilir? İcazet veren hocalar da suçludur diyor. Repo ters repo olmaması gerekir demiş Mustafa Bey. Serkan Bey de şöyle diyor. İki sandalye bir masa şirketlerin Koç Holding, Türk Hava Yolları, Tüpraş'tan daha değerli olduğu bir borsa ve finans dünyasında bedava peynir fare kapanında olur. Saygılarımla demiş. Öyle bir görüş ifade etmiş Serkan Bey de. Her türlü yayına katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Abdurrahman abi, var mı bunlarla ilgili söyleyecek
2: burada
0: bir şeyin?
2: Burada sadece bu operasyonlarda bu katılım ya da katılım finans ve de işte ev konusunda
0: otorite, evet, bahsediyorsun.
2: Evet. Ve diğerleri, üç tane.
0: Peki.
2: Bunu kamu kesimine havale ettiler.
0: Evet.
2: Ayırdılar.
0: Tabii.
2: Sorunun aslında sistemik hale getirebilecek olan en önemli ayaktı. O ayağı bu şekilde hallettiler. Dolayısıyla burada mağduriyet herhalde önemli ölçüde oluşmayacak. O sorun çözüldüğü için de bence işte Mehmet Şimşek çıkıp diyebiliyor ki işte düşündüğümüzden daha şey... oldu. Düşündüğümüz önlemleri tamamını almak zorunda kalmadık.
0: Bunlar yeterlidir.
2: Evet. Ama o ayak önemliydi. O ayak işte kamu bankası emlak katılıma vererek çözmüş oldu.
0: Evet. Doğru. Peki. Fed ve Boj.
2: Yani
0: yüksek faizler. Yok. Artık bu seviyelerde miyiz bundan sonra?
2: Evet, yani öyle anlaşılıyor. Çünkü Fed faizi artırdı. Artırması, daha da artırması bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın artırması bekleniyor. İngiltere artırmadı ama artırması bekleniyor. Çünkü enflasyon var. Japonya 3 faiz artırımı daha en az yapacak. %2'ye çıkacak. Geriye Çin kalıyor, geriye de diğer ülkeler yani. Dünya ekonomisinin yarıdan fazlası
0: zaten
2: daha yüksek faizde.
0: Çin, Amerika, Japonya
2: yani Çin'de,
0: ve geriye kalanlar yani, diye herhalde
2: Çin'de
0: şu anda.
2: Enflasyon yok zaten. Yani tabii, deflasyon tabii gibi bir şey var. Şöyle, dünya ekonomisi normalleştikçe paraya talep artıyor. Yani bu yapay zeka yatırımları, teknoloji yarışı her yerde. Dolayısıyla bir de devletler giderek daha fazla borçlanıyor. Bu arada tahvil yatırımcıları ya da borç vericiler de düşünüyor. Ya, enflasyon ufukta gözükmüş. Paraya talep var. Yani risk almak istemiyorlar. Ya da gördükleri risk daha fazla, onun primini istiyor. Dolayısıyla faiz artışları galiba kalıcı olacak gibi görünüyor. Yani Amerika'da %5'in...
0: 2027'ye de sarkan
2: bir şekilde yani ucuz para dönemi aşağı yukarı bitti.
1: Evet, bitti.
2: Ucuz para dönemi bitti. Dolayısıyla bundan sonra daha pahalı bir para olacak ama enflasyon da yükselecek. Herhalde devletler de bu borç sorununu çözmede enflasyon bir yöntem. Evet. Onu kullanacaklar. Biraz belki vergi alacaklar ama borcu geri ödemeyecekler. Yani zaten 40 trilyonun ne ödenebilir ki, yani ödenemez.
0: Evet, o
1: evet.
0: Birazcık...
1: Şöyle şimdi şunu ekleyeyim mi? Faizler bundan sonra yükselecek dedik ya, artık ucuz faiz ucuz bir şey dönemi yok, düşük faiz dönemi yok. Aslında böyle 100 yıllık perspektifte bakarsak bizim o yaşadığımız yani 2008 sonrası 2010 ve 2020 arasındaki durum
0: istisnaydı. Evet.
1: Yani biraz daha geniş perspektifte baktığımızda belki de normal olan bu. Yani biz anormali yaşadık uzun yıllar. Yani birkaç on yıl anormali yaşadık. Onun tabii Çin'in olmasının, burada Çin'in entegre olmasının etkisi var. Faiz, enflasyonun düşük olmasının etkisi var. Ama yani biz %5'ler diyoruz bugün, değil mi? %5 işte 10 yıllık faizler %5'e çıktığı zaman işte ciddi bir şey oldu falan. Yani böyle ne oluyoruz diyoruz ama 1990'larda da böyle.
2: Belki küresel kriz öncesindeydi zaten.
1: Yani hani normalde baktığımız, eğer dünya ekonomisi gerçekten hızlı büyüyorsa... buradaki yani faiz de, o baktığımızda normal dediğimiz faiz de, o restart dediğimiz faiz de yükselecek demektir. Eğer çok fazla yatırım oluyorsa, yani eğer bu AI yatırımı çoksa, bu yapay zeka yatırımları çoksa, demek ki çok talep vardır. O zaman produktivite de çok artacağını bekliyorsak, o zaman yine burada faizin yükselmesini bekleriz. Yani bizim o yaşadığımız dönem, o böyle hani Gilded Age falan diye adlandırdıkları dönemler var ya, yine böyle bir dönem olarak adlandırılabilir ileride diye düşünüyorum. Böyle yıldızlı bir dönemdi, böyle tatlı bir dönemdi ama artık sona erdi. Artık daha yüksek faizlerle uyanır.
0: Sarsarak evet. Hem de bir tatlı rüyadan uyanıyor.
2: Bu dönemi en güzel anlatan şey aslında İngiltere Merkez Bankası'nın arşivlerinde de var. Son 5000 yılın, yani faiz bilineli beri dünyada. Peki. En düşük düzeyini 2009 sonrasında gördük.
1: Evet.
2: Yani hatta negatif faiz.
1: Negatifler gördük.
2: Yani 20 trilyona yakın devlet borçlanma senedi eksi faizle, negatif faizle işlem gördü. Bazı merkez bankaları negatif faiz, politika
0: çok
2: faizi.
0: Yani zaten hepimiz.
2: Dolayısıyla ekonomiler yani. Hakikaten yani dünya ekonomisi... Canlanma önemli değil. Enflasyon yaratmaya başladı. Evet. Yani bu tür çok büyük, bol paranın ve çok düşük faizlerin peşine dünyada bir pandemi geldi. Pandemiyle beraber ülkeler tekrar bu parasallaşmayı artırdı, dozunu artırdı. Ama kalmadı bununla, bir de maliye genişlemesi, mali genişleme yaptı. Devletler işte, Amerika bile herkesin cebine para koydu. Ve o sırada tam da arz kesintisi, hani ulaşım yok, işte her şey kapanmış, arz kısıtlı, talep tarafına bakıyorsun, yani insanlar sokağa çıkmaya başladı, ceplerinde para var, harcamak istiyorlar, enflasyon, yani enflasyon olmadı, hakikaten olmamasının temel nedeni de bence Çin, çünkü dünya piyasalarına son derece ucuz mal ihraç etmeye başladı. Bir de küresel kriz nedeniyle faiz oranlarını düşürdüler. Sonuçta hakikaten böyle bir dönem yaşadık ama bu dönem bitti. Yani nedenleri ortadan kalktı zaten. Normale döndük. Bundan sonra normali galiba bu. Dolayısıyla Trump çok daha isteyecektir o %1 ama alamayacak.
0: İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü. Ama yani Fed'de hiç öyle bir hal... Tutum, duruş şimdilik...
2: Yok, piyasalar izin vermiyor. Yani
0: fiyatlama ama işte...
2: Şimdi bak, faiz artırdı FED. Evet. Ama uzun vadeli 30 yıllık faiz düştü.
1: Tabii.
2: Yani evet. Japonya'da da benzer oldu. 30 yıllık düştü ama yani 10 yıllık işte yatay, o da düştü. Sadece Japonya'da şeyden Japon yeninin de

0: kaybı.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Yıldırım, Derya
0: Hintik
1: şirketiniz için. Harika bir yayın oldu sayenizde. Çok çok mersi. Şimdi efendim bir son durumda ABD borsalarındaki tabloya bakalım. Çok önemli bir değişiklik yok aslında yayına girdiğimizden bu yana. Nasdaq %0.38 yukarıda, %0.20 civarında primliydi. S&P 500 %0.17'lik bir prime kavuştu. Dow Jones'da ise %0.13'lük bir geri çekilme var. Viyop akşam seansında tablo nedir? %1.28'lik bir düşüş, 16.240 seviyesi. Şimdi biraz önce bol bol enflasyon hayatımızın bir gerçeği olarak daha kalıcı görünüyor. Bu AI yatırımları ve yüksek faiz ortamıyla birlikte diye konuştuk. Enflasyonu tetikleyen bir başka husus da enerji malumunuz. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Kazaks'ın enerji fiyatı şokunun enflasyon üzerindeki ikinci tur etkilerine dair ve faiz oranlarına dair yaptığı değerlendirmeyle küresel piyasaları noktalıyoruz. Pazartesi akşamı yine 21'de birlikte olacağız. Şimdilik hepinize huzurlu, mutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. I'd like to get
2: your perspective now. Enflasyonun nereye evrildiğine dair şimdi sizin bakış açınızı almak istiyorum. İran kaynaklı bu durumun uzun süreli bir şok olacağı açık. Özellikle Avrupa'da düşük gaz arzıyla kışa girerken önümüzdeki birkaç ayda enflasyonun nasıl gelişeceğini öngörüyorsunuz?
3: Enflasyon yükselecek ve yıl sonuna doğru büyük ihtimalle %3,5 civarında veya biraz üzerinde olacak. Ve temel neden elbette enerji fiyat şokunun daha kalıcı olması ve bunun daha fazla enflasyonu besleyecek olmasıdır.
2: Çekirdek enflasyon ve ikinci tur etkileri için ne zaman endişelenmeliyiz? Bunun enflasyon yapısını ne zaman olumsuz etkilemeye başlayacağını düşünüyorsunuz?
3: Bence ikinci tur etkilerine dönüşmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu yüzden olup bitenler konusunda çok temkinli olmalıyız. Avantajımıza olan iyi bir şey, aslında iki şey var. Birincisi, iyi ve güçlü bir güvenilirliğe sahibiz. Orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerine bakacak olursanız gayet sağlam durumdalar. Elbette kısa vadeli perspektifte bir miktar artış görüyoruz ama bu şokla beraber geliyor. Ancak ikinci nokta, genel enflasyon şokunun %3 veya biraz üzerinde olması, bu da geçmişe göre çok daha düşük bir şok olduğu anlamına geliyor. Bu da doğrusal olmayan durumların büyük olasılıkla daha düşük olacağı anlamına gelir. Ve dikkatsizlik alanı belki de o 3-3,5 seviyelerinden çok uzak değildir. Ancak tabii ki manşet enflasyon yükselmeye devam ederse ve ücret artışının önemli ölçüde üzerinde kalırsa, o zaman ikinci tur etkileri devreye girmeye başlayabilir.
2: Faiz patikasını düşünürsek, geçen hafta Berlin'de yaptığımız toplantıdan önce esasen Ekim ayı gözden çıkarılmıştı. Şimdi piyasalar için bu döngüdeki üçüncü olası bir faiz artırımı ihtimali yarı yarıya yakın. Ekim toplantısının her şeye açık bir toplantı olduğunu düşünüyor musunuz?
3: Bence tüm toplantılar her şeye açık toplantılardır. Belirsizlik çok yüksek. Şu ana kadar bence oldukça iyi iş çıkardık. Son zamanlardaki tüm kararlar hareket etme veya etmeme açısından nispeten netti. Ve bu bizi gerekli kararları alabilmek için iyi bir konuma getirdi. Ancak tüm toplantılar her şeye açıktır.
2: Bunu düşünürsek son birkaç kararın nispeten net olduğunu söylüyorsunuz. Piyasa katılımcılarının çoğu kısmen sizin yaptığınız iletişim sayesinde buna katılacaktır. Ancak şu an %2,5'ten başlayarak o kısıtlayıcı bölgeye girmeye başlıyoruz. Olay artışların bittiğini ve aslında Avrupa Merkez Bankası'nda tartışmaların daha sert geçeceğini mi öngörüyorsunuz?
3: Tabii ki her zaman zarar vermeme unsuru vardır. Ve 2,50 ile bence bu nötr seviyenin üst sınırıdır. Ancak ekonominin kapanacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl çıktı açığı. Evet, biliyorsunuz kısıtlayıcı bölgeye girmek bence uygun olacaktır. Ancak şu anda belirsizlik hala çok yüksek. Hangi senaryo ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz.
2: 2,75'in kısıtlayıcı olduğunu ve Euro bölgesinin direncine bakınca bu kısıtlamanın şu an için uygun olduğunu mu düşünüyorsunuz?
3: Ekonomi temel senaryo doğrultusunda gelişmeye devam ederse bence bu oldukça muhtemel bir sonuç olur. Ancak bana göre ikinci çeyrek büyüme verilerindeki asıl büyük sürpriz Almanya'ydı. Almanya'nın yerinde sayması bekleniyordu ancak çeyreklik bazda %0,3 büyüdü. Bunun büyük kısmı mali kaynaklı.

0: Ve asıl soru bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu. Ekonomi güçlendikçe faiz artırmak da kolaylaşır.
1: Avrupa Merkez Bankası'ndaki bu sıkılaşma döngüsünün bir diğer dikkat çekici yanı da çok ilginç bir anda gerçekleşiyor olması. Tahvil piyasası için Avrupa genelinde ve birçok ülkede getirilerin finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını görüyoruz. Bu durum kredi koşullarının sıkılaşmasına herhangi bir katkı sağlıyor mu? Peki tahvil piyasasındaki oynaklık konusunda ne kadar endişelisin?
0: Oynaklık her zaman çok dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Likitide şu ana kadar iyi, yani piyasalar işliyor. Ama bu sadece Avrupa'nın sorunu değil, küresel bir mesele. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bir bakın. Ancak bu izlenmesi gereken konulardan biri. Fakat bir bakıma bu durum hala nispeten yeni. Etkilerinin görülmesi zaman alır. Avrupa ekonomisindeki kredi büyümesine bakarsanız sektöre bağlı olarak hala ya sabit ya da artış gösteriyor. Yani bilirsiniz bu durum ağırlıklı olarak bazı mali alanlar üzerinde baskı oluşturacaktır. Ancak biliyorsunuz ki mali alan zaten oldukça kısıtlı ve dar.
1: Mali alan dar, enflasyon ve enerji piyasalarını etkileyen büyük bir jeopolitik belirsizlik içindeyiz. Bahsettiğiniz gibi kısıtlı mali harcamalar ve yüksek tahvil getirileri var. Tüm bunlar en azından Amerika'da yapay zeka hikayesiyle destekleniyor. Yapay zeka hakkında ne düşünürsek düşünelim, şundan eminiz, şu anda fiyatlandırmayı %100 doğru yapmıyoruz. Böyle bir durumdan ne kadar endişelisiniz? Bu piyasadaki büyük bir hareketin Avrupa'yı resesyona sürüklemesi ya da finansal piyasalarda ciddi bir sarsıntı yaratması.
0: İşte bu en önemli risk unsurlarından biri. Ve bilirsiniz eğer devasa ve sürdürülemez bir yeniden fiyatlandırma olursa bu durum ekonomik büyümeyi, tüketimi, servet etkilerini, yatırım faaliyetlerini ve diğer her şeyi etkiler. Ve bu durumda küresel bir şok yaşanacaktır. Ancak ben sadece uç senaryoları, yani ya harika ya da çok kötü bir şey olacağını düşünmem. Yapay zeka yatırım hızının yavaşlaması bile bir noktada ekonomik büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatma potansiyeline sahip. Ve tabii ki zayıflayan ekonomiyle birlikte enflasyon da düşmeye başlayacaktır.
1: Ancak bu yatırımı düşünürsek mevcut hızda bunun bir balon bölgesine doğru sürdürülemez olduğunu söyler miydiniz? Peki Amerika'daki bazı CEO'lardan duyduğumuz yavaşlama söylemleri sizi rahatlatıyor mu? Ve buna inanıyor musunuz?
0: Bu konunun pek çok yönü var. Biri dünyanın sonu senaryosu, yapay zekanın yönetimi ele geçirmesi falan filan. Yani bu çok farklı bir senaryo.
1: Şimdilik sadece ekonomiyle sınırlı kalabilir.
0: Yani insan her şeyi hayal edebilir. Ancak ekonomi açısından bir miktar yavaşlama, yeniden değerlendirme ve verimlilik artışı açısından faydaların gözden geçirilmesinin oldukça yerinde olacağını düşünüyorum.
1: Peki aklınızın bir köşesinde Avrupa Merkez Bankası'nda yaptığınız gibi faiz artırmanın biraz cephane saklamak için olduğunu düşünüyor musunuz? Piyasalarda bir şeyler ters giderse, bu tür dışsal şoklardan biri yaşandığında size biraz manevra alanı sağlıyor mu?
0: Bir tane daha yapayım. %2,50 seviyesinde bence 2,50'nin sihirli bir yanı yok. Gerekirse o zaman elbette bunun daha da üzerine çıkarız. Ve bence herhangi bir sihirli çıta ya da ekstra bir şey yapmanız gereken bir durum yok. Hayır, bilirsiniz bu herhangi bir sayı işte. Ama tabii ki gerekirse faizleri indirmek için bir miktar hareket alanı sağlıyor. Fakat bu hiçbir şekilde temel senaryo değil.
1: Ve son olarak hızlıca siyasi bir soru. Açıkçası Fransa seçimlerinde borçların silinmesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın politikasını değiştirmesi gibi söylemler duyuyoruz. Almanya'da ise Euro bölgesinden çıkmaktan bahseden aşırı sağın yükselişi var. Siyasi riski ve bunun para politikası üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi mali ve yapısal konular kilit noktadır. Para politikası ağrı kesici gibidir. Size zaman kazandırabilir. Dişiniz ağrıyorsa dişçiye gitmeden önce bir ağrı kesici alırsınız. Ama dişçiye görünmeniz gerekir. Yani yapısal sorunlar çok acil. Burada toplanmamızın nedeni de bu. Bankacılık Birliği, Tasarruf ve Yatırım Birliği ekonomimizi düzeltmemiz gerekiyor. Büyüme çok zayıf. Ve bu da politika yapıcıların, siyasetçilerin elinde olan yapısal reformları zorunlu kılıyor. Para politikası istikrar sağlamak ve enflasyonun düşük kalmasını temin etmek için elinden geleni yapacaktır. Ancak verimlilik sorunlarını biz çözemeyiz.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

senden vazgeçmem, umrumda değil yaşamam.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. It's not a sunrise over canyons shaped like hearts.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.